0: 3000'den fazla kişi yaralandı. Çok sayıda kişi hala enkaz altında. Türkiye'den arama, kurtarma ve insani yardım ekiplerini taşıyan askeri uçak yola çıktı. 37 kişilik ekipte AFAD, UMKE ve Türk Kızılay personeli bulunuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı'ndan 20 kişilik bir ekip de Ankara'dan hareket etti. Haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
3: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Profesör Doktor Ayşegül Yüksel hocamızdan söz edeceğiz. 1941 yılında dünyaya gelen Yüksel, İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirir. Ardından kazandığı bir bursla Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek yüksek lisansını tamamlar. İlk tiyatro yazısını da bu dönemde Amerika'daki Türk öğrencilerin çıkardığı Ortam dergisinde yayımlar. Ayşegül Yüksel 1981 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümündeki doktora çalışmasını tamamlar. Melih Cevdet Anday Tiyatrosu adlı ilk kitabı da aynı yıl yayımlanır. Türk tiyatrosuna yapısalcı bir eleştiri anlayışı kazandıran bu kitabı, ilerleyen yıllarda Haldun Taner Tiyatrosu, Çağdaş Türk Tiyatrosu'ndan 10 yazar, Sahneden İzdişimler, Dram Sanatında Ezgi ve Uyum, Samuel Beckett Tiyatrosu gibi alanında hala referans özelliği taşıyan kitapları izler. Profesör Ayşegül Yüksel, 2006 yılındaki emekliliğine kadar Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Tiyatro ve İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümlerinde dersler verir. Ayrıca Ankara'daki bazı vakıf üniversiteleriyle Devlet Konservatuarı'nda da misafir öğretim üyesi olarak görev yapar. Türk ve dünya tiyatrosu üzerine kaleme aldığı ondan fazla kitap, saygın akademik dergilerde yayımlanmış yüzlerce makale ve dilimize çevirdiği eserlerle çok sayıda ödüle de layık görülen Profesör Ayşegül Yüksel, Türkiye'de tiyatro eleştirisinin kurumsallaşmasında büyük emek sahibidir. Eleştiri yazılarında metnin sahnedeki karşılığını, oyunculuk düzenini ve toplumsal bağlamı birlikte değerlendirir. Bu tavır Ayşegül Yüksel'e akademisyen kimliğinin yanı sıra tiyatro okuruna her daim yol gösteren bir yorumcu özelliği de katar. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
2: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.

0: Enerji Masası.
1: Enerji Masası'ndan bizleri dinleyen herkese merhaba. Programı hazırlayan Ankara Politikalar Merkezi üyesi Sayın Hasan Kanbolat, yapım sorumlusu Vilda Üstündağ, teknik masada Yunus Emre Özşahin ve ben spikeriniz Meltem Kuyucu, hepinize güzel bir gün diliyoruz. Bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaraları çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21. Facebook ve Twitter adreslerimiz ise TRT TSR. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu siz eminim biliyorsunuz ama bir kez daha hatırlatmak istiyorum başka nerelerden dinleyebileceğinizi. radyo.trt.net.tr üzerinden ve TRT Dinle uygulamasından Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinleyebilirsiniz. Efendim, Enerji Masası'nda her cuma konuklarımızla yaklaşık 30 dakika boyunca enerjiye dair her konuyu konuşuyoruz. Bugün yine yaşam kaynağı olan suyu konuşacağız. Stüdyodaki konuklarımızı tanıtmak istiyorum sizlere. Enerji Masası'nın daimi konuğu Ankara Politikalar Merkezi üyesi Sayın Hasan Kanbolat.
2: Hoş bulduk.
1: Hoş geldiniz efendim. Ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı Sayın Bülent Uğur Ecevit. Efendim, sizi bugün Sayın Ecevit, bürokrat kimliğinizle değil, yazar kimliğinizle ağırlayacağız. Yaşayan Su Felsefesi kitabınız üzerinden konuşacağız. Su, enerji alanında da kullanılan önemli bir kaynak. Ancak hayatın özü aslında su, varoluşun en saf hali, insanlık tarihi boyunca da sadece bir ihtiyaç değil, aynı zamanda bir anlam, bir şifa ve bir bilgelik kaynağı olarak görüldü. Kadim kültürlerden modern bilime kadar suyun taşıdığı sırlar bugün hala keşfedilmeye devam ediyor. Yaşayan su felsefesi ise suya sadece fiziksel bir madde olarak değil, canlı bir varlık, bir enerji ve bir bilinç taşıyıcı olarak bakmamızı öneriyor. Biz de suya sizin Yaşayan Su Efsanesi kitabınızdan bakmak istiyoruz. Bu kitabınız çerçevesinde bakmak istiyoruz. Kutsal kitaplardan çeşitli inanışlara, mitolojiye kadar her yerde sudan bahsediliyor. Bildiğimiz gibi kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de su hayatın kaynağı olarak birçok ayette geçiyor. İnsanın yaratılışı, yağmurun yağdırılması, bitkilerin yeşermesinde suya vurgu yapılıyor. Yüce Allah Enbiya Suresi 30. ayette biz her canlı şeyi sudan yarattık derken Fatır Suresinin 11. ayetinde sizi önce topraktan sonra bir damla sudan yarattı diyor. Gerçekten varlığı bir nimet, bir lütuf suyun. İnsana gelince insan ana rahminde bir suyun içinde büyüyor ve %70'i de bedeninin su. Bütün bu bilgilerin ışığında sizden insan ve su ilişkisini almak isterim Sayın Ecevit.
2: Gerçekten çok güzel ve etkileyici bir başlangıç oldu.
1: Teşekkür ediyorum.
2: Ben size ilave olarak şöyle söylemek istiyorum. Rabbiniz sizin için yeri döşek, göğü bina kılmıştır. Gökten su indirmiştir. Bununla sizin için rızık olarak çeşitli ürünler çıkarmıştır. Bakara suresi 22. ayet. Aslında Kur'an-ı Kerim suyun gökten indiğini söylüyor. Ve bu neyi ifade ediyor biliyor musunuz? Suyun diğer boyutlarında bilgisini taşıdığını. Ama bunun karşılığı geçmişte bizde bilimsel olarak da çıkıyor. Horbiger evrensel buz teorisinde aslında her şeyin gökyüzünden bulutlar halinde, buz yumaklar halinde olduğunu ve o buzun gökyüzüne indiğini söylüyor. Yani dolayısıyla aslında su, evren, bakış o kadar iç içe olaylar ki pek çok mitolojide ve kadim öğretide de başlangıçta su var. Yani su, yaşam sudan doğar, suyla şekillenir ve varlığını suyla sürdürür. Hint Veda geleneğinde de su örneğin varoluşun kaynağı, dünyanın temeli adeta her derde deva bir unsur olarak görülür. Yine Fütuhatul Mekki eserinde İbn-i Arabi hayatın aslı sudur der ve sırrı suda saklıdır. Su tabiattaki temel unsurlar olan hava, toprak ve ateşin aslıdır. Allah'ın arşı bile su üzerindedir. Su canlara hayat veren Rahmani nefestir der.
1: Ve maddenin üç hali sadece suda var değil mi? Katı, sıvı ve gaz hali maddenin.
2: Çok güzel bir noktaya getirdiniz. Aslında maddenin hallerini sıraladığımızda bir dönüşüm. Bizim bu cemre dediğimiz hadise de aslında ateşin suya düşmesi, kor haline düşmesiyle ilgili bir süreç. Biz sevgili Hasan Bey birazdan geleceğiz. 27 Şubat'ta dağa çıktığımızda o gün 4 derecede yani soğukta 27 Şubat zemleri de dağda oluyoruz gece 4'te.
1: 27 Şubat Cemre'nin suya düştüğü
2: gün. Asıl.
0: -4 sizin için ayrı bir önem taşıyor.
2: +4.
0: +4.
2: +4 derece ama hava soğuk yani dışarıda. Şimdi orada biz şunu yaşıyoruz. Hava muhtemelen eksi derecede oluyor çıktığımız yerde. -4'ler, -5'ler, -10'lar. Aslında bir kar var ve suyun katı hali var. Bu sırada su akıyor. Sıvı halde sıvı hali var. Maddenin ikinci hali. Ve ısı farkından dolayı bir buharlaşma oluyor. Maddenin gaz hali. İşte biz katı, sıvı ve gaz halini başka hiçbir maddede olmayacak şekilde orada frekans olarak aynen. Çünkü insan vücudu da biliyorsunuz özünde baktığımızda tüm bu maddelerden oluşuyor. Ve etkileşime geçmiş oluyor. Dolayısıyla 27 Şubat'ın güzel bir özelliğini burada vurgulamış olduk. Katı, sıvı, gaz halini bir maddenin orada şahitlik etmek ve onu içselleştirme açısından.
1: Şimdi insan bedeniyle ortak nokta dediniz, aklıma şey geldi. Her bir kar tanesi de eşsizdir değil mi? Bizim parmak izimiz gibi, insanın parmak izi gibi yani. Kar taneleri de eşsiz.
2: Hatta ona dönük olarak şöyle, eritiyorsunuz. Çok ilginç olan nokta o. Evet. Tekrar dondurduğunuzda ya aynısını veriyor.
1: Yine aynı şey.
2: İnanılmaz bir şey.
0: Suyun hafızası mı diyoruz?
2: Suyun hafızası. Tabii su hafızası olduğu zaten biliyorsunuz. Masaru Emoto bunu Japon bilim insanı bahsediyor. Ama temelde bizim kendi kültürümüzde olan bir hadise. Su boyutların bilgisine sahip. Su Rahmani nefes diyoruz. Su yaratılışın ilk anından beri var. Dolayısıyla aslında bütün o bilgiye ve bilgeliğin kaynağı sudur denilebilir.
1: Yumuşak güç aynı zamanda su değil mi? Bir şeyleri kesmek için suyun basıncından yararlanıyoruz. Daha önceki bir programımızda yine konuşmuştuk. Kayaları parçalamak için suyun buz halinden yararlanıyoruz. Yumuşak ve dengeli bir güç de diyebilir miyiz su için?
2: Kesinlikle diyebiliriz. Yani su aslında baktığımızda tüm yaşamın ortak sırrı. Yani bir yönde de tanımsız. Mesela suyu tanımlayabilir misiniz Meltem Hanım? Tadı var mı?
1: Tatsız, tatsız, kokusuz, tatsız bir sıvı diye değil mi? Öyle öğrenmiştik fen bilgisi derslerinde.
0: Var. Tadı var. Aslında bir Alman Atatürk döneminde 2. Dünya Savaşı öncesi gelen Alman bilim adamlarından birinin kitabını okumuştum. Anılarını. Orada diyor ki nasıl diyor bir Fransız şarap içtiğinde o şarabın hangi bağdan olduğunu anlarsa, Türkler de diyor bir suyu içtiği zaman hangi çeşmeden, hangi ilden, hangi ilçeden olduğunu kaynağını anlayabilir şeklinde.
2: Bu mukaddimede de geçiyor. İbn Haldun da aynısını söylüyor. Diyor ki bataklık vesaire yetişen insanlardan biraz dikkatli olun diyor. Daha hani su ilişki ticaret anlamında da yorumluyor. Mukaddimede söylüyor. Evet. Ama diyor hani daha suyu sert olan, suyu özellikli olan insanlar daha harbi, daha mert olur diyor. Biraz önce sizin söylediğinize ilave olarak su kadar temiz, uyumlu, uysal ama aynı zamanda bu kadar güçlü ve kudretli başka hiçbir şey yok. İkincisi su bir Çin atasözü hiçbir şeyle yarışmaz ama hep kazanır.
0: Evet. Çok güzel bir söz.
1: Evet, doğru.
2: Gerek yok. Yaşamda böyle değil mi? Yarışmaya gerek yok. Aslında tekamül sürecinde kendimizle de benzeşiyor. Yani biz de kimseyle yarışmamıza gerek yok. Bizim kendi hikayemiz kendi içimizde. Aslında bizim kendi öz kültürümüz olan şeyler de bu. Kendini bil diyoruz ya. Yani bu aslına baktığımızda Yunan mitolojisinde adam işte Delphi'ye o da yazmış. Demiş ki kendini bil. Mevlana'da kendini bil diyor. Bizim dinimizde de kendini bilen Rabbini bilir diyor. Ama kendini bilmenin özünde su ile ilgili bakalım. Bakın su bitkide ne oluyor? Renk oluyor. Meyvede tat oluyor. Yani ben içiyorum işte bende düşünce oluyor, fikir oluyor, espri oluyor, konuşma oluyor. Ama diğer tarafta meyve oluyor masaya geliyor. Acaba şöyle bakalım. Yani biz suyu deneyimleyip mi gidiyoruz? Kalan su mu? Belli dönem kullanıyorsunuz. Şimdi ağaca gidiyor ya ne bileyim bir canlı alıyor ya da işte süt oluyor. Diğer tarafta düşünce oluyor. İnanılmaz bir şey değil mi? Sizin... Suya böyle baktığımız zaman aslında inanılmaz bir farkındalık
0: hocam,
2: ortaya çıkıyor.
0: Hocam sürekli vurguladığınız bir şey var. Yani ana rahminde bebek %90 üzeri suyken bizde de yani bedenlerimizde %70 civarı evet. Su. O zaman suyun enerjisini mi biz alıyoruz?
2: Kesinlikle su yaşam enerjisi taşıyor. Su bilgeliği taşıyor. Su gücü taşıyor.
0: O zaman...

0: Düzgün su içmek,
1: O kadar önemli
0: iyi
1: ki.
0: su içmek de ayrı
1: Sebastian
0: bir...
1: Kinep öyle diyor. Su
0: Evet.
1: diyor en iyi ilaçtır. Yine hani insanın sağlığı ile ilgili temel unsur aslında su. Yani bütün ilaçların en iyisi olan su. Ya aslında belki de su bozulduğu için bir hasta oluyoruz konusunda tartışmaya açılabilir.
0: Evet.
1: Değil mi? Yani iyi su bulmak günümüz her geçen gün güçleşiyor. Yani şartlar ormanlar ama iyi bir suyun olabilmesi için iyi bir doğanın, ormanın, çevrenin de olması gerekiyor. Suya saygı duyulması gerekiyor.
2: Evet,
1: Bunları
2: en
1: bizim yapmamız
2: önemlisi.
1: lazım. Yani kendimize saygı ama şimdi modern dünya ve modern insan öyle bir noktaya getirildi ki bu çok üzücü. Yani aslında su aynı zamanda ruhsal tekamülün ve gelişmenin bir parçası. Artık şuraya indirgendik. Ye, iç ve öl. Oysa insan manevi boyutlar açısından da bir varlık. Dolayısıyla eğer suyun kötü olması, suyun bir takım şeylere maruz bırakılması, yani örneğin flor ile ilgili çalışmalar var. Suya klor katılması vesaire, flor katılması. Bunlar aslında insanın bir takım bedensel anlamdaki düşünsel boyutlarını da engelleyici unsurları mı taşıyor?
0: Yani şöyle, kötü su tabii insanın psikolojisini de etkileyen bir nokta değil mi?
1: Kesinlikle. Çünkü düşünce bakın aslında şöyle su hafızası olduğu için iyi şeyleri kaydediyor. Eğer onu Masaryk Mutlu'yla da söyleyeyim. Suya güzel şeyler söylerseniz güzel kristal şekil alıyor. Hafızasına kaydediyor. Eğer kötü söylerseniz de yine kaydediyor. Dolayısıyla su bir takım şeylere maruz kalmışsa o hafıza size geliyor. Dolayısıyla mesela biz 27 Şubat'taki aldığımız suları testilerde saklıyoruz.
2: Evet.
1: Ve aslında o bundan sonraki kullanacağımız suların mayası olmuş
2: Aynısı
1: oluyor.
2: oldu.
1: O suyu sessiz bir ortamda tutuyoruz. Bakın temel unsuru ne biliyor musunuz? Su canlı. Nefes almak istiyor. Ahşap tahtalardan oluşturulmuş testilerde, yapılarda, senek denilen şeylere saklanması lazım. Suyun hareket etmesi gerekiyor canlılığını koruyabilmesi için. Suyu
0: Eskiden
1: hapsetmememiz lazım.
0: tamamen
2: toprak
0: su,
2: testilerde mesela.
0: evet, oradan çeşmeden içilirdi, toprak testilerden içilirdi. Şimdi tamamen plastiğe çevirdik.
1: Gerçekten son derece yani yaşayan suyu bulmak çok zor. Bakıyoruz yani kendi iklimde aslında yaşayan su akarken dağın, havanın, kuşun, suyun ya diğer şeylerin ritmini alıyor. Onların enerjisini alıyor. Ya bu çok önemli bir şey. Yani aksi halde yani direkt hani suyu aldım, arıttım, verdim. Bunlar o suyun gelişme tekamülünü engelleyici unsurlar. Eğer gelişme tekamülü tamamlanmış su alırsak, bir şekilde kullanırsak, bu sefer o su insana sağlık vermek yerine kendi tekamülü tamamlamak için eksik mineralleri insandan çekme ihtimali var. Bu sefer de zarar verme potansiyeli taşıyor.
2: Şifa bulalım derken
1: Aynen öyle.
2: hastalanma ihtimalimiz var.
1: Aynen.
2: Çünkü genelde değil mi doktorlar herhangi bir sıkıntı yaşadığımızda bol su için derler.
1: Evet.
2: Su tüketmemizi önerirler.
1: Evet.
2: Oysa biz sağlıksız sularla belki hastalığı çekiyoruz şifa zannederken.
1: Aynen öyle. Şifa derken şifa tasları var. Buna dönük olarak önceki programda şifa taslarını bahsetmiştik ama ben Mevlana'daki Nisan tası ve Destan suyundan da bahsetmek istiyorum.
2: Evet lütfen.
1: Özellikle Nisan yağmurları dönemindeki sular, yağmurlar toplanıyor. Ve o yağmurlar mümkünler tarafından hastalıklı olan insanlara birer parça veriliyor. Ve bitkilerin tohumları da eğer o suya bandırılırsa daha çok verim aldığına dönük inanış var. Şu anda o tas da Mevlana Müzesi'nin girişinde sol tarafta duruyor.
2: Ve
1: Nisan tası.
2: neden
0: Bahar
2: Nisan?
0: mı?
2: Baharın
1: Evet
2: gelişimi.
1: çok güzel. Nisan. Nisan önemli çünkü bütün canlı ve doğa uyanıyor. Ve her şey gökyüzünde aşağı indiği zaman inanılmaz bir insana da şifa verici unsurlar ihtiva ediyor. Şöyle de güzel bir şey var deniliyor ki Nisan yağmurları ve rüzgarlarında çık, kendini doğaya bırak. Nasıl
0: Ayrı bir enerji veriyor.
1: doğayı canlandırıyorsa seni de canlandırır.
0: Hmm.
1: Ama diyor sonbahar yağmurları ve rüzgarlarından da kaç. Nasıl doğayı solduruyorsa seni
0: Seni
1: de
0: de
1: soldurur.
0: soldurabilir.
2: Yine bu da gösteriyor ki insanoğlunun doğadan kopmaması
1: Çok
2: gerekiyor.
1: güzel bir
2: Doğanın bir
1: şey.
2: parçası olduğunu tekrar tekrar hatırlaması gerekiyor.
1: Kesinlikle
2: Değil mi?
1: öyle.
2: Şimdi ne yazık ki
0: Doğadan
2: teknolojinin
0: ayrı
2: esiri
0: bir varlık
2: gibiyiz.
0: değil.
2: Evet, değil. Şimdi teknolojinin esiri gibi daha çok kapalı ortamlarda, doğadan uzak,
1: Çok
2: toprağa,
1: doğru.
2: çiçeğe,
1: Bakın
2: yaprağa
1: çocuklar
2: dokunmadan
1: artık çocuklar
2: belki.
1: domatesin neden yetiştiğini bir domates ağacı diyeceğiz evet falan
2: Evet,
1: diyecekler.
2: evet.
1: Çok korkunç. Yani görmek lazım. Biz şöyle şanslı belki de nadir kuşaklardan birisiyiz. Yani o küçük yerde yaşamak doğa vesaire bunlara tanıklık ettik ama her geçen gün bu sanal aleme taşınan bir noktaya dönüşmüş oluyor.
0: Doğru.
1: Ben domatesin çocukluğumdaki domatesin kokusunu bugün bile hatırlayabiliyorum.
2: Evet.
1: Koku o da inanılmaz bir şey. Kokuyu asla unutmuyoruz biliyor musunuz? Bu beş duyunun bir unsuru
2: Evet,
1: bu.
2: evet. Çocukluğumdaki salatalık ve domates kokusu gerçekten hala burnumda.

0: Şimdi bu bütün inanışlarda da bir su kültüründe arınmayla ilgili de suyu görüyoruz. Abdest almak İslam dininde ama diğer dinlerde de var. Bunun enerjiyle ilgisi nedir hocam?
1: Çünkü su biraz önce söylediğim gibi öze dönüşü temsil ediyor. Su özellikle bizim 27 Şubat'taki aslında gittiğimiz etkinliğin temel mantığı bu. Yani su aslında yenileniyor. Doğa yenilenirken o öze dönüşte insanın da yenilenmesinin bir parçası. Sudan bağımsız olmadığımız için bunun bir farkındalığını anlatıyor. Geçmiş medeniyetler bunları çok iyi biliyorlar. Şu su taşıma sistemleri olsun, suya bakış olsun, suya saygı olsun, suya kötü söz söylememe, suya ne bileyim pisliklerin atılmaması vesairesi bunlara son derece önem veriliyor. Ve yine aslında temelinde bunu baz almış özellikle akan sularla ilgili çok büyük medeniyetler var. Ben araştırma anlamında meraklı olanlara Sabile'ye bakmalarını tavsiye ediyorum. Ürdün Nehri'nin kenarında. Ya özellikle mesela Dicle Fırat Havzası çok önemli Hasan Bey. Orada size bir şey vermiş olayım. Dicle ve Fırat'ın birleştiği nokta su kültüründe çok önemli bir nokta.
0: Evet, oradaki zaten uygarlıkların bütün çıkış noktaları da buraları. Dicle Fırat'ın çıktığı yer, Ürdün Nehri dediğiniz orası,
1: Şimdi
0: Nil öyle.
1: Konfüçyüs şöyle bir şey söylüyor. Hiçbir nehirden ikinci kez aynı su akmaz diyor. Yaşam bu ya.
0: Yaşam.
1: Ya yaşam, yaşam da aslında bize bunu öğretiyor. Ya suya baktığınızda yaşamla ilgili bir süreç. Sürekli değişim ve dönüşüm halindeyiz. Bir tekamülün biz bir parçasıyız. Bunu gösteriyor.
0: Dönüşümü gösteriyor.
1: Tabii yani eğer dertliysek, sıkıntımız varsa yapmamız gereken şey tabii ki hani bütün her şeyin dışında bir su kenarına gidip o suyun sesini dinlemek, onunla uyumlanmak. Bunlar böyle tesadüf hani şiirsel ifadeler değil, gerçekte olan şeyler. Geçmiş Osmanlı ilmindeki hastaların tedavisi, İbn Sina'daki tedavileri, su müzik ilişkisi, suyun bu alandaki kısımları inanılmaz aslında bize ipuçları veriyor.
2: Şifa suda.
1: Kesinlikle şifa suda. Türk kültüründe su kültürü çok önemli. Mesela Ali Semerkandi Hazretleri'nin Saliyeka köyünde Eski Pazar ilçesi Karabük'ün asasıyla su, toprağı olarak çıkardığına inanılan bir su var. Sıvırcık suyu. Bu 2. Murat döneminde Bursa'daki çekirge istilasının önlenmesinde o sudan götürülüyor. Rivayetlere göre o su orada kullanılarak çekirgeler aslında yok ediliyor. Yani bizim kendi kültürümüze, öz kültürümüze su ile ilgili o kadar büyük ipuçları, o kadar böyle derin ifadeler var ki gerçekten ve daha enteresanı şu çok enteresan bir şey. Ben onu da samimiyetle söylemek istiyorum. Şimdi güzel bir grubumuz var bizim. Dağa gidiyoruz, su arıyoruz. İlk başta insanlar Hasan Bey bize inanmıyorlar. Diyorlar ki muhtemelen bunlar altın arıyorlar, bir altın falan filan laflar geçiyor. Ama akşam herkes mutlu oluyor. Herkes suyla ilgili bir hikayesini anlatıyor. Birisi diyor ki geçen gün abi diyor bir film seyrettim diyor işte Rus filmi. Adam diyor ses dinlememiz için çeşmeyi açmıştı diyor. Su, frekans vesaire gibi. Tabii yani suyun o kadar büyük, kelimelere sığmayacak özellikleri söz konusu. Ben suyla ilgili temel yaklaşımımı geliştirirken birinci kitabımda, Sır İçinde kitabımda aslında özellikle suyu kontrol ederseniz insanı kontrol edebilir misiniz sorusunun cevabını arayarak başladım.
0: Bu önemli bir nokta aslında, buna değinmek lazım.
1: Şimdi özellikle Hitler ve Stalin 2. Dünya Savaşı'nda toplama kamplarında, bu resmi kayıtlarda da var. Oradaki esirleri bu anlamda hareketsiz kılmakla ilgili sularına florür kattığına dönük raporlar vesaireler var. Oradan yola çıktık. Acaba şimdi bir başka anlamda, politika anlamında baktığımızda inanılmaz bir şey değil mi? Yani acaba suyla insanlar kontrol edilebilir mi?
0: Evet.
1: Bu bir unsur olabilir mi? Oradan yola çıkınca aslında baktık ki gerçekten florür vesaire bir devamında insan mana boyutuna geçişle ilgili üçüncü göz denen, epifiz denen bir kavram var. Aslında baktığımızda da yani insan doğuşta biliyorsunuz biraz önceki beş duyu organıyla da bahsetmiştik. İlk başta ne yapıyor? Dokunmayla yani temelde insan annesinden doğuyor, anne bütünleşiyor ve sütle yaşama başlıyor. Aslında ilk suyla başlayan bir süreç ve devamında ne oluyor? Ondan sonra dokunma. Ergenlik çağı başlıyor insanda. Ve devamı ondan sonraki kısımda ise

0: ego başlıyor. İbn Haldun da bunu söylüyor. Ego, bu egoyu yönetmeyle ilgili. Ve şöyle deniliyor, alttan yukarıya doğru bir buhur yukarıya gelir ve ego aslında gönülde. Fakat geceleri diyor, bu aslında yukarıya doğru çıkar, gökyüzüne doğru gider. İşte orada kritik su devreye giriyor. Nasıl devreye giriyor? Siz çıkma noktası olan epifiz ve üçüncü gözü kilitlerseniz aşağı doğru geliyorsunuz. Yani aslında baktığımızda o kadar bunlar birbiriyle entegre olan şeyler ki, çünkü ses, nefes, epifiz ve üçüncü göz. Dolayısıyla aslında epifizin kireçlenmiş olması, onun salgılamış olduğu şey serotoninler, melatoninler gibi şeyleri salgılamayıp, mutlulukla ilgili hormonları salgılatmayıp, insan aslında mutsuzluğa iten bir süreç mi? Dolayısıyla suya, hani bu böyledir demiyoruz ama bu açılardan da bakılabilir.
1: Yani suyun yapısını bozarak insanı mutsuzlaştırmaya mı dönük?
0: Acaba, tabii hani Dünya Sağlık Örgütü vesaire ürünün faydalı olduğuna dönük de bakışları var. Ama biz bir soru işareti diyoruz. Ünlem, hani şöyle de bir savunumuz var bizim Meltem Hanım. Yani biz buna inanıyoruz ama inanmayan da inandığına inanır. Evet. İnanmadığına inanır.
2: Suyu elinde bulunduran, dünyayı da yönetir diyebilir miyiz? Suyu yönetebilen dünyayı da yönetir gibi bir bakış açısıyla bakabilir miyiz o zaman tüm bunlar doğrultusunda?
0: Şimdi tabii yani bu soru biraz politik bir soru ama yani ben onu Hasan Bey'e forutlayacağım. Ben olayın mistik tarafındayım. Yani baktığımız suyla ilgili harbiden her geçen gün hastalıklar artıyor, sorunlar artıyor. Ben de kendi açımdan diyorum ki bunun temel noktalarından birisi su, başta dedik ya insanın en şifa verici ilacı sudur dedik. Acaba suyla ilgili bir sorun mu var? Taşıma sistemlerinde, suyun depolanmalarında, hareketinde bundan kaynaklanan bir sıkıntı mı yaşıyoruz? Ben bu açıdan bakıyorum. Ben iyileştirme şey kısmında değilim. Yani suyu nasıl canlandırırız falan filan. Biz suyu öldürmeyelim. Ama bu kısım tabii politik anlamda da...
2: O zaman Hasan Bey'e sorayım sorumu.
1: Kesinlikle haklısınız. Yani suyun suyu kontrol eden elbette aynı enerji kaynaklarından biri de sudur aslında. Evet. Sadece petrolden, doğalgazdan enerji ibaret değildir.
2: Belki çok daha hayati tabii, bir enerji tabii. kaynağı. Evet.
1: Yani güneş de bir enerjidir, rüzgar da bir enerjidir, su da bir enerjidir. Su da enerji olduğu için zaten hidroelektrik barajları da var şey olarak. Yani onun için tamamen bir politik konu olduğunu son İran Savaşı'nda da bunu zaten net bir şekilde gördük yani.
0: Tabii şunu söylemek istiyorum. Bedenin ve ruhun özgürlük anahtarı aslında su. Hem bedensel hem de ruhsal gelişimin temelidir diyoruz. Evet. Yani sadece beden değil, ruhsal kısmı da gerçekten son derece ilgilendiriyor. Bir de ben geçmiş kadimler biliyorsunuz maddenin dört ayda baktım işte hava, ateş, toprak, su derken bir de beşinci elementten eterden bahsedilir. Eter aslında görünmeyen, tartılamayan bir töz. Her şeyin içinde olan, her şeyin içinde olduğu ama ölçüp tartamıyorsunuz. Aslında
2: ruh gibi bir şey mi?
0: Belki de Allah'ın ol emri. Şimdi çok enteresan bir şey var. Çok şimdi aklıma geldi siz söyleyince. Ünlü bir fizikçi diyor ki maddenin %99.99'u boş. Madde diyor her neyse maddeden yaratılmamıştır. O zaman bir ses mi, frekans mı, Allah'ın ol emri mi bu? Nedir o? Yani giriyorsunuz maddeyi biliyorsunuz sonsuzluğa doğru giden bir süreç içerisinde. Gökyüzüne gidiyorsunuz sonsuzluk, atomu parçalıyorsunuz. Sonsuzluk. Yine bir sonsuzluk. Madde her neyse maddeden yaratılmamıştır. Bu her zaman için benim için şeydir. Yani sorguladığım, baktığım, beni heyecanlandıran bir bakıştır. Şimdi tabii maddenin bu dört halinin yanında bir de maddenin durumları var. Pek değinilmeyen. Maddeler aynı zamanda kuru, soğuk, nemli ve sıcak olarak da bulunur. Bu maddelerin geçişiyle ilgili baktığımızda önemli bir unsuru bize ifade eder. Mesela ateş sıcak ve kurudur. Toprak kuru ve soğuk. Su soğuk ve nemli. Hava nemli ve sıcak. Dolayısıyla bunların dönüşümüyle ilgili bir süreci anlatır bu. Aslında cemre dediğimizde ateşin suya düşmesi, o eterin acaba bir düşmesi mi? Doğanın uyanmasıyla ilgili. Yani şöyle diyelim. Hani geçmiş medeniyetler vesaire acaba onlar bazı şeyleri bizden daha iyi mi biliyordu? Yani bir dağ kenarında, bir pınarın kenarında oturmuş olan gökyüzünü, suyu seyreden insanın evren ve doğa ve hakikat anlayışı acaba bizden daha mı iyiydi? Yani modern çağ bize ne getirdi? Elimizde tabletler, elimizde bilgisayarlar. Yani neyi sorguluyoruz? Kendimizden o kadar uzağız ki. Artık çocuklarımızla bile odadan odaya mesajlaşır hale geldik.
2: Evet, ne yazık ki.
0: Empati yok. Ne diyoruz? Su kaydediyor diyoruz. Pozitif düşüncede olmamız lazım diyoruz. Çünkü biz de bir düşünce yumağıyız. Eğer iyi şeyleri hayal eder, iyi şeyleri düşünürsek her şey daha iyi noktaya gidebilecek bir noktaya gelir. Dünya için de aslında bu geçerli. Yani baktığımızda biz diğer insanlarla, zamanla ve olaylarla, mekanla rezonans halindeyiz, etkileşim halindeyiz. Yani bu evrende gördüğümüz ya da görmediğimiz boyutlarla da geçerli Hasan Bey. Dolayısıyla evren uyum ve denge arıyor. Eğer sudaki uyum bozulursa o zaman bu uyum ve denge de bozulmuş oluyor. Yani insan öncelikle kendiyle olmak üzere çelişkiler başlıyor ve bu yansıma bütün her yere yansıyor. Dolayısıyla aslında suyu korumak, insanı korumak anlamına da geliyor. Ben şunu özellikle vurgulamak istiyorum. İnsan aslında yaratılış amacına uygun olarak anlamsız sebeplerle kavgayı bırakmalı. Değil mi?
2: Evet.
0: Karşılıklı saygı, hoşgörü ve etkileşim içinde bir araya gelmiş bir dünya insanlığına ulaşmamız lazım. Eğer bu anlamda baktığımızda yaptığımız birçok şeyin ne kadar anlamsız olduğunu düşünebiliyor muyuz? Ne ki yani gelmişiz şuraya binlerce yıllık bir dünyadan, evrenden bahsediyoruz. İşte 80-90-100 yıl falan. Geçip gideceğiz değil mi? Yani ne anlamı var ki bunun hızla? Yani bir yaprağın gökyüzünden düşmesi gibi bir süreci herkes yaşıyor. Ama buradaki o sürece baktığımızda işte o suyla ilgili süreç tüm bunları bizim algılamamız, sorgulamamız açısından bir alan veriyor. Biraz önce söylediğim gibi hiçbir dereden ikinci kez aynı su akmaz diyoruz biz. Yaşam da böyle. Ama hatalarımız da, sevaplarımız da, günahlarımız da, iyiliklerimiz de. Tabii ki yani insanız biz. Mükemmel olmamız mümkün değil. Ama iyi niyetli olan düşüncelerimizi evrene hakim kırmamız lazım. Gerçekten de belki de öyle. Yani bir gün Anadolu'nun bir kasabasında sabah namazından sonra bir kadın dua ediyor Allah'ım. Belki dua kabul oluyor. Yani bu betimlemeler, bu şeyler gerçekten çok önemli ki işte o yüzden su bizim için bir yaşam felsefesi olmasının altındaki nedenler basit şeyler değil. Bu genel anlamda çok daha büyük şeyleri ifade ediyor. Aslında bu bizim için bir sorgulama fırsatı. Yani burada tutup da gidip aa su vardı içelim içmeyelim falan filan değil. Ben şunu da net söyleyeyim Hasan Bey, yani bazen bana eleştiriler geliyor. Ya sen bürokrasın falan işte ekonomi. Ya diyorum tamam ama bunlar onlardan bağımsız değil ki. Değil ki. Lütfen su konusunda insanlara da söylüyorum. Lütfen kimse kimseye hafife almasın. Eleştirmeyelim. Bu yönden kendime bir misyon düşüyorum. Evet diyorum bakın ben bürokratım. Görevler yapıyorum. Ama bundan vazgeçmem. Sudan vazgeçmem. Çünkü bu bir aslında bir yönde de tüm bu anlamdaki karşı gelişe bir haykırış. Lütfen diyorum siz de çıkın, dağa çıkın. Suya çıkın, ağaca dokunun. İnsanlara komik geliyor. Yani hatta şu komik geliyor. Aktif görevdeyim ya. Hani pasif olsam adam görevden alındı falan. Dağda bayırda. Ya insanlara garip geliyor. Ama öyle olmaması lazım. Doğaya bizim saygı duymamız gerekiyor. Buraya ihtiyacımız var bizim. Suya, doğaya. Her şeye ihtiyacımız var. Ağaca, kuşa ihtiyacımız var bizim.
2: Çünkü bir parçasıyız aslında doğanın.
0: Evet. Su ölürse doğa ölür. Evet. İnsan da ölür.
2: Evet.
0: Yani biz şöyle yapmayalım. O kadar modern insanı aşağı indirgediler ki artık biz kendim mutlu olduğum sürece diğerlerinin mutluluğu çok önemli değilmiş gibi bir algısal yansıma içerisindeyiz. Oysa karşı tarafta sorun varsa benim ideal mutlu olma şansım da yoktur. Dolayısıyla topyekun bir mutluluk halini arzulamamız, hedeflememiz gerekiyor. Ortak paylaşımımızda su bize eşitliği, adaleti, saygıyı, akıcılığı, dürüstlüğü bunları ifade ediyor. Evet. O yüzden bizim bir parçamız.
2: Sayın Kampolat sizin
1: ekleminiz. Evet, çok ben teşekkür ederim hocamıza. Aslında gayet güzel özetledi. Modern insanlar sürekli bencillik aşılanıyor, yalnızlık aşılanıyor. Aslında insan bir doğanın bir parçası, tek başına değil, bir sosyalliğin içerisinde olması gerekiyor. Ondan dolayı da bu doğanın en önemli unsuru da su. Ve suyla birlikte gelen düzgün pozitif enerji. Onun için bu duayı da bozmamamız gerektiğini böylece hocamızdan öğrenmiş oluyoruz.
0: Yo, sizlerin de bildiğini biliyorum zaten.
2: Zaten doğa bize ait bir şey değil, çocuklarımıza bırakabileceğimiz miras.
0: Evet.
2: Kim bilir daha kaç yüzyıl devam edecek.
0: Tabii.
2: Doğa hayatta devam edecek. Bizler dediğiniz
0: bakın,
2: gibi bu dünyadan sadece gelip geçiyoruz.
0: Doğa bize yol gösteriyor, doğa bize öğretiyor. Biz tahrip etmeden doğayla uyumlu bir şekilde gelişmenin yolunu bulmamız lazım. Bütün sistemimiz

0: Aslında bu bakışla yapsak gayet her şey uyumlu olacak. İnsan kendi içinde uyumlu, doğayla uyumlu, doğayla uyumlu, hiçbir sıkıntı kalmayacak. Ama şöyle bir şey pompalanıyor. Yani sadece maddesel bir dünya var algısı kötü. Ye daha çok ye, iç daha çok iç. Yani öl. Yani insan sadece işte egoya hapsedilen bir nokta. Oysa o değil ki. Paylaşmayı bilmenin bir unsurunu görmemiz lazım bizim. Bölüşmeyi bilmemiz gerekiyor, değil mi?
1: Evet, diğerleri insanı tüketen bir şey aslında.
0: Aynen öyle.
1: Paylaşmak, bölüşmek
0: Yani şeyi
1: tüketen
0: söylemek ne
1: bir...
0: kadar zor değil mi? Şimdi aslında sizin alanına giriyoruz. Yani herkes savaştan bahsediyor. Artık kanıksadık. Ya televizyonda normal geliyor. Nasıl normal olabilir değil mi? Bir insanın ölmesi normal olabilir mi?
1: Evet.
0: Barış demek suç oluyor değil mi? O yüzden aslında yani ben ülkemizin duruşu vesaire son derece takdir ediyorum. Gerçekten barışı savunan, anlatan bir yapımız var. Bu da çok değerli ve çok önemsiyorum tüm bunları da.
1: Belki o kadim Anadolu geleneğinin devamı diyelim, değil mi,
0: Kesinlikle,
1: duruşumuz?
0: kesinlikle.
2: Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam.
1: Çok teşekkürler hocam, sağ olun. Zaman yine su gibi aktı
2: Çok sağ olun.
1: geçti sayenizde. Süremizin sonuna geldik ne yazık ki ama çok güzel bilgiler verdiniz bize. Çok çok teşekkür ediyoruz varlığınızdan dolayı. Sayın dinleyiciler, Enerji Masası'nda konuklarımız Ankara Politikalar Merkezi üyesi Sayın Hasan Kanbolat ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı Bülent Uğur Ecevit'ti. Programı Ankara Politikalar Merkezi üyesi Sayın Hasan Kanbolat hazırladı. Yapım sorumlusu Vilda Üstündağ, teknik masada Yunus Emre Özşahin sesimizi size ulaştırdı. Ve mikrofonda ben spikeriniz Meltem Kuyucu programı sunmaya çalıştım. Haftaya bambaşka yeni bir konuda, enerji konusunda buluşmak üzere. Su gibi aziz olun efendim, hoşça kalın.
3: Enerji Masası.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Hangi şehirde kaybolmaya yüz tutmuş bir yemek keşfedeceğiz? Hangi büyük isim o şehrin kaderini değiştirdi? Hangi türkü o toprakların en derin hikayesini anlatıyor? Bir şehir her hafta Türkiye'nin bir şehrini tarih, kültür ve müzikle harmanlayarak anlatıyor. Bir şehir programı her pazartesi Türkiye saatiyle 13.15'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Oyun bahçesi. Çukurova'da bahar harikadır. Gök masmavi, kırmızı topraklar yemyeşildir. Çukurova'nın bereketli topraklarını çapalayan, patozlarında durup dinlenmeden, yorulup usanmadan didinen binlerce insan, 5,5 günlük müthiş yorgunluğu

onun karşılığını bekleşiyorlardı. Orhan Kemal'in bereketli topraklarının üzerindeyiz bugün. Hiç yaşlanmayan ve öldüğünde ruhunun kızına geçtiği sanılan yılanların şahı, Şahmara'nın efsanesinin geçtiğine inanılan topraklardayız bugün. Çok kısa, yeniden anlatalım bu programımızı ilk defa dinleyen dostlarımız için. Bu yayın serimizi unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarını hatırlamak, farklı farklı oyunların oynandığı o şehirleri tanıtmak amacıyla hazırladık. Anlatırken de küçük ipuçları vererek bu şehrin hangisi olduğunu tahmin etmenizi isteyeceğiz sizlerden. Samimi, sıcak, tarih kokan şehrin tam ortasından Seyhan Nehri coşarak geçer. Seyhan'ın üzerinde şehrin yaşayan hafızası, yüzyıllar öncesinden çıkıp gelen taş köprü vardır. Yayaların ve arabaların sesleri arasında konuşan taşların fısıltılarını duyarsınız. Bir yapı değildir taş köprü, bir kimliktir. Bir sabah vakti, portakal çiçeği kokan bahar aylarında, usul usul akan Seyhan'ın ortasında, köprünün üzerinde geçmişi dinleyebilirsiniz. Taş köprüden sonra Kapıkaya kanyonuna çevrilir rotanız. Torosların eteklerinde gizlenmiş bu doğa harikası, hem serin havasıyla hem de göz kamaştıran manzarasıyla adeta kaçış noktasıdır. Kanyon boyunca sarp kayalıkların arasından kıvrılıp uzanan yürüyüş yolunda serin serin akan Çakıt Deresi size eşlik eder. Tertemiz havasıyla doğa tutkunlarını büyüleyen kanyonda kamp kurabilir, bisiklet turlarına katılabilirsiniz. Yer köprü mesire alanı çağırır sizi daha sonra. Yazın kavurucu sıcağından kaçmak, doğanın keyfini sürmek için bulunmaz bir dinlenme yeridir. Suyun konuştuğu, rüzgarın fısıldadığı, ağaçların eski zamanları anlattığı, yeşilin binbir tonuna yaslanmış bir cennet köşedir yer köprü. Kayaların arasından süzülerek dökülen suyun eşliğinde gölgelerin serinliğini hissedersiniz. Başka bir mesire alanına daha çevrilir rotanız, Belemedik Vadisi'ne. Çam kokularının dört bir yanı sardığı, ilkbaharda rengarenk çiçeklere bürünen, sonbahardaysa turuncu ve altın tonlarında bir tabloya dönüşen bu vadinin huzuru derinden etkiler sizi. Sevgili dostlar, hangi şehirde olduğumuzu hepiniz tahmin ettiniz değil mi? Evet, Adana'dayız bugün.

Yürü bire yalan dünya, sana konan göçer bir gün. İnsan bir ekine misal, seni eken biçer bir gün. Karacaoğlan der nasıma, çok işler gelir başıma. Mezarımın baş taşını, baykuş kınar öter bir gün. Karacaoğlan'ın Adana'sındayız. Adana'nın sımsıcak sokaklarında dolaşırken o sokaklarda oynanan çocuk oyunlarını anlatacağız sizlere. İlk oyunumuz düğme oyunu. Çocuklar birer düğme alırlar. Yere bir çukur kazılır. Çukurdan 2 metre kadar uzağa bir çizgi çizilir. Çizginin gerisinden düğmeler sırasıyla çukura atılır. Çukurun içine düğmesini ilk sokan çocuk oyunun birinci bölümünü kazanır. Ancak oyunun ikinci bölümüne devam edebilmek için tüm çocukların düğmesini çukura atması beklenir. Oyunun ikinci bölümünde düğmeyi çukura ilk atandan başlamak üzere çukura sırasıyla bir nefeste hızla üflenir. Üfleyen çocuk tüm düğmeleri çıkarmaya çalışır. Şayet düğmelerden biri bile kalsa oyunu kimse kazanamaz ve oyun tekrar edilir.

Sabahın erken saatlerinde Kazancılar Çarşısı'ndan gelen çekiç sesleri yankılanır kulağınızda. Sokakların sesi güneşin sıcağına karışır Adana'da. O sokakların başka bir oyunu var şimdi sırada. Mol Gidi oyunu. Oyundan önce her çocuk kendine ait bir taş bulur. Her çocuğun kendi taşının dışında Molly adı verilen bir adet yuvarlak taş da bulunur. Molly bir yere konulur. Molly'nin 5 ila 6 metre karşısına denk gelen yere düz bir çizgi çizilir. Çocuklar oyuna başlamadan önce Molly'nin olduğu yerden bu çizgiye atış yaparak oyun sırasını belirler. Bu işlemden sonra çocuklar çizginin üzerinden sırayla ellerindeki taşlarla Molly'ye atış yaparlar. Molly'yi vurabilen çocuk Arnuç, Gurnuç, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 diyerek Molly'nin diklendiği yere kadar bir ayağını öbür ayağının ucuna değdirerek attığı adımlarla sayar. Buraya kadar sayılan sayı o çocuğun ceza sayısı olur. Buradan sonra çocuk aynı adımlarla Molly'nin sürüklendiği yere kadar limon 9, yarım elma, bütün elma, yartıl, kurtul, çık dedi kurtul diyerek saymaya devam eder. Bu çocuk tekerleme sırasında veya tekerleme bitiminde Molly'nin yanına gelirse onun almış olduğu sayı silinir. Molly'ye atış yapıp vuramayan çocuksa çizgiden başlayarak taşın düştüğü yere kadar Arnuç Gurnuç 43-44 diyerek adım saymaya devam eder. Taşının yanına kadar almış olduğu sayı onun ceza sayısı olur. En fazla ceza sayısı alan çocuk ceza olarak yumulur. Bu eşsiz şehrimizde bir yanda pamuk tarlaları uzanır, bir romanın konusu olur, bir yanda portakal çiçekleri uzanır, bir festival olur. Adana'nın portakal çiçeği kokan sokaklarının bir diğer oyunu, cicili tavuk oyunu var şimdi sırada. Oyun en az iki grup tarafından oynanır. Cicili tavuk oyununda öncelikle topun büyüklüğü kadar çukur açılır. Ardından çocuklarla çukur arasında mesafe ayarlanarak bir çizgi çizilir. Bu çizgide duran çocuklar sırayla çukura top atarlar. Topu çukurun içine sokamadıkları takdirde bir sonraki çocuk topu atar. Topu çukura sokabilen çocuk çukura doğru koşup topu alır ve istop der. Bu arada kaçışan çocuklar durmak zorunda kalır. İstop diyen çocuk en yakınındakine topu atarak onu vurmaya çalışır. Vurursa o grubun çukuruna bir taş atılır ve oyun devam eder. Çukurda üç taşı biriktiren gruptan birinin gözü bağlanır ve top bir yere saklanır. Gözünü açan çocuk topu aramaya başlar. Bu arada cicili tavuk, cicili tavuk, yavrusunu bulamamış cicili tavuk şeklindeki tekerleme söylenerek çocuğun dikkati dağıtılmaya çalışılır. Top bulunduğunda diğer grup kazanmış olur, oyun yeniden başlar. Çetenari oyunu bu benzersiz şehrimizin cumbalı evlerle dolu dar sokaklarının bir diğer oyunudur. Oyuna başlamadan önce üçer çocuktan oluşan iki takım oluşturulur. Her çocuğun elinde yaklaşık bir metrelik bir sopa olur. Bu sopaların uç kısmı yumru olmalıdır. Yere bir metre çapında ve 15-20 santimetre derinliğinde bir çukur kazılır. Bu çukurun içine iki ucu yassılaştırılmış yaklaşık 40 santim uzunluğunda bir sopa konulur. Kura çekilir. Kura sonucunda kazanan taraf oyuna başlar. Diğer gruptan bir çocuk da kuyuyu savunmak için bekçi olarak seçilir. Oyundaki amaç, kuyu içindeki sopayı kuyudan dışarı çıkarmak ve kuyu dışında da bu sopayı olabildiğince uzağa fırlatmaktır. Kuyu dışına çıkarılan sopanın ucuna çocuk elindeki sopayla vurduğunda, sopa havaya kalkmalı ve sopa uzaklaştırılmalıdır. Bir hamlede yerdeki sopa uzaklaştırılmalıdır. Eğer uzaklaştırılmazsa, bekçi olan çocuk yerdeki sopayı alır ve çukurun içine geri diker. Bundan sonra gruplar yer değiştirir ve oyunu oynamaya devam eder.
Güneşin her taşına tek tek değdiği Adana'nın sokakları sadece turunç kokmaz. Şırdan kokar, bici bici kokar, analı kızlı kokar. Sırada bu lezzet kokan sokakların bir diğer oyunu var şimdi. Top yetiştirme oyunu. Eşit sayıda iki grup oluşturulur. Gruplardaki çocuk sayısı ne kadar çok olursa oyun o kadar çekişmeli geçer. Gruplardaki çocuklar ardı ardına sıraya dizilirler ve bacaklarını bir omuz genişliğinde açarlar. Grubun başındaki çocuklara birer top verilir. Grup başındaki çocuklar verilen işaretle bacak aralarından arkadaki çocuklara topu verir. Bu şekilde top yere düşmeden en arkadaki çocuğa ulaştırılır. En arkadaki çocuk topu alarak en baştaki çocuğun önüne geçer. Oyun bu şekilde ilk çocuk tekrar başa dönünceye kadar devam eder. Hangi grup önce bitirirse oyunu kazanır. Şehrin göbeğinde binbir çeşit ağacına, çiçeğine doyamayacağınız Merkez Park'ın binbir çeşit oyunlarından tur yapmaç oyunu var şimdi de sırada. Oyun iki grupla oynanır ve bir grupta çocuk sayısı en az 3 kişi olmalıdır. Düz bir zeminde birbirine paralel 6 nokta belirlenir. Noktaların her birinin arasındaki mesafe 5-6 metre olur. Eski çoraplar kullanılarak elma büyüklüğünde bir top yapılır. Rakip grup yani A grubu belirlenen noktalara dağılır. Ebe noktaların baş tarafında ve ortasında diğer grupla karşı karşıya bulunur. Top karşılıklı olarak birkaç defa atılır. B grubundaki çocuk bu sırada elini topa hızla çarptırarak topun A grubu çocuklarından uzağa gitmesini sağlar. Topa vuran çocuk hızla belirlenen noktalara koşmaya başlar. Top ebeye ulaşmadan tüm noktaları dolaşırsa bir tur tamamlanmış olur ve tur yapmaç olur. Tur tamamlanmazsa B grubundaki ikinci çocuk topu yine atar. İkinci çocuk birinci noktaya hareket ederken turu yarım kalan diğer çocuk turunu tamamlamaya çalışır. A grubundaki çocuk topu havada yakalar veya B grubundaki çocuk belirlenen noktalar arasındayken topu ebeye ulaştırırsa B grubu oyunu kaybeder ve gruplar yer değiştirir. Son oyunumuzsa terlik saklamaç oyunu. 4-5 çocukla oynanan bir oyundur. Çocuklar terliklerini çıkararak 75-100 cm aralıklarla ardı ardına dizer. Her çocuk sırayla tek ayak üstünde terliklerin arasından atlayarak parkuru tamamlar. Parkuru tamamlayan çocuk istediği bir terliği parkurun içinden çıkarabilir. Çıkarılan terlik kiminse çıkan terliği giyer. Terlikler oyundan çıktıkça yerde kalan terlikler arasında mesafe artar ve oyun zorlaşır. Çocuklar duruma göre uzayan mesafe için ek adım hakkı verir. En son kalan terlik kazananlar tarafından saklanır. Terliğin sahibi terliğini ararken diğer çocuklar sıcak soğuk diyerek yönlendirme yaparlar. Terlik bulununca yeni oyuna geçilir. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü programımızın sonuna geldik. Benzersiz şehrimiz Adana'yı tanıtırken, orada oynanan, unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarımızdan bazılarını anlatmaya çalıştık sizlere. Programımızı hazırlarken, Milli Eğitim Bakanlığı, Anadolu Çocuk Oyunları adlı değerli eserinden yararlandık. Oyun bahçesini Özge Karaçöl Özgür ve Murat Baran birlikte hazırladı ve mikrofon başında ben Burcu Aydemir. Haftaya başka bir şehrimizdeki çocuk oyunlarında buluşmak üzere. Esenlikler dileriz.

Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yaz yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yaz Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin sesi radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda'yla değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Murat Doğru. Şimdi haberleri veriyoruz. ABD ile İran arasında imzalanan mütabakatın ardından sahada gerilim yeniden yükseldi. Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye saldırı düzenlendi.

0: Mesin ardından ABD İran'a hava saldırısı düzenledi. İran devrim muhafızları saldırılara karşılık verildiğini duyurdu. Tahran ile Washington tansiyonun yükselmesinden birbirini sorumlu tutuyor. Lübnan ve İsrail ABD arabuluculuğunda Washington'da yapılan 5. tur doğrudan görüşmelerinin ardından çerçeve anlaşması imzaladı. Anlaşma Lübnan'ın güney sınırında Hizbullah'la yaşanan gerilimi azaltmayı amaçlayan diplomatik bir adım olarak niteleniyor. İşgalci İsrail ise ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları ödül töreninde konuştu. 2025 yılında mal ve hizmet ihracatında Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldığını vurguladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da bölgedeki sıcak savaşlara rağmen ihracatın arttığını ifade etti. AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Sapanca'da başladı. Kampta hem son bir yılın muhasebesi yapılacak hem de gelecek döneme ilişkin yol haritası belirlenecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir aşamaya gelindiğini söyledi. Silahların bırakılmasının öncelikli hedef olduğunu vurgulayan Yılmaz, yeni anayasa çalışmalarında da sona yaklaşıldığını açıkladı. Memur ve emekli maaşları ile ilgili konuşan Yılmaz, çalışanları enflasyona ezdirmeme prensibini sürdüreceklerini belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da yapılacak NATO zirvesinin tarihi bir zirve olacağını, hazırlıkların yoğun bir şekilde sürdüğünü belirtti. Savunma sanayi artık NATO toplantılarında en üst düzeyde stratejik anlam ifade eden bir konudur dedi. Zirvede savunma sanayine ilişkin özel bir gündem olacağını belirtti. Ankara Valiliği tarihi NATO zirvesi sürecinde uygulanacak trafik düzenlemesine ilişkin açıklamada bulundu. Buna göre otobüs ve minibüs ulaşımında herhangi bir kısıtlama planlanmıyor. Metro ve Ankaray ulaşımı da sorunsuz bir şekilde devam edecek. Sadece Ankaray Bahçelievler durağı ve Söğütözü metro durağı zirve boyunca kullanılmayacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projeleri kapsamında bugüne kadar 1.767.000 konut inşa edildiğini, yaklaşık 7 milyon vatandaşın güvenli ve modern yuvalarına kavuştuğunu söyledi. 500 bin sosyal konut projesinde temellerin atılmaya başlandığını belirten kurum, anahtar teslimlerinin 2027 yılının Mart ayından itibaren başlayacağını ifade etti. Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlama sonrası fabrikada yangın çıktı, bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi de yaralandı. İçişleri Bakanlığı patlama ile ilgili inceleme yapmak üzere iki baş müfettiş görevlendirdi. Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobiller başka bir araca da çarparak dereye düştü. Kazada 6 kişi yaralandı. Bolu'da da kontrolden çıkan otomobil takla attı. Yaralanan iki kişi tedavi altına alındı. Ağrı'da yeniden görülen Leyla Aydemir davasında karar çıktı. Tutuklu olan amca Yusuf Aydemir, kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan 6 sanık ise beraat etti. Venezuela'da meydana gelen peş peşe iki şiddetli depremde son açıklanan verilere göre en az 920 kişi yaşamını yitirdi. 3000'den fazla kişi yaralandı, çok sayıda kişi hala enkaz altında. Türkiye'den arama kurtarma ve insani yardım ekiplerini taşıyan askeri uçak yola çıktı. 37 kişilik ekipte AFAD, UMKE ve Türk Kızılay personeli bulunuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı'ndan 20 kişilik bir ekip de Ankara'dan hareket etti. Haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Merhaba kıymetli dinleyicilerimiz. Gönüllerinize dokunmayı, güzel düşüncelere ve tefekküre vesile olmayı arzu ettiğimiz programımızın yeni bölümüyle sizlerleyiz. Bu buluşmanın hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Programımızı Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hazırlıyor, yapım sorumluluğunu Şule Yüksel Özçakır üstleniyor. Teknik masada sesimizi Engin Önal ulaştırıyor, mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca. Hayra, duaya ve güzel olana açılan bu vakitte bizleri dinleyen siz kıymetli dinleyicilerimizi selamların en güzeliyle, Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Niyetlerimizin halis, gönüllerimizin diri, dualarımızın kabul olması temennisiyle programımıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Efendim bize radyolarınızın kısa dalgasından, radyo.trt.net.tr adresinden ya da TRT Dinle uygulamasından TRT TSR kanalından dinleyebilirsiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, insan olmak sadece bu dünyaya gözlerimizi açıp vakit dolunca göç etmekten ibaret olan bir serüven değil. Cenab-ı Allah bizi başıboş bırakmamış, varlığımızın her anına, attığımız her adıma bir anlam yüklemiş. İşte bu anlamın merkezinde duran, bizi olgunlaştıran ve ahiretimizi şekillendiren çok önemli bir kelime var. Sorumluluk. Rabbimiz ahiret gününü tarif ederken Saffat suresi 24. ayette şöyle buyuruyor. Durdurun onları, çünkü sorguya çekilecekler. Bugün o büyük sorgu günü gelmeden önce heybemizde neler biriktirdiğimize bakacağız. Üzerimizdeki emanetleri ne kadar koruyabildiğimizi konuşacağız. Nelere karşı sorumluyuz? Rabbimize karşı sorumluluğumuzda kulluğumuzun, şükrümüzün ve ibadetlerimizin farkında mıyız? Kendimize karşı sorumluluğumuzda bize emanet edilen bedeni ve ruhu helal dairesinde yaşatabiliyor muyuz? Ailemize ve topluma karşı sorumluluğumuzda komşumuz açken tok yatmadığımız, evlatlarımıza güzel bir ahlak bırakabildiğimiz bir hayatı inşa edebildik mi? Tabiata karşı sorumluluğumuzda bastığımız toprağa, gölgesinden faydalandığımız ağaca, susuz kalan hayvana merhamet nazarıyla bakabiliyor muyuz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde bizlere ne güzel bir rehber sunuyor. Hepiniz birer çobansınız ve hepiniz yönettiklerinizden sorumlusunuz. İşte tam da bu yüzden sorumluluk bir yük değil, bizi insanı kamil makamına taşıyan muazzam bir şeref. Bugün Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla sorumluluklarımızı konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Mustafa Bey.
0: Afiyettesinizdir inşallah.
1: Elhamdülillah. Allah razı olsun. Sizler de iyisiniz.
0: Elhamdülillah. Bizler de iyiyiz. Allah. Cenab-ı Allah afiyetimizi artırsın.
1: Amin.
0: Rutin
1: amin.
0: De bir nimettir derler hocam.
1: Aa, tabii.
0: Değil
1: büyük,
0: mi?
1: Tabii. Büyük nimet. Elhamdülillah.
0: Evet. Kıymetli hocam, programımızın adeti olduğu üzere sözlerin en güzeli Allah'ın sözleriyle başlayalım ki sohbetimizde bereketli olsun.
1: Amin. Amin inşallah.

0: Allahu Ekber. Sadakallahu al-Azim.
1: Muhakkak ki Allah doğru söyledi.
0: Âmennâ ve saddaknâ.
1: Sesinize, nefesinize sağlık muhterem
0: Allah
1: hocam.
0: Allah kabul eylesin inşallah.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Lale ve Gül devam ediyor. Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızdan Kur'an-ı Kerim tilaveti dinledik ve bugün kendisiyle sorumluluklarımızı konuşacağız. Kıymetli hocam, insanın tüylerini diken diken eden ayetler.
0: Evet.
1: Zerre kadar hayır, zerre kadar şer.
0: Ya.
1: Herkes yaptıklarının karşılıklarını muhakkak bulacak değil mi?
0: Evet.
1: Cenab-ı Allah bize bildiriyor bunları.
0: Yani okuduğum ayet-i celileler, özellikle Ahzab suresi 72. ayeti kıraat eyledik. Sonra Zilzal suresini okuduk. Burada Ahzab suresi 72. ayette biz diyor emaneti göklere, yer küreye ve dağlara teklif ettik ama onlar bunu yüklenmek istemediler.
1: Evet.
0: Ondan korktular ve onu diyor insan yüklendi. Kuşkusuz insan çok zalim, çok bilgisizdir diyor Cenab-ı Hak. Bundan çok büyük dersler çıkarmak lazım.
1: Evet.
0: Aslında Cenab-ı Hak bize çok zalimsiniz innehu kâne, onlar ki kâne idiler, zalûmen, zalûm yani zalimler ve cehûlen, cahildirler demek istiyor Cenab-ı Hak. Ama meal icra eyleyenler burada biraz daha yumuşatmışlar, bilgisizdirler. Bilgisiz insan cahil anlamına geliyor ama bizim anladığımız cahil, bildiği halde yanlışa düşenler, bildiği halde yerine getirmeyenler, sorumluluklarını, gereğini ifa etmeyenler. Bunlar diyor zalimlik yapıyorlar diyor. Yani biliyorlar ama yapmıyorlar. Biliyorlar, merhamet etmiyorlar. Biliyorlar, şefkat göstermiyorlar. Biliyorlar, insani davranış içinde değiller. Bugün yeryüzünde olan hadiselere, olaylara, savaşlara ve insan öldürmelere, ölümlere baktığımızda işte Cenab-ı Hak ayet-i celilesinde bunu ortaya koyuyor. İnsan çok değerli bir varlık. Her defasında bunu zikretmeye çalışıyoruz. Gerçekten de öyle.
1: Yaratılmışların en üstünü.
0: En üstünü. Akıl ve iradesiyle en güçlü, en güçlü yaratılmış insan. En şerefli yaratılmış insan.
1: Akıl vermiş.
0: Akıl vermiş fakat لَعَلَّهُمْ يَعْقِلُونَ onlar hala akletmiyorlar mı?
1: Evet.
0: لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ hala siz akletmiyor musunuz? Buradan hareketle şunu demek istiyor Cenab-ı Hak. Size ben akıl verdim, niye doğru yolu bulmuyorsunuz da hala zalimlik yapıyorsunuz? Hala cahillermiş gibi hareket ediyorsunuz. Kendinizin insan olduğunu bildiğiniz halde ve şerefli bir mahluk olarak aynada kendinize yer biçtiğiniz halde ve aklınızı nefsinizin iradesine niye veriyorsunuz da kendinizden olan canlılara kıyıyorsunuz? Kendinizden olan insanların yokluklarına, sefaletlerine göz yumuyorsunuz. İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarına koşmuyorsunuz. Dertli olanların dertlerine derman bulmuyorsunuz. Ki bunlar elinizde var. Her türlü imkan var, her türlü gücünüz var. Ve fakat bilerek kasten insana zulmediyorsunuz. Asıl sıkıntı burada. Bilerek yapmak çok büyük bir günah. Hatta ısrar etmek

müşriklerin safında yer almak demektir. Çünkü Allah'a asi olmak demektir. Kendini Rab ilan etmek demektir. Ben güçlüyüm dendiği an zaten zulmün Z harfi sizde belirmiştir. Devamı U'su, L'si, M'si devreye girmiş demektir. Haliyle siz insan olduğunuzu gördüğünüz halde sizin gibi aynı çapta, aynı görüntüde, benzer olmasın diye farklı sima ve fakat aynı eller, aynı kollar, aynı ayaklar, aynı gözler, aynı vesaire bütün azalara baktığımızda insan. Dolayısıyla sizi de Allah'ın yarattığına inanıyorsanız ki siz o zaman benlik sahibi olamazsınız. Eğer sizi Allah'ın yarattığına inanıyorsanız insan olduğunuzu hatırlayacaksınız. O zaman siz asla böbürlenenlerden olamazsınız. Yeryüzünü titretecek şekilde yeryüzünde yürüyemezsiniz. Daima müttaki sınıfı içerisinde Allah'ın verdiklerinden arta kalanlar dahi olsa ihtiyaç sahiplerine el olmakla en büyük sorumluluğu yerine getirmiş olacaksınız. İnsani sorumluluk. Bu sorumluluk meselesini iki sınıfta değerlendirebiliriz. Biri insani, biri İslami. Fakat her ikisinin de farklı yollardan geliyor. İkisi de bir kapının önünde kendini bulmuş oluyor. O kapı neresi? Allah'ın kapısı. İnsani anlamda da yaptığınız güzellikler Allah'a ulaşacak. İslami anlamda da yaptığınız güzellikler Allah'a ulaşacak. Ayrı yollardan gelecek su misali tek bir noktada birleşecek. Orası Allah'ın kapısı. Bizim insani anlamdaki sorumluluğumuz yeryüzünde insanları mutlu edecek, insanları sizden emin kılacak, insanların çevresine, yanlarına gittiğiniz zaman insanlar sizden kaçmayacak. Selamu aleyküm dediğiniz zaman, ey kardeşim Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfiret senin üzerine olsun demiş oluyor haliyle. O bulunduğu çevreye dua etmiş oluyorsunuz. Onlar ne diyor? Ve aleyküm selam. Ey kardeşim sen bize dedin ki Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfiret üzerinize olsun. Biz de şöyle diyoruz. Ve aleyküm selam. Bizim için yaptığın duanın aynısı hatta ziyadesi senin de üzerine olsun. Bu insani bir sorumluluktur. Bir yere vardığınızda insanlar sizden eğer memnun ise sizi hemen içeri alırlar, hemen yer gösterirler, hatta ikramlarda bulunurlar. Derdiniz varsa sorarlar, ihtiyaçlarınız varsa sorar öğrenirler ve kısa zamanda da işinizi görürler. Sizi sıkıntıdan kurtarırlar. Bunlar insani sorumluluk. Bir hastaya gidip onu ziyaret etmek, onun duasını almak insani sorumluluk. Anne babaya hürmet etmek, saygı duymak, muhabbet beslemek, onların ihtiyarlıklarında onlara el olmak, göz olmak, kulak olmak hem insani sorumluluk hem ebeveynler olarak büyük bir sorumluluk. Kardeşlerinize karşı insani anlamda davranış biçimleriniz, yeri geldiğinde bir çatı oluşturmanız, onları korumanız, kollamanız insani sorumluluk. Allah'ın yaratmış olduğu canları gerektiğinde korumak, kollamak, onların karınlarını doyurmak, o buğdayı pencerenin önüne koyup, o kuşların gelip oradan onu alması, yemesi, karın doyurması hem sadaka-i cari olur, hem bir insani sorumluluk olur. Çünkü onun ağzı yok, dili yok, benim karnım aç diyecek durumda değil. Diğer hayvanat da öyledir. Ha bir kısım hayvanlar vardır insana zarar verebilirler. Ama onlar da Allah'ın yarattıkları o kendi hayvani ölçüler içerisinde yine bizim ihtiyaçlarımıza cevap veren ama bizim görmediğimiz iyilikleri yapanlardır. Yeri geldiği zaman onları da korumamız, kollamamız gerekiyor. Bunlar insani sorumluluk. Devlete, millete karşı gayri ahlaki tutum ve davranıştan uzak kalarak devletimize, milletimize, bayrağımıza, mukaddesatımıza, hürriyetimize, istiklalimize, istikbalimize, maddi ve manevi el verenler, bunlar insani sorumluluktur. Bulunduğun vatanda ve bu insan topluluğu içerisinde hangi ırktan gelirse gelsin, dini hangi dinden olursa olsun, onların içerisinde güzel ahlaklı davranmak, İnsani kişiliğini ortaya koymak, bilgi ve becerini onların devletin, milletin, vatanın, bayrağın lehine

0: kullanmak insani sorumluluktur. Bir de İslami sorumluluk var. İslami sorumluluk, Allah-u Teala Hazretleri bizi başı boş olarak yaratmadı. Bizi bu dünyaya halk ettiği zaman bize bir takım görevler yükledi. İşte dağlara, denizlere yükledi, onlar kabul etmedi. Ama biz yüklendik. Madem biz yüklendik, o zaman bunu sırtımızda sevgiyle, muhabbetle taşımamız lazım. Evet. Ne kadar ağırmış bu namaz ya. Günde 5 vakit namaz kılacağım. Eyvah, nasıl olacak şimdi? Bırakın bunu konuşmayı. Düşünmesi bile kötü. Kendine Rabb-i Teala'nın sana sunmuş olduğu iyilikler üzerinden kendine zulmettiğinin farkına varacaksın. Allah-u Teala sana her şeyi verdi. Yani aynaya bir kere bakacaksın. Aynayla yüzleşeceksin. Nasıl ki saçını tarıyorsun, nasıl ki bir yüzünde bir sıkıntı varsa onu orada tedavi etmek istiyorsun bir şekilde. Bir sivilce nasıl ki senin gözüne batıyorsa, sana rahatsızlık veriyorsa, değil mi? Ama bir yüz güzelliği, bir boy, pos güzelliği, baktığın zaman kendi kendine bazen insan hayran kalır yani. Ama bunu bir yaratan var. Ben seni başıboş göndermedim diyor. Dolayısıyla sana bir anne ve baba lütfettim diyor. Anne seni 9 ay karnında besledi, dünyaya taşıdı. Baba senin maddi ve manevi her türlü ihtiyacına koştu. Seni giydirdi, yedirdi, içirdi, büyüttü, okuttu, evlendirdi. Seni hayatın ortasına ahlaklı bir insan olarak katmak istedi. Senin sorumlulukların var. Topluma karşı olduğu gibi Allah'a karşı da sorumlulukların var. Yalnız şunu dikkate almak lazım. Allah'a karşı sorumluluklarını yerine getirmek demek, aynı zamanda bulunmuş olduğun topluma da bunu göstermek demektir. Ama bu göstermek şu: beni görsünler ben namaz kılıyorum diye değil. Beni görsünler ben oruç tutuyorum diye değil. Beni görsünler ben kurban kesiyorum diye değil. Beni görsünler ben sadaka veriyorum diye değil. Beni görsünler bak zekat veriyorum diye değil. Beni görsünler ben işte yetimin elinden tutuyorum. Beni görsünler ben durmadan iyilik yapıyorum. Bu manada asla hiçbirisi kabul değil.
1: Boşa gidiyor.
0: Boşa gidiyor yani.
1: Evet. Gösteriş çünkü. Riya karışıyor.
0: Gösteriş, riya var içerisinde. İçine riya katmadan, içine nifak katmadan, içine haset katmadan, fesat katmadan ve güzelliklerini gizleyerek adeta, fakat iyi bir örnek insan olma modunda. Zaten sen ne kadar saklarsan sakla, seni çekip çıkarıverirler. Ama sen kendini aleni edersen sıkıntı burada. Ama senin yaptığın iyiliklerden mütevellit, insanların senin hakkındaki düşünceleri, niyetleri, senin ismini anaraktan toplum içerisindeki söylemleri, senin zaten güzel kişiliğini, temiz kişiliğini, iyi bir mümin olduğunu ortaya koyacaktır.
1: Evet. Güzel bir söz var. Sen çıkarsan aradan, kalır seni yaradan.
0: Yaradan.
1: Kendimizi ne kadar gizlersek, Cenab-ı Allah için yaptığımız ibadetler inşallah o kadar makbul olur.
0: Hem makbul olur hem de şu, biz namazı açıktan kılacağız ayrı.
1: Evet, o farz.
0: Tabii, oruç yani farz olanları açıktan yapacağız, sorun yok. Ama zekat verirken ille de bu zekat parasını ben sana veriyorum demeden
1: söylemeye
0: niyetine bunu
1: yok.
0: Alırsın.
1: Evet.
0: O fakir fukara belki
1: rencide olabilir.
0: Tabii, ihtiyaç sahibidir ama el açmayanlardandır. Ona öyle bir ikramda bulunacaksın ki o şerefle onu kabul edecektir. Ve sana dua edecektir. Ben iyilik yapıyorum, ben okul yapıyorum, ben cami yapıyorum, ben hastane yapıyorum. Bunlar insani sorumluluktur. Aynı zamanda İslami sorumluluktur. Yani Allah'ın hoşuna giden güzelliklerdir. Yaşam biçimidir. Dolayısıyla insanlar senden razıdır, melekler de senden razıdır. Allah zaten razıdır.
1: Evet. Kıymetli hocam, isterseniz bir ilahi arası verelim. Ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim inşallah.
0: Bir kaside okusam olur mu?
1: Hay hay, sürpriz oldu bu.
0: Evet, böyle bir içimden geldi.
1: Daha güzel olur bizim için.
0: Peki, bismillah.
1: Buyurunuz.

0: Maşallah, sesinize, nefesinize sağlık muhterem hocam.
1: Allah razı olsun.
0: Salat ona, selam ona, alemlere rahmet, Peygamber Efendimiz'e. Kıymetli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Lale ve Gül devam ediyor. Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla birlikteyiz ve kendisiyle bugün sorumluluklarımızı konuşuyoruz. Kıymetli hocam, siz de ifade ettiniz, insanoğlu bu dünyaya başıboş gönderilmemiş. Bir maksadı var insanın. İnsanın maksadı Allah'ın rızasını kazanmak.
1: Evet.
0: Allah'a layık bir kul, peygambere layık bir ümmet olabilmek.
1: Tabii.
0: Ve daha sonra da cenneti kazanmak.
1: Eyvallah.
0: Şimdi Müslümanların sorumluluklarını düşündüğümüzde ne gibi sorumluluklarımız var? Cenab-ı Allah'ın rızasını nasıl kazanabiliriz? İsterseniz böyle devam edelim sohbetimize.
1: Yani bir insanın her şeyden evvel yaratıldığı an zaten İslam fıtratı üzerine yaratılıyor. Başıboş derken onun ruhu böyle boş bir fanus gibi değil. İslam bünyesi içerisinde yaratılıyor insan. İslam ne demek? Teslim olmak, selamet bulmak, huzur bulmak, sevgiyi bulmak, aşkı tatmak, mutluluğu yakalamak, huzur bahçesinde var olmak. Yani güzel güllerle oluşmuş bir bahçenin kenarından geçerken böyle raihalar burnunuzdan, hatta gözlerinizden, kalbinize, midenize, tüm bedeninize ve benliğinize işler o tatlı raihalar. İnsan aslında bu raihalar gibi tertemiz halk olmuş. Dolayısıyla insan anneden dünyaya geldiği an itibariyle sabi hükmündeki o güzel varlık, kokladığınız zaman cennetin kokusunu alırsınız.
0: Evet.
1: Gül bahçesindeki bütün güllerin özünü onda bulursunuz. Bütün tatlılıkları onda tadarsınız. Onu koklarken bile karnınızın açlığını unutursunuz. O kadar ki temiz doğuyor insan. Ama insan bulunmuş olduğu ailede

0: Her anne baba çobandır. Güttüklerinden yani dünyaya taşıdıkları evlatlarından sorumludur. Onun o ilk doğum süreci içerisinde ki o tatlı kokusu onda hep devam ede gelmek durumundadır. Bunu da sağlayacak olan anne baba sorumluluğudur. Bir kere temelde Allah'ın rızasını kazanmak istiyorsak dünyaya taşıdığımız o melek vari yavruyu sorumlulukları yerine getirmemiz gerekiyor. Nedir onlar? Ona Allah'ı anlatmak. Seni yaratan Allah'tır. Onu ona işlemek. Ona Allah'ın emirlerini böyle eksiksiz ve tam tamına uygulayan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatmak, öğretmektir. Onun Allah'ın bizden beklediği yaşam biçimini örnek olarak Efendimiz'den almasını sağlamaktır. Anne baba budur yani. İleri yaşlara doğru 7 yaş itibariyle ona Kur'an'ı öğretmektir. Veyahut da kendileri beceremiyorsa onun Kur'an'ı öğrenmesini sağlayacak insanlara onu, emin insanlara teslim etmeyi becermektir. Sonra onu hem maddi hem manevi, ama bir başka sorumluluk var, helal lokma. Helal lokma ile onu beslemektir. Ezan-ı Muhammedi okunduğu zaman kulaklarından kalbine ilahi sadanın, onu bir müezzin okuyor belki ama o içindeki sözler Resulullah Efendimizin gönlüne düşen, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın da rüyasına gelen, Bilal-i Habeşi'nin ezan diye okuduğu o güzel sada aslında ilahi bir sadadır. Hangi müezzin okursa okusun fark etmiyor. Önemli olan güzel okuması, beni namaza davet etmesi ve ben bu davet edildiğim namaza varmamı sağlayacak bir anne baba sorumluluğunu yerine getirmektir. Allah'ı çok sevmenin yanında Allah'tan korkmayı da becerebilme sorumluluğunu yerine getirmektir. Her şey anne babadan başlıyor. Temel anlamda bu sorumluluklar ortaya konulmaz ise, yetiştirilmez ise o çocuğu sen toplum içerisinde geleceğe dair kendine de dönük ve topluma da dönük çirkin bir yüz, çirkin bir ahlak içerisinde, hatta insan değil de insan ama görüntüde insan ama davranış biçimi belki de hayvandan daha aşağı bir noktaya taşıyabilirsiniz. Çok sıkıntılı bir durum yani bu. Bazı anneler babalar çocuklarından niye razı değiller? Hep şikayet ederler. Sorumluluklarını yerlerine getirmedikleri için, çobanlık görevlerini yerine getirmedikleri için. Hatta şöyle de derler, biz çok istedik ama yapamadık hocam. Peşinden koşmadın. Koştuysan da yarı yolda bıraktın. Ya kim bundan uğraşacak der gibi, sanki o sen onu hiç dünyaya getirmemişsin gibi oldun. Maddesini verdin ama manasını vermedin. Bir çocuk büyüme süreci içerisinde akrabalarıyla nasıl geçinecek? Komşularıyla nasıl geçinecek? Girdiği topluma nasıl insan olacak? O topluma hayırlı mı, şerli mi olacak? Zilzal suresindeki durum gibi kötü işler yaparaktan Allah'ın rızasını değil de Allah'ın gazabını hak edeceği bir takım davranışlar mı sergileyecek? Yoksa Allah'ın hoşuna giden güzellikleri icra ederek hem insanlığın hem Allah'ın rızasını mı kazanmış olacak? Eğer ben bu binada oturuyorsam, bu binanın kapısından, dış kapısından, yani aynı cümle kapısından sen de ben de giriyorsak sen benim kardeşimsin. Ben sana güveniyorum, sen de bana güvenmelisin. Ben sana selam verdiğim zaman sen aleyküm selam diyebilmelisin. Duyduğun zaman hasta koşacaksın. Senin komşuluk görevin işte bu sorumluluk. Akrabalarından herhangi birinin sıkıntısı olduğu zaman onun imdadına koşacaksın. İşte bu sorumluluk. Peki bu sorumluluğu kim verecek ona? Anne, baba. Sen temelde ona vermemişsen, hep maddeyle büyütmüşsen, manadan onu bir haber kılmışsan, senin akrabanı da o çocuk tanımaz, komşuyu da tanımaz.
1: Evet. Kıymetli hocam, bu anlattıklarınızın her biri çok önemli elbette. İşte ana babanın evladına sorumlulukları, kişinin komşusuna sorumlulukları, akrabalarına karşı sorumlulukları, bundan daha ziyade Rabbimize karşı sorumluluğumuz var. Bir kulun Rabbine karşı sorumluluğu neler?
0: Evet Mustafa Bey, şimdi bu anlattıklarımızın hepsi aslında Rabbimizin rızasına giden bir yol. Sorumluluk yolları bunlar. Çünkü Allah sizi farklı bir anne babadan, bizi farklı bir aileden, anne babadan dünyaya halk eyledi ama beni sana kardeş kıldı, seni bana kardeş kıldı. Senin ihtiyacına ben koşacağım, benim ihtiyacıma sen koşacaksın. Hani bende elma var, sizde armut var. Benim armut ihtiyacım var, ben sana elma vereceğim kardeşim, sen de bana armut ver. Aynen paylaşacağız. Böyle bir paylaşma

0: Cari olsun olsun. Fark etmiyor. Önemli olan benim ihtiyacımı gidermen. Benim duamı alman. Benim seni iyi anlamda değerlendirmem. Ne güzel insanmış diyebilmem. Senin yanına rahatlıkla gelebilmem. Bu ilahi sorumluluktur aslında. Diğer yandan Allah'ın rızasını kazanma noktasında bizim için amel dediğimiz farz hükümleri yerine getirmemiz kesinlikle şart. Namaz, oruç, hac, zekat, kelime-i şehadet getirmek ve toplum içerisinde güvenilir, emin insan olmak. Yani innemel müminun.
1: Evet.
0: Bizi müminleri sayarken Cenab-ı Hak diyor ki, kimlerdir o müminler? Bir, Allah'a itaat edenler. Fettekullaha ve aslihu zâte beynikum ve ati'ullaha ve rasûlehu in kuntum müminin. Allah'a gereği gibi itaat edenler, Resulüne de itaat edenler ki in kuntum onlar müminlerin ta kendileri diyor. Peki bizim Allah'a itaatimiz ne olacak? Bir, Allah'ın koyduğu emirler neyse o emirleri yerine getireceğiz. Buradan ben sesleniyorum. Müminun suresi var Kur'an'da. Bismillahirrahmanirrahim. Kad eflehel müminun ellezine hum fi salatihim haşi'un vellezine hum anil lagvi mu'ridun. 10 tane emir var orada. Bu emirleri okusunlar. Allah kul olarak bizden neyi bekliyor? Rızası neredeymiş görsünler. Kimler müminler diye soru yöneltildiğinde işte o 10 tane maddede bulabilirler. 2. Cenab-ı Hak diyor ki o müminler ayrıca diyor innemel müminune hemen ancak diyor o müminler ki İzâ zükirallah, Allah'ı her daim zikrederler. Kalpleriyle, bedenleriyle, bakışlarıyla, görüşleriyle, her yerde Allah'ı zikrederler. Yani Allah'ı zikretmek demek, eline tesbih almak, Allah, Allah demek tamam. Ama sadece bu değil. Allah beni her yerde görüyor, gözetiyor, ne yaptığımın farkında, hangi ameli işliyorsam görüyor. Hangi sözü söylüyorsam işitiyor. Çünkü Allah el-Basir, görücü. Allah es-Semi', işitici. Allah el-Habir, her şeyden haberdar. Dolayısıyla benim ondan gizlicik bir yanım yok. Yani yerin dibine de girsem, 7 kat yerin dibine de kendimi gizlesem, yanlışlar yapsam, Cenab-ı Hak her şeyi görüyor. Bir kere ben, bendeki kiramen katiplerini kendimden soyutlama şansım yok. Onlar beni her daim ne yapıyorsam yazıyorlar. İşte Zilzal'deki فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Kim bak zerre diyor, zerre. Zerre nedir biliyorsunuz? Yani ancak mercekle bakıp, iyi bir mercekle, kaliteli bir mercekle bakıp görebildiğiniz bir toz zerreciği. Zerre o.
1: Evet.
0: Buğday gibi bir şey değil yani. Buğday büyüklüğünde değil.
1: Hı-hı.
0: Zerre o. Sizin gözlerinizle göremedikleriniz. Ama Allah'ın gördüğü, demek ki o toz kadar bile bir iyi iş yapsanız Allah karşılığını verecek. Bu bir sorumluluk. Zerre miskal kadar bir şer yaparsanız Allah onun da karşılığını verecek. Kaçış yok. Ben niye iyilik varken kötülük yapayım ki? Ben kendime kötülük yapıyorum. Ben Allah'a kötülük yapamıyorum ki. Yapamam ki. İnsan ne yaparsa kendine yapıyor. İşte sorumluluk. Topluma karşı sorumluluk. Okula gidiyoruz. Öğretmene karşı sorumluluk. Oradaki arkadaşlarımıza karşı sorumluluk. Askere gidiyoruz, vatan koruyacağız, bekçilik yapacağız, devlete karşı sorumluluk. Din-i mübin İslam'ı her yerde temsil edeceğiz. Kur'an'ı temsil edeceğiz. Müslüman gözükmen için de bir takım elbiseler giymen lazım. Manevi elbiseler, güzel ahlak, temiz lisan. Bunlar sorumluluk. Yalan söylemeyeceksin, emanete ihanet etmeyeceksin. Herkes senden emin olacak. Girdiğin toplumda kapılar sana açılacak. Hani malum Cühela takımı Ebu Cehil zamanı Efendimiz'e biliyorsunuz peygamberlik nübüvveti gelmezden evvel kendi aralarındaki bir takım olaylarda peygamberimizi çağırıyorlardı, hakem tayin ediyorlardı ve sıfat olarak da bu Muhammedül Emin diyorlardı. O ne derse eyvallah, hakim olarak biz onu tanıdık diyorlardı.
1: Evet.
0: Ama peygamberlik nübüvveti geldiği an itibariyle bir takım insanlar sahabe oldu, peygamberimize ve getirdiği kitaba inandı, amel etmeye başladı ama Cühela takımı işte Allah-u Teala'nın okuduğumuz ayette innehu kâne zalûmen cehûle. Her şeyi biz onlara verdik diyor Cenab-ı Hak. Her güzelliği verdik, her nimeti verdik. O nimetleri yiyorlar, içiyorlar, giyiyorlar. Her türlü imkanlara yol açtık, sebepler halk eyledik, tecelliler ürettik. Şükür, hamd Allah'a yapılacak. Bizi kurtaran Allah'tır.
1: Sebepler yaratıyor.
0: Sebepler halk ediyor yani.
1: Tabii.
0: فَاَتْبَعَ سَبَبَا كُلَّ شَيْءٍ سَبَبَا. Her sebep birbirine tabidir Mustafa Bey. Orada Allah'ı o devreden çıkarmayacağız.
1: Evet, kainat sebepler dairesinde hareket ediyor.
0: Evet. Demek ki biz önce insan olduğumuzu aynada gördük. Bizi dünyaya halkeden ailemize, ana babamıza, kardeşlerimize, komşularımıza, akrabalarımıza, içinde bulunduğumuz topluma karşı hainlik yapmayacağız, ihanet etmeyeceğiz. Müslüman olduğumuzu, dolayısıyla İslam'ın vecibelerini yerine getirmemiz gerektiğini dikkate alıp uygulama noktasına geçeceğiz, uygulayacağız. Diliniz de pak olacak, gözünüz de pak olacak. İnsanlara baktığınız zaman şurası kalbiniz Allah ile çarpsın ki nefsiniz öne çıkmasın. Ondan korkun ki azabı var diye bilin ki bu bir sorumluluk, yanlışa düşmeyesiniz. Bizim birçok şeyimiz kapalı olmak zorunda. Biz buna mahremlik diyoruz. Kendinizi mahrem etmiş oluyorsunuz. Kapalı olmak zorundasınız. Birçok insana karşı siz kapalı olmak zorundasınız. Mahreminizi ortaya koyacağınız insanlar ayrı, mahreminizi dışarıya aktarmayacağınız insanlar ayrı. Bu bir ahlaki sorumluluk. Bu bir edep sorumluluğu. Zaten şöyle bir şey var. Nefsinizi örtmeyi istiyorsanız önce fiziki dünyanıza biraz mahremiyet gösterin ki nefsinizi de örteceksiniz.
1: Cennete talip olan insanoğlunun elbette sorumlulukları olacak. Evet. Ve bu sorumluluklar muhakkak ki zor olacak. Ancak sorumluluklarını yerine getirenler cenneti ve Allah'ın rızasını kazanabilecek.
0: Eyvallah.
1: Kıymetli hocam, bugün sizinle sorumluluklarımızı konuşmaya gayret ettik dilimiz döndüğünce. İnşallah sorumluluğumuzu hakkıyla yerine getirip Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanıp cennetini elde edenlerden oluruz.
0: Amin.
1: Orada sevdiklerimizle buluşur. En mühimi de Cenab-ı Allah'ın cemalini görürüz. Peygamber Amin. Efendimizin mübarek sancağı altında
0: Haşrolur.
1: Onun sofrasında bulunuruz. Allah razı olsun.
0: Amin.
1: Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak dileğiyle.
0: İnşallah.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, bir Lale ve Gül programının daha sonuna geldik. Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla sorumluluklarımızı konuştuk. Programımızı Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hazırladı. Yapım sorumluluğunu Şule Yüksel Özçakır üstlendi. Teknik masada sesimizi Engin Önal ulaştırdı. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Lale ve Gül.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Almanya'dan, Oliver Fuella'dan bir mektupla başlıyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndaki değerli arkadaşlar, en son gönderdiğim dinleme raporunu o güzel küresel kartla onayladığınız için teşekkür ederim. Çok sevindim. TRT'yi de ilgilendiren, hayatımdaki bir güzellikten bahsetmek istiyorum.

Bundan 53 yıl önce, tam olarak 22 Temmuz 1997'de TSR'nin Almanca yayınına ilk sinyal raporumu göndermiştim. O zamanların küçük bir hatırası olarak raporumu ve karşılığında gelen küresel kartını e-postamın sonuna ekledim. Geçen 25 yılda birçok şey yaşandı. Hem özel hayatımda hem de dünya çapında. Her şey değişti ve çoğu olumlu yönde değil. Radyo alanında da olumsuzluklar oldu. Bazı kısa dalga yayınları değiştirildi. Yabancı dil editörlükleri kapatıldı. Bunlara rağmen TRT'nin 53 yıldır bana bir uluslararası radyo istasyonundan bekleyebileceğim her şeyi hala verebilmesi çok keyifli. Politika, kültür ve toplumsal konuları içeren yabancı dilde radyo programları, kısa dalga yayınının ayrıca internet üzerinden de olması, dinleyici yorumlarına da yer veren Posta Kutusu programı ve bu programda soruların cevaplanması, sinyal raporlarının ülkenin kültürel izlerini taşıyan küresel kartlarıyla onaylanması. Bu aynı zamanda dinleyicileri rapor yazmaya da teşvik ediyor. Lütfen böyle devam edin. Ben sizi dinlemeye kesinlikle devam edeceğim. Güncel küresel kartın desenini merakla bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun.

Ve diğer mektubumuz Mısır'dan Muhammed Al-Sayed Abdurrahim yollamış. Sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu Arapça Masası ailesi, mektubumun başında Arapça Masası'nın hazırladığı programlar için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Dünyada ve Türkiye'de olan tüm olayları sayfanıza ve yayınlarınıza taşıdığınız için teşekkür ederim. Bu durum sizin ne kadar çalışkan ve üretken bir birim olduğunuzun kanıtıdır. Bu kadar çeşitli programları hazırlamakta sınırsız emek veren ve Türk-Arap ufuklarını bir araya getiren Arapça Masası'na sonsuz teşekkürlerimi ve takdirimi sunarım. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün hani bazı filmler vardır ya, bittiğinde pencereyi açıp derin bir nefes almak isteriz. İşte öyle bir hikayeden, 1997 yapımı Can Dostum filminden söz edeceğiz. Matt Damon ve Ben Affleck'in o zamanlar kimse isimlerini dahi bilmezken el ele verip yazdıkları bu film aslında hepimizin içindeki o anlaşılma isteğine dokunuyor. Will dahi bir çocuk ama o dehasını üniversitenin koridorlarını süpürürken tahtalara bıraktığı matematik formüllerine saklıyor. Hayata karşı öyle öfkeli, öyle bir zırh kuşanmış ki kim gelse o duvara çarpıp geri dönüyor. Ta ki karşısına Sean Maguire çıkana kadar. Sean ona bir vaka gibi değil, bir insan gibi bakıyor. Çünkü Sean de yaralı ve o da hayatın sillesini yemiş ama ayakta kalmış biri. Filmde unutulmaz bir göl kenarı sahnesi var. Sean orada bile kitaplardan her şeyi öğrenebilirsin. Ama hayatın kokusunu, bir kadının sevgisini ya da bir dostun sıcaklığını sadece yaşayarak anlarsın diyor. İşte o an zekanın her şey olmadığını, kalbin de en az beyin kadar antrenmana ihtiyacı olduğunu fark ediyoruz. Can dostum, korkularından bir kale inşa edenlerin o kaleden çıkış hikayesi de aslında. Ne kadar zeki olursan ol, bir başkasının omzuna başını yaslamadan gerçek anlamda büyüyemiyorsun. Will'in finalde o eski arabasına atlayıp hayatında ilk kez sadece kendisi için bir yola çıkışı umudun da en yalın hali. Robin Williams'ın o şefkat dolu bakışıyla hafızalarımıza da kazınan bu film bir sinema eserinden çok daha fazlası. Hatta hepimiz için bir dost eli. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Her Telden programını dinliyorsunuz.

kim bilir neler anıyor. Bir adam kellere vuruyor, hayatlar çalıyor.

geceyi tutuyor. Gözüne her adımda yaşıyor. Bir kadın ellerden kayıyor. Aklım

bin bin neler anıyor. Bir adam tellere vuruyor, hayatlar çalıyor.

gönül nasıl ersin? Günlerce çektim senin aşkının için. Yıllarca yandım bak hep senin için. Hep aklımda, fikrimde yine sensin. Bu arzuyu, bu gönül

0: Ertelden programını dinlediniz. Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.
1: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyo.

0: Su. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatın ardından sahada gerilim yeniden yükseldi. Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye saldırı düzenlenmesinin ardından ABD İran'a hava saldırısı düzenledi. İran devrim muhafızları saldırılara karşılık verildiğini duyurdu. Tahran'la Washington tansiyonun yükselmesinden birbirini sorumlu tutuyor. Lübnan ve İsrail ABD arabuluculuğunda Washington'da yapılan 5. tur doğrudan görüşmelerin ardından çerçeve anlaşması imzaladı. Anlaşma, Lübnan'ın güney sınırında Hizbullah'la yaşanan gerilimi azaltmayı amaçlayan diplomatik bir adım olarak niteleniyor. İşgalci İsrail ise ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu. 2025 yılında mal ve hizmet ihracatında Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldığını vurguladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da bölgedeki sıcak savaşlara rağmen ihracatın arttığını ifade etti. AK Parti'nin 33. istişare ve değerlendirme kampı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Sapanca'da başladı. Kampta hem son bir yılın muhasebesi yapılacak hem de gelecek döneme ilişkin yol haritası belirlenecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir aşamaya gelindiğini söyledi. Silahların bırakılmasının öncelikli hedef olduğunu vurgulayan Yılmaz, yeni anayasa çalışmalarında da sona yaklaşıldığını açıkladı. Memur ve emekli maaşları ile ilgili konuşan Yılmaz, çalışanları enflasyona ezdirmeme prensibini sürdüreceklerini belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da yapılacak NATO zirvesinin tarihi bir zirve olacağını, hazırlıkların yoğun bir şekilde sürdüğünü belirtti. Savunma sanayi artık NATO toplantılarında en üst düzeyde stratejik anlam ifade eden bir konudur dedi. Zirvede savunma sanayine ilişkin özel bir gündem olacağını belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile İran arasındaki ateşkesin memnuniyet verici olduğunu belirtti. Bu süreçte İsrail'in görüşmeleri sabote etmesine izin verilmemelidir dedi. Gazze'de hala kırılgan ve hassas bir noktadan geçildiğini belirten Bakan Fidan, İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmediğini hatırlattı. Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yerleşimci terörünün kalıcı barış zeminini sarstığını söyledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projeleri kapsamında bugüne kadar 1 milyon 767 bin konut inşa edildiğini, yaklaşık 7 milyon vatandaşın güvenli ve modern yuvalarına kavuştuğunu söyledi. 500 bin sosyal konut projesinde temellerin atılmaya başlandığını belirten kurum, anahtar teslimlerinin 2027 yılının Mart ayından itibaren başlayacağını ifade etti. Venezuela'da meydana gelen peş peşe iki şiddetli depremde son açıklanan verilere göre en az 920 kişi yaşamını yitirdi. 3000'den fazla kişi yaralandı. Çok sayıda kişi hala enkaz altında. Türkiye'den arama kurtarma ve insani yardım ekiplerini taşıyan askeri uçak yola çıktı. 37 kişilik ekipte AFAD, UMKE ve Türk Kızılay personeli bulunuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı'ndan 20 kişilik bir ekip de Ankara'dan hareket etti. Spor. ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayan A Milli Futbol takımı Türkiye'ye döndü. FIFA 2026 Dünya Kupası'nda gruplarda son maçlar oynanıyor. I grubunda şu sonuçlar alındı. Norveç 1, Fransa 4 ve Senegal 5, Irak 0. Bu sonuçların ardından Fransa 9 puanla lider olarak gruptan çıkarken Norveç 2. sırada yer alarak son 32 takım arasındaki yerini aldı. Senegal ise 3 puanla grubu 3. sırada tamamladı. H grubundaki sonuçlar ise şöyle: Uruguay 0, İspanya 1 ve Yeşil Burun Adaları 0, Suudi Arabistan 0. Bu sonuçlarla İspanya 7 puanla lider olarak gruptan çıkarken sürpriz yapan Yeşilburun Adaları ikinci sırada yer alarak son 32 takım arasındaki yerini aldı. Uruguay ise kupaya veda etti. G grubundaysa şu sıralarda Yeni Zelanda, Belçika ve Mısır, İran.

Türkiye'nin Sesi Radyosu Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu Halaya Durmak, Hep Birazdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın değerli dinleyenler. 7.30 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Funda Akyol. Önce özetler. ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatın ardından sahada gerilim yeniden yükseldi. İsrail ve Lübnan arasında ABD'nin arabuluculuğunda müzakerelerin 5. tur görüşmelerinde üçlü çerçeve anlaşması imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025 yılında Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunun kırıldığını söyledi. AK Parti'nin 33. istişare ve değerlendirme toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Sapanca'da başladı. Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara'da yapılacak NATO zirvesinin tarihi bir zirve olacağını, hazırlıkların yoğun bir şekilde sürdüğünü belirtti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, 500 bin sosyal konut projesinde anahtarların 2027 yılının Mart ayından itibaren teslim edilmeye başlanacağını vurguladı. Yeşilçam efsanelerinden Kadir İnanır hayatını kaybetti. Venezuela'da meydana gelen depremlerde bilanço giderek ağırlaşıyor. Şimdi ayrıntılar. Tahran, Washington hattında kalıcı barış için müzakereler sürerken sahada yaşanan sıcak çatışmalar gerilimi yeniden yükseltti. Hürmüz Boğazı yakınlarında bir kargo gemisi insansız hava aracıyla hedef alındı. Saldırıdan İran'ı sorumlu tuttuğunu açıklayan ABD misillemede bulundu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'a ait füze ve İHA depolarıyla kıyı radar üslerinin hedef alındığını duyurdu. Saldırıların Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan ticari gemiye düzenlenen saldırıya güçlü bir yanıt olarak gerçekleştirildiği açıklandı. İran devrim muhafızları saldırılara misilleme olarak ABD ordusunun bölgedeki konuşlanma noktalarının hedef alındığını bildirdi. Devrim muhafızlarından yapılan açıklamada tekrarlanan bir saldırganlık durumunda cevabımız bundan daha kapsamlı olacaktır ifadeleri kullanıldı. Saldırıların ardından Tahran'la Washington birbirini gerilimi tırmandırmakla suçladı. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı İbrahim Azizi, ABD'nin ateşkes ilkelerine uymadığını söyledi. Azizi, ateşkesin sorumsuzca ihlal edilmesi ABD tarafının geri adım atmasına ve pişman olmasına yol açacak ifadelerini kullandı. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance Tahran yönetimine tepki gösterdi. İran'ın mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin bir itirazı varsa telefonu açıp bizimle görüşebilir diyen Vance, İran'dan gelecek şiddet aynı şekilde şiddetle karşılık bulacaktır sözleriyle Tahran'ı uyardı. İsrail ve Lübnan arasında ABD'nin arabuluculuğunda müzakerelerin 5. tur görüşmeleri yapıldı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD, İsrail ve Lübnan arasında üçlü çerçeve anlaşmasının imzalandığını açıkladı. Rubio, anlaşmanın Lübnan'ın güney sınırında yaşanan gerilimi azaltmayı amaçlayan diplomatik bir adım olduğunu belirtti. Önlerinde daha yapılacak çok iş olduğunu söyledi. Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun, çerçeve anlaşması Lübnan'ın egemenliğini yeniden kazanma yolunda atılan ilk adımdır ifadesini kullandı. Lübnan'ın ABD Büyükelçisi Nada Hamadeh de anlaşmayı egemenliğin yeniden tesisi ve çatışmaların kalıcı olarak sona erdirilmesi yolunda tarihi bir adım olarak değerlendirdi. Ateşkesi ihlal eden işgalci İsrail ise Lübnan'daki saldırılarını sürdürüyor. Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine hava ve topçu saldırıları düzenlendi. Sur kentinin Mansuri beldesinde saldırılardan kalan bir mühimmat patladı. Olayda bir kişi öldü, bir kişi de ağır yaralandı. Lübnan'da yerinden edilenlerin sayısı 1 milyonu aşmış durumda. Evlerine dönenlerse büyük bir yıkımla karşılaşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi 33. Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları ödül töreninde ihracatçılara müjde verdi. Re-Eskont kredisinin günlük limitinin 5 milyar liraya yükseltildiğini açıkladı.
2: Daha önce 300 milyon lira olan Re-Eskont kredilerinin günlük limitini 4,5 milyar liraya yükseltmiştik. Bu defa ilave 500 milyon lira ile

0: bu rakamı 5 milyar liraya çıkarıyor. Bir diğer ifadeyle 3 yıl önce 300 milyon lira olan reskont kredileri günlük limitini yaklaşık 17 kat artırarak 5 milyar liraya yükseltmiş oluyoruz. Tüm ihracat ailemize hayırlı olmasını diliyorum. 2025 yılında %3,6'lık büyüme ve 2026 yılının ilk çeyreğinde ise %2,5 oranında büyüme kaydettik ve kesintisiz büyüme performansımızı son 23 çeyreğe taşıdık. 2025 yılında mal ve hizmet ihracatımız 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. 2002 yılında yalnızca 36 milyar dolar olan mal ihracatımız 2025 itibariyle 273,3 milyar dolara yükseldi. Hizmet ihracatımız ise 2002 yılındaki 14 milyar dolardan geçen yıl 122,6 milyar dolara çıktı.
1: Programda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat da Türkiye'nin ihracatta yükselen başarısına dikkate çekti. Bölgedeki jeopolitik sorunlara rağmen ihracatın arttığını vurguladı.
2: Memnuniyetle ifade ediyoruz ki ilk yarı yılın ilk aylarında bölgemizdeki sıcak savaşlara, emtia piyasalarındaki büyük oynaklıklara ve artan ithalat hacmine rağmen Türkiye olarak ihracatımızı arttırmayı başardık. Dış ticaretimizde ve cari işlemlerde istikrarlı bir tabloyu sürdürmeyi başardık. Yılın ikinci çeyreğindeki hızlanan tarımsal üretim, yine kapasite kullanma oranı ve özellikle reel kesim güven endeksindeki artışlar, tüketici güven endeksindeki artışlar yılın ikinci çeyreğinden başlayarak 2026 yılının kalan bölümünde de Türkiye ekonomisinin 23 çeyrek olduğu gibi büyüme sürecini devam ettireceğini göstermektedir.
1: AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Sapanca'da başladı. Kabine üyelerinin yer alacağı ortak akıl oturumunda güvenlik, kalkınma, ekonomi ve toplum alt başlıkları masada olacak. Bakanlar icraatlarına ilişkin bilgi verecek. Milletvekilleri de seçim bölgelerinde kendilerine iletilen talep ve beklentileri doğrudan bakanlara aktarma fırsatı bulacak. Oturumlarda dile getirilen öneriler raporlanarak partinin yol haritasının şekillendirilmesinde kullanılacak. Kamp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazar günü yapacağı değerlendirme konuşmasıyla sona erecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anadolu Yayıncılar Federasyonu basın buluşmasında konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir aşamaya gelindiğini söyledi. Silahların bırakılmasının öncelikli hedef olduğunu vurgulayan Yılmaz, yeni anayasa çalışmalarında da sona yaklaşıldığını açıkladı. Memur ve emekli maaşları ile ilgili konuşan Yılmaz, çalışanları enflasyona ezdirmeme prensibini sürdüreceklerini belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da yapılacak NATO zirvesinin tarihi bir zirve olacağını, hazırlıkların yoğun bir şekilde sürdüğünü belirtti. Savunma sanayi artık NATO toplantılarında en üst düzeyde stratejik anlam ifade eden bir konudur, dedi.
3: Ankara'da yapılacak olan NATO zirvesine hazırlıklarımız yoğun bir şekilde devam etmekte. Gerçekten bu zirve tarihi bir zirve olacak. Çünkü uluslararası jeopolitik şartlar öyle bir noktaya geldi ki NATO üyesi ülkelerin alacağı kararlar bu dönemde daha da belirleyici olacak. Aslında savunma sanayinde neredeyiz? Ona yönelik çok ciddi bir siyasi ve stratejik düzeyde farkındalık gelişti. Bunu da artık planlama için masaya yatırma gerekliliği.

0: ortaya çıktı. Bu noktada savunma sanayi artık NATO planlamalarında, NATO toplantılarında artık detay bir konu olmaktan çıkıp en üst düzeyde stratejik anlam ifade eden bir konu. Dolayısıyla önümüzdeki dönem ay Ankara'da yapılacak olan zirvede de savunma sanayi ile ilgili özel bir gündem olacak, özel etkinlikler olacak. Savunma Sanayi Başkanlığımız ve ilgili kurumlarımız bu konuyla ilgili yoğun bir çalışma içerisinde.
1: Ankara'da NATO zirvesi kapsamında 56 bin polis ve jandarma görev alacak. Şehirdeki gelişmeler 6 bin güvenlik kamerasıyla an be an takip edilecek, trafik ve asayiş denetimleri sıkılaştırılacak. Kapalı yollar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile heyetlerin kullanacağı güzergahlarda yoğunlaşıyor. Otobüs ve minibüs ulaşımında herhangi bir kısıtlama planlanmıyor. Metro ve Ankaray ulaşımı da sorunsuz bir şekilde devam edecek. Sadece Ankaray Bahçeli Evler durağı ve Söğütözü metro durağı zirve boyunca kullanılmayacak. Ankara'daki açık ve kapalı yollar İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan harita uygulamasından görüntülenebiliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugüne kadar sosyal konut projeleri kapsamında 1.767.000 konut inşa edildiğini söyledi. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında temellerin atılmaya başlandığını, anahtarların 2027 yılının Mart ayından itibaren teslim edilmeye başlanacağını vurguladı.
2: Bugüne kadar sosyal konut projeleri kapsamında 1.767.000 konut inşa ederek yaklaşık 7 milyon vatandaşımızı sağlam, güvenli, modern yuvalarına kavuşturduk ve bununla da yetinmedik. Aslın inşasındaki o tecrübeyi, o birikimi 81 ile yayalım istedik ve Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesini başlattık. 100 yılın konut projesi, 81 ilimizde 500 bin sosyal konut hedefiyle çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Kurallarımızı belirlediğimiz takvimde çektik ve konutlarımızın birçoğunun temelleri atıldı ve 2027 yılının Mart ayında da anahtarları teslim etmeye başlayacağız.
1: Bir Yeşilçam efsanesi daha aramızdan ayrıldı. Kadir İnanır İstanbul'da hayatını kaybetti. 77 yaşındaki oyuncu bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Kadir İnanır için yarın Önce Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde bir tören düzenlenecek. Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak. Cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'na defnedilecek. Usta oyuncu için Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy taziye mesajı paylaştı. CHP Genel Merkezi'nde gündem olağan kurultay takvimi ve disiplin süreçleri. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olağan kurultay için oluşturduğu 6 kişilik hazırlık komisyonu mesaisine devam ediyor. Özgür Özel tarafının olağanüstü kurultay talebiyle 800'den fazla delegeden imza toplayarak genel merkeze ilettiği başvurulara Kılıçdaroğlu yönetimi, mahkemenin tedbir kararı nedeniyle olağanüstü kurultay yapılamayacağı görüşünü dile getiriyor. Özgür Özel ekibi ise parti tüzüğüne göre 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gidilmesinin zorunlu olduğunu savunuyor. Aksi halde konuyu mahkemeye taşımaları bekleniyor. Niğde'nin Bor ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi de yaralandı. İçişleri Bakanlığı patlamayla ilgili inceleme yapmak üzere iki baş müfettiş görevlendirdi. Aynı fabrikada 27 Ocak 2018'de de patlama meydana gelmiş ve iki kişi hayatını kaybetmişti. 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir olayında karar çıktı. Tutuklu olan amca Yusuf Aydemir, kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan 6 sanıksa beraat etti. 7 sanığın beraat ettiği ilk dava, delillerin eksik toplandığı gerekçesiyle Yargıtay tarafından bozulmuştu. Venezuela'da meydana gelen peş peşe iki şiddetli depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Son açıklanan verilere göre en az 920 kişi yaşamını yitirdi, 3000'den fazla kişi yaralandı. Çok sayıda kişi hala enkaz altında. Türkiye'den de bölgeye yardım eli uzanıyor. Arama kurtarma ve insani yardım ekiplerini taşıyan askeri uçak yola çıktı. 37 kişilik ekipte AFAD, UMKE ve Türk Kızılay personeli bulunuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı'ndan 20 kişilik bir ekip de Ankara'dan hareket etti. Şimdi dinlediğiniz haberlerden özetler. ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatın ardından sahada gerilim yeniden yükseldi. İsrail ve Lübnan arasında ABD'nin arabuluculuğunda müzakerelerin 5. tur görüşmelerinde üçlü çerçeve anlaşması imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 yılında Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunun kırıldığını söyledi. AK Parti'nin 33. istişare ve değerlendirme toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Sapanca'da başladı. Dışişleri Bakanı Fidan, Ankara'da yapılacak NATO zirvesinin tarihi bir zirve olacağını, hazırlıkların yoğun bir şekilde sürdüğünü belirtti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, 500 bin sosyal konut projesinde anahtarların 2027 yılının Mart ayından itibaren teslim edilmeye başlanacağını vurguladı. Yeşilçam efsanelerinden Kadir İnanır hayatını kaybetti. Venezuela'da meydana gelen depremlerde bilanço giderek ağırlaşıyor. Spor. FIFA 2026 Dünya Kupası'nda gruplarda son maçlar oynanıyor. I grubunda şu sonuçlar alındı. Norveç 1, Fransa 4, Senegal 5, Irak 0. Bu sonuçların ardından Fransa 9 puanla lider olarak gruptan çıkarken Norveç 2. sırada yer alarak son 32 takım arasındaki yerini aldı. Senegal ise 3 puanla grubu 3. sırada tamamladı. H grubundaki sonuçlarsa şöyle: Uruguay 0, İspanya 1, Yeşilburun Adaları 0, Suudi Arabistan 0. Bu sonuçlarla İspanya 7 puanla lider olarak gruptan çıkarken sürpriz yapan Yeşilburun Adaları 2. sırada yer alarak son 32 takım arasındaki yerini aldı. Uruguay ise kupaya veda etti. G grubundaysa şu sıralarda Yeni Zelanda, Belçika ve Mısır-İran karşılaşmaları oynanıyor. ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayan A Milli Futbol Takımı Türkiye'ye döndü. Genel Havacılık Terminali'nden çıkan A Milli Takım kafilesinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da yer aldı. Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, hiç kimse yabancı kuralından memnun değil dedi. Kulüpler Birliği toplantısı sonrası konuşan Doğan, naklen yayın gelirinin 500 milyon dolar seviyelerine gelmesi konusunda ısrarımız olacak, kulüplerin dayanacak gücü kalmadı ifadelerini kullandı. Beşiktaş erkek basketbol takımı önümüzdeki sezon EuroLeague'de mücadele edecek. EuroLeague tarafından alınan karar sonrası siyah beyazlı ekip 20 takım arasında yer aldı. Milli tenisçi Zeynep Sönmez'in Wimbledon ana tablodaki rakibi belli oldu. Sönmez ilk turda dünya 29 numarası ve turnuvanın 28 numaralı seri başı Amerikalı Ann Lee ile karşılaşacak.
3: Hava durumu.
1: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, batı ve orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Kastamonu ve Tokat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurdun kuzey, doğu ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara ve Hatay 30, İstanbul 31, İzmir, Diyarbakır ve Gaziantep 36, Bursa 33, Adana ve Antalya 34, Kayseri 29, Samsun 28, Trabzon 25, Malatya ve Kırklareli 32, Şanlıurfa 38, Erzurum 24 ve Van 23 derece.
3: Yol durumu.
1: Ankara Kırıkkale Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir Devlet Yolu'nun 10 ile 11. kilometreleri arasında ulaşım Kırıkkale ve Kırşehir istikametlerinde servis yollarından kontrollü olarak sağlanıyor. Nevşehir-Kayseri yolunun 64 ile 67. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak

0: sağlanıyor. Malatya-Darende yolunun 26 ile 31. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Güvenli yolculuk.
2: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Güvenli yolculuk programında amacımız trafik içinde yer alan herkesin can güvenliğini arttırmak. Akaryakıt istasyonlarında dikkatimi çeken bir uygulamayı sizinle paylaşmak istiyorum. Zira bu uygulama gereksiz tehlike yaratıyor. Yakıt tankını tam doldururken genellikle pompa tabancasının mandalı tankın taşmasını önlemek için atar. Ancak birçok ön saha görevlisi tabanca atmasına rağmen tankı sonuna kadar doldurmak için az da olsa yakıt aktarmaya devam eder. Bu uygulama risklidir. Öncelikle tabanca nasıl attığına bakalım. Pompa tabancasının ucunda hava girişi vardır. Pompa depoya yakıt aktarırken bu noktadan hava çeker. Pompa hava çektiği sürece doldurmaya devam eder. Ancak hava yerine yakıt veya yakıt köpüğü çekmeye başlarsa pompa otomatik olarak atar. Amaç depodan yakıtın taşmasını engellemektir. Bu uygulama aynı zamanda ücreti yuvarlamak için de yapılmaktadır. Ancak yakıt depoları sonuna kadar doldurulmak için tasarlanmamıştır. Depoların üst bölümünde depo içinde biriken basıncı tahliye etmek için basınç tankı vardır. Eğer yakıt sonuna kadar doldurulur ise basınç tahliye tankı buhar yerine sıvı ile dolar. Bu da tahliye tankına zarar verebilir. Tabanca atınca lütfen dolumu durdurun. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk.

Günaydın sevgili dinleyiciler, TRT Radyo 1'de gündem hafta sonuna hoş geldiniz. Programımızı sizin için Melek Baysal hazırladı. Sesimizin size ulaşmasını sağlayan teknik yönetmenimiz Adem Gürlek ve spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Program boyunca size eşlik edeceğiz. Programımızın ilk bölümünde sizin için gazetelerin ilk sayfa haberlerine bakacağız. Ardından yeni konularımız ve konuklarımızla devam edeceğiz. Gazeteci Gül Gündüz ikinci bölümümüzde bizimle olacak ve sonrasında yine gazeteci Armağan Canbaz. İki konuğumuzla da haftanın öne çıkan gündem başlıklarını konuşacağız. Ardından üçüncü bölümümüzde Nezih Kuleyin bizimle olacak. Araştırmacı yazar Nezih Kuleyin, tarihi eserlerin, şehirlerin ve semtlerin isimlerinin nereden geldiğini açıklayacak bize. Ve programımızın son bölümünde Geleneksel Sanatlar Derneği Genel Sekreteri Sona Tomaç bizimle olacak. Geleneksel sanatlar, zanaatler ve somut olmayan kültürel mirasları aktaracak. Sevgili dinleyiciler, gündem hafta sonuna başlıyoruz günlük gazete haberleriyle.

Türkiye Gazetesi ile başlıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaan kararı yeni dönemin işareti, güç merkezi Türkiye manşeti atılmış. Trump'ın NATO zirvesi öncesi milli savaş uçağına takılacak motor için kongreye bildirimde bulunması jestin çok ötesinde bir adım olarak değerlendirilmiş. Aynı zamanda malikaneye niyet, gecekonduya kısmet diye İlginç bir başlık da var Türkiye Gazetesi'nde. Hayaller yarım kaldı alt başlığıyla değerlendirilmiş. Memlekette ev yapmanın maliyeti 4 ila 5 milyon TL'ye çıktı. Para bitti, inşaatlar durdu. Anadolu beton yığınlarıyla doldu denmiş. Büyük şehirlerdeki fahiş konut fiyatları ve yüksek faizli kredilerden kaçıp ata toprağına sığınan binlerce kişi bahçeli bir ev hayali için temel attı. Ancak artan inşaat maliyetleri, kara borsaya düşen ustalar, dolandırıcılar ve bitmeyen masraflar hayalleri kabusa çevirdi. Köylerde yükselen beton iskeletler çürümeye terk edildi denmiş. Türkiye Gazetesi'nin ardından Yeni Şafak Gazetesi ile devam ediyoruz. Buruk veda başlığı atılmış orada da. Amilli futbol takımı Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti. ABD'yi 3-2 mağlup eden Ay Yıldızlılar gruptaki ilk puanlarını alırken Arda Güler, Orkun Kökçü ve uzatma dakikalarında Kaan Ayhan'ın golleriyle taraftarına umut veren bir kapanış yaptı denmiş. Aynı zamanda bu haftanın önemli uluslararası haberlerinden birini de manşetine taşımış Yeni Şafak, Venezuela'da kayıplar artıyor başlığıyla. Venezuela'da önceki gün 39 saniye arayla meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki depremin bilançosu ağırlaşıyor. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez, can kaybının 920'ye, yaralı sayısının da 3360'a yükseldiğini açıkladı. Arama kurtarma çalışmaları sürerken ölü sayısının artması bekleniyor. Aynı zamanda Koca Yusuflar yardıma uçtu alt başlığıyla da haberleştirilmiş. Koca Yusuf lakabıyla tanınan A400M tipi 2 nakliye uçağı AFAD, UMKE, Kızılay'la Türk Silahlı Kuvvetleri'nin arama kurtarma sağlık ve yardım ekipleriyle Venezuela'ya uçtu denmiş. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. 119 ülkede FETÖ'cü avı manşeti atılmış. 15 Temmuz ihanetinin 10. yıl dönümü yaklaşırken devletin hafızası FETÖ'cü hainleri unutmuyor. Milli İstihbarat Teşkilatı 119 ülkeye firar eden örgütün tepe yöneticilerinin ev adreslerini belirledi ve iade için düğmeye basıldı denmiş. Bir başka örgütle alakalı haberde 81 ilde eş zamanlı çete temizliği başlığıyla haberleştirilmiş. Gençleri suça sürükleyen, esnafı haraca bağlayan sokak çetelerine operasyon düzenlendi. 549 kişi gözaltına alındı. Ülke genelindeki operasyonlarda sokak çetelerine ağır darbe vuruldu. 48 operasyonda toplam 549 şüpheli yakalandı. İstanbul'da halkın kabusu olan Kara Cellatlar suç örgütü çökertildi. Bakan Gürlek, şehirlerin huzurunu bozanlara geçit yok dedi. Sabah gazetesinin ardından Milliyet gazetesine geçiyoruz. Altın düşüyor ama sabreden kazanır manşeti atılmış burada da. Altının onsu Kasım'dan bu yana ilk kez 4000 doların altında, gümüş ise 57 doların altına geriledi. Güvenli limana yatırım yapanlar tedirgin. Uzmanlar düşüş trendinin bir süre devam edip sonra rüzgarın tersine dönebileceği görüşünde. Amerika Birleşik Devletleri'nden İran'a bir hava saldırısı gerçekleşti. Dün gece saatlerinde ortaya çıkan uluslararası haberlerden biri bu da. ABD ordusu İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan gemiye saldırmasına karşılık olarak hava saldırısı düzenledi. İran'ın Hürmüz Boğazı bölgesindeki füze ve insansız hava araçları depolama tesislerinin yanı sıra kıyı radar üslerinin vurulduğu belirtildi. İran'a güçlü bir karşılık verdiklerini belirten ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, Hürmüz'de teyakkuzdayız açıklaması yaptı. Günlük gazete başlıklarında Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bu kadar ucuz mu manşeti var. Almanya'dan tatile geldikleri İstanbul'da kaldıkları otelde böcek ilacından zehirlenerek hayatını kaybeden 4 kişilik böcek ailesiyle ilgili davada karar çıktı. Sanıklara verilen cezalar vicdanları rahatlatmadı denmiş. 4 cana 18 yıl ceza alt başlığıyla haber devam ediyor. Mahkeme ruhsatı olmayan DSS ilaç firmasının sahibi Zeki Kışı ve oğlu Serkan Kışı'yı 18'er yıla mahkum etti denmiş. Bir başka haberde yine haftanın üzücü haberlerinden
Kadir İnanır'ın vedası usta aktör yaşamını yitirdi. Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Kadir İnanır 77 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden usta oyuncu 14 Mayıs'ta hastaneye kaldırılmış, 6 günlük yoğun bakım sürecinin ardından entübe edilmişti. İnanır'ın vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Yeşilçam'ın sert ve yakışıklı adamı olarak bilinen İnanır, kariyeri boyunca 180'den fazla projede yer aldı. Hürriyet gazetesinin ardından Akşam gazetesine geçiyoruz. Ekonomiye can suyu manşeti atılmış Akşam'da da. Erdoğan, TİM 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları ödül törenine katıldı. Başkan Erdoğan, ihracatçılar için reeskont kredilerinde günlük limiti 5 milyar liraya, Exim Bank'ın sermayesini de 100 milyar liraya çıkardıklarını açıkladı. Aynı zamanda iç güvenliğe dair önemli bir haber de var. Okul kamerası emniyete bağlanacak başlığıyla haberleştirilmiş. Milli Eğitim Bakanı Tekin, okullardaki kameraların emniyetin takip sistemine bağlanacağını söyledi. Bu yıl bir takım tedbirler aldık. Bu

Tedbirleri daha da sıkılaştıracak adımlar atıyoruz. Okullarımızdaki kameraları KGS sistemine entegre ediyoruz. Yeni eğitim yılında emniyet birimleri kameralar üzerinden okulları izleyebilecek, her okulun şahsına münhasır güvenlik sistemi olacak denmiş. Son olarak Ekonomi Gazetesi'ne geçiyoruz. Yavaş karar alma süreci ekonomik büyümeye engel başlığı atılmış. Belirsizlik ortamında işletmelerin büyümesinin önündeki temel engeller artık yalnızca pazar koşulları değil, aynı zamanda şirketlerin karar alma hızı ve kabiliyeti olarak gösteriliyor denmiş Ekonomi Gazetesi'nin ilk haberinde ve petrolde düşüş sürüyor, altında hareketlenme var diye emtia piyasaları başlığıyla bir haber yapmış Ekonomi Gazetesi. Petrol fiyatları Hürmüz Boğazı'ndaki petrol tankerlerinin geçişinin yeniden hız kazanmasıyla haftanın son işlem gününde gerilemeye devam etti. Brent petrolün varil fiyatı dün sabah itibarıyla kapanışa göre yaklaşık %1,5 azalarak 74,38 dolar oldu denmiş. Sevgili dinleyiciler, günlük gazete haberlerinin sonuna geldik. Kısa bir ara vereceğiz, bir şarkı dinleyeceğiz. Ardından konuklarımızla sizinle olacağız.

0: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 8.05'i gösterirken gazeteci Gül Gündüz ilk konuğumuz haftanın öne çıkan iç gündem başlıklarını aktaracak bize. Merhaba Sayın Gündüz.
1: Günaydın Hakan Bey. İyi bir cumartesi diliyorum hem size hem tüm dinleyenlere.
0: Çok teşekkürler. Önemli olan bir NATO zirvesi var. Gerçekten uzun süredir konuşuluyor ancak yaklaştıkça detaylar da ortaya çıkıyor. Neler söylersiniz? NATO zirvesi öncesi operasyonlar da var.
1: Evet, bir yandan aslında Ankara'da NATO zirvesi öncesinde hazırlıklar artık hızlandı. Şehirde düzenlemeler yapılıyor. Yollara dair aslında günler öncesinden nereler kapatılacak, nasıl bir düzenleme olacak o günlere dair. Bu bir yandan hazırlık, bir yandan da NATO zirvesi öncesi bazı operasyonlar var. Yine yasak kararlarının ardından 23 Haziran'da emniyet ve jandarma ekiplerince çok sayıda adrese eş zamanlı olarak operasyonlar düzenlendi. Yine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleşti operasyonlar ve DAEŞ, TKP, MEL gibi diğer terör örgütleriyle bağlantılı oldukları değerlendirilen şüphelilere yönelik bir çalışma yürütüldü ve soruşturma kapsamında da 225 şüpheliden 135'i Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na mevcutta olarak getirildi ve Başsavcılık tarafından da 6 şüpheli serbest bırakılırken 129 şüpheli de tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. 103 şüpheli tutuklanırken 26 şüpheli de adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Bu düzenlemeyle NATO zirvesi öncesinde bir yandan da kritik bir operasyon olarak kayda geçti.
0: Evet, dinleyicilerimize de hatırlatalım. Aslında çok fazla spekülasyon yapıldı. NATO zirvesi zamanında 2 günlük bir sokağa çıkma yasağı olacağı iddia edilmişti. Ancak dün yalanlandı. Bunu da tekrar hatırlatalım dinleyicilerimize. Ve sonrasında siyasette bir transfer hareketliliği var. Aslında uzun süredir ufak ufak devam eden bu hareketlilik hakkında neler söylersiniz Sayın Gündüz?
1: Evet, aslında bir yandan Cumhuriyet Halk Partisi'nde istifalar var. O istifalar sonrasında da bir yandan da geçişler elbette çokça konuşuluyor. Partiler arasında transferler de aynı zamanda gündemde. Yine istifalar arasında İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir vardı. Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır da Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Hemen peşinden de Cumhurbaşkanı Erdoğan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'ya, yine Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a ve Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'a AK Parti rozeti taktı. 3 isme rozet takılması yine çokça aslında hafta içerisinde de gündemdi. Şunu belirtelim, Keçiören Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nde belediye başkanıydı. İstifa etti, bir süredir bağımsızdı ve dün işte geçiş sonrası yaptığı açıklamada da tek felsefemiz halka hizmet belediyeciliği dedi. Nasıl geçmişte kapılarımız sonuna kadar herkese açıksa bundan sonra da açık olmaya devam edecek dedi. Artık AK Parti'ye geçen isimler arasında Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'da.
0: Evet, aslında bir süredir beklenen bir şeydi zaten. Bazı kulisler yapılıyordu ancak hafta içi bazı haberlerden bahsettiniz. Önemli haberlerden biri de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde yaşandı hareketli bir hafta geçirdi. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez karşı karşıya geldi. Bununla alakalı neler söylersiniz?
1: Evet, aslında Cumhuriyet Halk Partisi hareketli bir hafta yaşadı. Kim grup toplantısı yapacak, kürsüde kim olacak? Hakan Bey, her hafta aslında benzer bir tartışma var, evet. CHP'de. Bu kez grup toplantısını Özgür Özel yaptı. Grup kürsüsüne kendisi çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu ise aynı saatlerde hem PM'yi hem parti meclisini hem de Merkez Yönetim Kurulu'nu topladı. Ve hemen peşinden de İstanbul'da Evrensel Aşura

0: matem merasimine gideceğini duyurdular Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ama bu program kısa bir süre sonra iptal edildi. Biz iki ismi, Ankara'da hayatını kaybeden 22. dönem Balıkesir Milletvekili Orhan Sür'ün meclisteki cenaze töreninde, resmi törende ilk kez görmüş olduk bu haliyle. Bir tokalaşma olacak mı? Selamlaşacaklar mı? Çok konuşuldu ve o tokalaşma olmuş oldu. Onu belirtelim. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme kararının sonrasında aslında ilk kez de yüz yüze gelmiş oldular. İlk kez o telefon görüşmesi sonrası ilk kez de bir araya gelmiş oldular.
1: Evet, bir de polis akademisi mezuniyet töreni var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldı. Burada neler söyledi ve bu mezuniyet töreninin önemi nedir şu an?
0: Evet, aslında önemli bir törendi. Polis Akademisi Başkanlığı'nda düzenlenen bir mezuniyet töreniydi. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da yine aynı zamanda o törende konuşma yaptı. Artık bir yandan 15 Temmuz'a doğru giderken o darbe girişimine de değindi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve biliyorsunuz 20 gün sonra tarihimizin en alçak ihanetlerinden biri olan 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümü dedi. Ruhlarını millet ve memleket düşmanlarına satan darbeci alçaklar o gece burada 51 vatan evladını kalleşçe şehit etmişlerdir dedi. Ve bir yandan bu gündeme dair mesaj verirken bir yandan da mezunları kutladı. 13.610 öğrencinin mezuniyet coşkusuna şahitlik ediyoruz dedi. İnşallah en güzel şekilde de görevlerini ifa edecekler diyerek de onlara temennilerini iletmiş oldu bu seneki Polis Akademisi Başkanlığı'nda düzenlenen mezuniyet töreninde.
1: Evet, uzun zamandır beklenen bir yargı paketi de vardı. 12. yargı paketi komisyondaydı. Neler söylersiniz? Son ayrıntılar nedir?
0: Evet, aslında çok konuşuldu. Ne zaman gelecek 12. yargı paketinin detayları neler olacak, ama burada en çok da aslında konuştuğumuz

0: düzenlemesi de 12. yargı paketine eklenmiş oldu. Peki ne oldu? Bunu da söyleyelim. Ceza indirimi uygulanmış oldu bu haliyle. İBAN bilgilerini başkalarıyla paylaşarak farkında olmadan dolandırıcılık suçuna aracılık edenlerin cezalarında indirime gidilmiş oldu. Dolandırıcılıkla nitelikli dolandırıcılık suçlarına iştirakın kendisine veya başkasına haksız bir menfaat sağlamak amacıyla banka, yine kredi kartı ya da ödeme araçlarıyla bir aslında işlem yapanları için de fiili ile sınırlı olması halinde verilecek ceza indirilecek. Ne olacak? Şu anda bu suç için 3 ila 10 yıl arasında bir hapis cezası öngörülüyor. Örneğin bu madde kapsamında 8 yıl ceza alan bir kişi IBAN mağduru eğer sayılırsa ne olacak? Cezası 4 yıla inmiş olacak. Böylesi bir düzenleme artık 12. yargı paketinde var ve görüşmeleri kısa bir süre içerisinde de genel kurula gelecek gibi görünüyor.
1: Sayın Gündüz, bir de Yargıtay kararı var. Boşanmada emsal kararları değerlendirmiş. Daha sosyal hayata yönelik ama önemli kararlardan biri bu da. Onu nasıl değerlendirirsiniz?
0: Kesinlikle hafta içinde Hakan Bey çok konuşuldu. Hatta iki karar Yargıtay için evli çiftleri de uyaran cinsten bir karar aslında. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi emsal olabilecek kararında dedi ki sürekli kahvehaneye giderek eşini, evini ihmal eden kocayı boşanma davasında ağır kusurlu buldu. Bu haliyle kararda ailenin sosyal hayatından uzaklaşarak eşinin yalnız bırakılmasının, evlilik birliğinin de temelinden sarsılmasına neden olduğunu söyledi ve bu bir tazminat gerektirir dedi. Bu haliyle evini ihmal eden, sürekli kahvehaneye giderek eşini ihmal eden erkeklere de bir yandan uyarı. İkinci bir uyarı da cimrilik uyarısı Hakan Bey. Bu da önemli. Yine Yargıtay kararı elektrik faturası artacağı gerekçesiyle eşini karanlıkta oturmaya zorlayan, ısınma kısıtlamasına giden ve yiyecek israfı nedeniyle de temel gıdayı da kesen aşırı tutumlu bir eşin davranışıydı. Bu ilginç bir davranış ve boşanma ve maddi tazminat gerekçesi kabul edildi bu durumda. Aman cimri olmayalım, aman eşimizi ihmal etmeyelim diyelim. Yargıtay'dan iki kritik karar bu haliyle.
1: Tabii topluma nasıl yansır bilemeyiz. Yıllardır klişeleşmiş, kombiyi kısan, en kısıkta tutan babalara alışık olduğumuz için toplumda Yargıtay'ın kararı sosyal hayata ne zaman yansır, ne zaman alışırız bilemiyoruz. Bir de tabii hepimizin çocuğu çok değerli ancak özel bireyler özel imkanlarla özel eğitim istiyor. Ancak oralarda bile bazen güven kırıcı, bazen insanların endişe edebileceği şeyler yaşanıyor. Bu hafta içi de kamuoyunu çokça rahatsız eden bir olay yaşandı. Detaylarını sizden alalım Sayın Gündüz.
0: Evet, aslında uzun bir süre önce yaşanmış Hakan Bey olay 21 Nisan'da ama tabii ki etkisi, onun tespiti bugüne kadar gelmiş. Hafta içinde çok konuşuldu. Mersin'de rehabilitasyon merkezinde otizmli 5 yaşındaki evladımız darp edildiği anlar güvenlik kamerasına yansımış ve o eğitmen de tutuklanmıştı. Şimdi yargılanması başladı. Güvenlik görüntüleri maalesef ki içler acısı ve verdiği ifade aslında o yargılama sırasında benim çok dikkatimi çekti ve görüntülerde de dikkatini bana yönelsin diye yakasından çektim dedi. O görüntülerde hiç de sadece yakasından çekildiği bir görüntü değildi maalesef ama savunmasında böylesi bir ifade kullandı. Dikkatini bana yöneltsin diye yakasından çektim diye. Tutuklu bu kişi, darbeden eğitimci kendisi tutuklu ama verdiği ifadede bu sözler kullandı. Yine çok konuşulacak, hatta maalesef vicdanları yaralayacak bir olay.
1: Sayın Gündüz, son olarak neler söylemek istersiniz?
0: Evet, bir yandan da aslında hem 12. yargı paketi konuşuyoruz hem önümüzdeki haftayı, bir de ne olacak? Cumhuriyet Halk Partisi'ne dair kısa bir not daha ekleyebiliriz. Çünkü Yüksek Disiplin Kurulu toplantısı gerçekleşmişti geçtiğimiz hafta. Burada verilen ihraç istemlerine dair tedbirler konuşulmuştu. Hakan Bey, muhtemeldir ki yeni haftada da yine benzer bir tartışmayı, benzer soru işaretlerini Cumhuriyet Halk Partisi'nde de siyaset sahnesinde de göreceğiz gibi. Evet. Umarım güzel haberler verdiğimiz, en azından olumlu haberler verdiğimiz bir hafta olur önümüzdeki hafta.

0: Sadece önümüzdeki hafta değil, kurultay yapılana kadar muhtemelen bu soru işaretleri gün geçtikçe, hafta geçtikçe artacak gibi
1: Kesinlikle.
0: görünüyor. Çok teşekkürler Sayın Gündüz bu değerli bilgiler için.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum Erkan Bey.
0: Teşekkürler. Sevgili dinleyiciler, gazeteci Gül Gündüz bizimleydi. Haftanın öne çıkan iç gündem başlıklarını değerlendirdi. Çok kısa bir ara veriyoruz. Ardından ikinci konuğumuzla sizinle olacağız.

0: Sevgili dinleyiciler, saatimiz 8.18'i gösterirken hattımızda gazeteci Armağan Canbaz var. Türkiye bu hafta ne konuştu diye soracağız. Sayın Canbaz da bize aktaracak Türkiye'nin ne konuştuğunu. Merhaba Sayın Canbaz.
1: Günaydın Hakan Bey, kolaylıklar diliyorum. Merhabalar.
0: Teşekkürler. Türkiye bu hafta aslında farklı farklı şeyler konuştu, ancak dünden beri bir yas hakim. Önce onu konuşalım, Kadir İnanır'ın vefatını.
1: Evet. Yani bu sene çok böyle gerçekten sevdiğimiz ünlüleri kaybettik. İşte yakın zamanda Reha Muhtar'ın kaybı, bu yıl başlarında yine Haldun Dormen, İlber Ortaylı, yine Erol Köse, Fatih Yürek. Çok yakın zamanda çok genç bir isim Ece İrtem, 35 yaşındaydı henüz. Dün de maalesef Kadir İnanır'dan acı haber geldi. Ciddi bir hastalıkla mücadele ediyordu. Akciğer kanseriydi. Tabii pnömoniye de çevirmişti o hastalığı. Ve maalesef dün kurtarılamadı. Son yolculuğuna da 28 Haziran Pazar günü uğurlanacak. Çok yakın arkadaşlarından ve şüphesiz çok önemli filmlerde beraber rol aldıkları Türkan Şoray'ın da bu haberi aldıktan sonra çok üzüldüğünü, konuşamadığını belirtiliyor bazı haberlerde. Ama gerçekten sinemamızın böyle jön diyebileceğimiz, fazlasıyla diyebileceğimiz, hele bu zamanlarda pek öyle isimleri göremediğimiz dönemlerden geçtiğimizi de belirterek, tabii, çok kıymetli bir isimdi Kadir İnanır. Selvi Boylu Mal Yazmalımlar, Deli Kadir lakabını aldığı önemli filmler ve şüphesiz dizilerde, filmlerde de gördüğümüz bir isimdi. Nurlar içinde uyusun, onun gibi isimler pek Türkiye'ye gelmedi, gelmiyor. Çok üzgünüm ben de gerçekten. Hepimizin böyle çocukluğunda, gençliğinde, hele ki o 70'ler 80'ler kuşağının büyük aşk duyduğu kadınlar tarafından çok yakışıklı,
0: evet,
1: beyefendi bir isimdi. Allah rahmet eylesin.
0: Tabii kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine de başsağlığı diliyoruz biz de. Gerçekten önemli Yeşilçam ustaları bir bir giderken insan hem geçmişin değerini çok daha iyi anlıyor, hem de artık o kadar hızlı yaşıyoruz ki muhtemelen zamanın nasıl geçtiğini algılayamaz duruma geldik. Böyle zamanlarda aslında zamanın çok da hızlı geçtiğini algılamış oluyoruz, değil mi Sayın Canbaz?
1: Kesinlikle ya, ben çocukluğumda hatırladığım Kemal Sunal'ın vefatı mesela, sanki hiç ölmeyecek gibi bir isimdi o benim çocukluğumda izlediğim filmleriyle birlikte. Barış Manço, yani o isimler ölünce insanın evinden biri gitmiş gibi oluyor hakikaten, ki hepimizin evinde olan isimler. Umarız uzun süre yaşarlar, onların o kalitelerini, büyük isimlerin daha fazla, daha uzun süre görmüş oluruz.
0: Umarız. Her ay aslında dilekçe komisyonuna gelen bazı başvurular açıklanıyor. Çoğu zaman sosyal medyada alay konusu olduğu da oluyor, çok destek gördüğü de oluyor aslında.
1: Evet.
0: Bu sefer neler var? Hangi talepler gelmiş dilekçe komisyonuna?
1: Dilekçe komisyonuna sık gelen bir başvuru var. Özellikle bir erkek tarafından geldiğini düşünüyorum ben. Hep kadınlara bir zorunlu askerlik isteyen,
0: evet,
1: biri var. Yine o ön planda 20 yaşındaki kadınlara zorunlu askerlik getirilsin diye bir talep ilk başta dikkati çekiyor. Bedelli askerlik ücretlerinin taksitlendirilmesini yine askerlikle bağlantılı olarak isteyen bir kişi daha var. Sigara, alkol kullananların sağlık giderleri devlet tarafından karşılanmasın diye çarpıcı bir beklenti var. Tabii hani bu kadar da olur mu olmaz mı, orası fazlasıyla tartışma konusu. Sahiplenilen kedi ve köpeklerden yıllık vergi alınsın diye isteyen birisi var. Düğün ve nişan organizasyonlarından epey rahatsız olan biri var ki o da yasaklanmasını talep etmiş. Heykel yapımının yasaklanmasını isteyenler var yine. Boş konut vergisi uygulansın diye bir talep dikkati çekiyor. Uzun yıllar evli ve çocuklu ailelere ÖTV'siz araç desteği sağlansın diye bir talep de bu gelen istekler arasında yer almış. Tabii bu istekler meclise iletiliyor. Çoğu kabul edilmiyor haliyle. Mecliste görüşülmüyor.
0: Tabii.
1: Ama dilekçe komisyonuna yine dikkati çeken başvurular bu ayda da vatandaşlar tarafından gönderildi.
0: Acaba ilerleyen dönemde görecek miyiz Sayın Canbaz? Böyle ilginç bir talebin mecliste gerçekten tartışıldığı ve komisyondan geçtiğini.
1: Olabilir yani, mutlaka yani bedelli askerlikle ilgili mesela taksitlendirilsin talebiyle ilgili bir görüşme olabilir. Sonuçta bunlar ciddiye alınacak talepler de olabiliyor. Ama tabii kadınlara zorunlu askerlik mesela görüşülmez bence.
0: Tabii. Sayın
1: O zor
0: Canbaz,
1: olur yani.
0: Sayın Canbaz, uzun süredir aslında her zaman bir yenilik geldiğinde biz gelenekselle yeniliğin arasında net bir çizgi çekerdik. İkisini farklı kategoriye ayırabilirdik. Ancak bir süredir bazı geleneksel şeylerde dönüşüm içerisinde. Örneğin az önce Sayın Gül Gündüz'le de konuştuk. Yargıtay kararlarıyla aile kurumu, evlilikler üzerinde birçok farklı değişken artık var ve düğünler de artık değişti, takı törenleri de değişti. Tabii Yargıtay takıların nerede kalacağıyla alakalı net bir karar vermiş durumda, ancak takı olarak ne takılacağıyla alakalı büyük dönüşümler var. İnsanlar araba
1: Evet.
0: parçaları bile takıyorlar birbirlerine ilginç bir şekilde. Bu hafta da ilginç bir şey vardı. Neler söylersiniz bu konu hakkında?
1: Manisa'dan geldi bu sefer haber. Kurdeleyle süsleyip nazar boncuğu takılan iki tane küçük, tabii haliyle küçük olacak. Bunlar buzağı. Ve damadın kuzeni tarafından çifte altın veya para yerine dişi buzağı hediye ediyorlar. Tabii yani düğünün ortasında iki tane buzağı var ve benim dikkatimi çeken gelinle damat o kadar normal karşılamış ki bunu. Süt şişeleri de var, onları sütle besliyorlar. Tabii pek alışık olduğumuz bir durum değil ama o sütle besledikleri dişi buzağlarla da renkli görüntüler oluşuyor. Tabii hayvancılıkla uğraşan aileler var anladığım
0: Tabii.
1: kadarıyla bu düğün yapan taraf arasında. Onların da işlerini kolaylaştırmak, biraz daha rahatlatmak. Tabii şimdi buzağı alıp vermek pek de ücretleri az değildir diye düşünüyorum. Ya yani bir
0: Değil.
1: altın kadar vardır mutlaka. Büyüyene kadar ya da büyüdükten sonra da etinden sütünden faydalanacak hayvanlar. Mantıklı bir hediye olmuş benim görüşüm. Düğünde de büyük bir renk katmış o takım merasimine.
0: Tabii. Geline koç gittiğini duymuştuk çok ama damada buzağa gittiğini de ilk defa görmüş olduk diyebiliriz.
1: Doğru.
0: Bir de şimdi artık sınavlar hayatımızda çok fazla yer kaplıyor. Artık aileler de sınavın içinde. Hafta içinde sosyal medyada LGS annelerinin artık sınav bitti diye kutlama görüntülerine, YKS annelerinin kutlama görüntülerine de şahit olduk. Ancak aslında yapay zeka kullanarak kopya çekildiğini ilk defa duyduk, değil mi Sayın
1: Evet.
0: Canbaz?
1: Şüphesiz İstanbul'da yaşandı olay bu hafta yansıdı. Geçen haftaki o YKS'nin ikinci oturumuna bir öğrenci cep telefonuyla giriyor. Fen bilimleri soru kitapçığındaki sayfaların fotoğrafını çekiyor. Yapay zeka uygulaması üzerinden cevap aramaya çalışıyor. Sınav bitiminde sınav görevlilerinin duyduğum kadarıyla bir dikkatini çekiyor. Ve çıkışta da kontrol ediliyor üzeri ve telefon bulunuyor. Haliyle tabii hemen mahkemeye çıkartılıyor. Bu durum fark ediliyor ve tutuklanıyor. Yani bunun cezası ağır oldu. Bunu yapan kişi suçunu itiraf ediyor ve sınava tek başıma gelmem ve okula giriş yaptığım sırada bırakabileceğim bir yer bulamadığım için telefonumu sessiz alıp şortumun içine koyarak sınava girdim diyor. Soruların fotoğrafını çektiğini ve yaptığını itiraf ediyor. 37 ve 39. sayfalarının fotoğrafını çekmiş. Ama gelen bir haber daha var. Ne kadar doğru bilmiyorum. O yapay zeka soruları yaparken de 4 tane yanlış da yaptığı belirtiliyor.
0: Aslında
1: Ama
0: tam onu
1: tabii bu
0: soracaktım. Hangi yapay zeka olduğu önemli. Çünkü üç büyük yapay zekadan bir tanesi sınav sorularında çok başarısız gerçekten.
1: doğru. Genel bazda da 11 tane yanlış yaptığı işte paylaşılıyordu. Yani bu YKS'deki soruları yapay zeka ile etmişler ve 11 tane yanlış yapmıştı. Ama bu olay derinlemesine soruşturulacaktır Hakan Bey. Çünkü
0: Tabii.
1: yani nasıl içeriye sokuldu? Çocuklar yani küpe ile giremiyor, ne bileyim kolye ile giremiyor. Bir suyla dahi alınırken üstleri araştırılıyor. O suların üzerindeki işte marka reklamları çıkartılıyor. Bu kadar detaylı araştırma yapılırken bir telefonun içeri sokulması, o sınav sırasında fotoğrafının çekmesine kadar harekette bulunması çok tartışmalı bence. Detaylarında destekleyen birileri oldu mu olmadı mı? Bunlar araştırılmalı ve bulunmalı. Böyle şeyler yaşanmamalı. Çok tehlikeli adımlar çünkü. Ama bu giriştiği yolda ağır bir suçla ve mahkemeyle de sonuçlanmış. Artık hapiste neler olacak bakalım, ilerleyen günlerde de göreceğiz.
0: Sayın Canbaz, tabii haberde bedeli ağır oldu diyoruz ancak bir dipnotta düşelim. Aslında çok da ağır olmamış. Yaklaşık 2,5 milyon kişinin emeğini gasp eden biri
1: Değil
0: için
1: mi?
0: hapis
1: Doğru.
0: cezasını çok da ağır bulmayalım artık. O kadar da empati
1: Doğru
0: kurmayalım en
1: söylüyorsunuz.
0: azından suçluyla
1: Doğru
0: diyebiliriz.
1: söylüyorsunuz.
0: Antalya'dan bir öğrenci haberi daha var. Burada da bir rekor var aslında. Olumlu bir haber. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?
1: Yani inanılmaz bir durum. Bilge Kağan Çetinkaya, lise öğrencisi. Hakikaten adı gibi de Bilge. Pi sayısının virgülden sonraki 5000 basamağını, 5000 basamağını 22 dakikada okuyor ve Türkiye rekorunu kırıyor. Yani ezbere okuyor. Bu 5000 basamağı Akdeniz Üniversitesi'nden bir akademisyen ve matematik öğretmeni gözetiminde gerçekleştiriliyor bu deneme. Tabii ulaşmak için bu hedefine de rakamları sayfalara ve satırlara bölüyor. 6 ay boyunca da özel bir teknikle çalıştığını belirtiyor. Geçen sene 353 basamağını ezberlemiş bu öğrencimiz. 14 Mart'ta Pi gününün kutlamasında bunu paylaşmış. Ve bunu daha da ileriye taşıyarak 5000 basamağı sayması bekleniyor ve Bilge Kağan da 22 dakika içerisinde bu başarıyı gösteriyor. Belirttiğim gibi sayfalara ayırdığını, bir hafta gibi sürede o 350 basamağı ezberlediğini ama tabii bu rekora doymadığını, 6 ayda da 5000 basamağa ulaştığını paylaşıyor. Yolu açık olsun, daha nice rekorlar kırsın matematik alanında veya diğer alanlarda da. Ama güzel haberler de geliyor böyle.
0: Tabii büyük bir emek. Son olarak şunu da konuşalım istiyorum. Bizim birincil sorunlarımızdan biri de deprem. Venezuela'da gerçekleşen depremden sonra aynı zamanda yapılan çalışmalar Türkiye'de deprem haritamızın değiştiği yönünde. Bu haberlerle alakalı neler söylersiniz? Daha mı çok endişelenmeliyiz yoksa ne yapmalıyız bilmiyoruz Sayın Canbaz.
1: Tabii yani endişelenmekten ziyade biz artık deprem ülkesi olduğumuzu attığımız her adımda, yapılan her binada veya bu kontrollerde bilmemiz, ona göre adım atmamız gerekiyor. 485'ten 700'e yükseldiği belirtiliyor aktif fay hattının Türkiye'de. MTA tarafından tabii bu haritanın, diri fay hattı haritasının güncellendiği paylaşılıyor. %44'lük bir artışa dikkat çekiliyor. Ama bunlara yaparken vatandaşlar, insanlar korksun diye değil, ona göre hayatımızı şekillendirmemiz gerekiyor. Dediğim gibi biz bir deprem ülkesiyiz. Venezuela'da 40 saniye arayla 7'nin üzerinde iki deprem meydana geliyor. Onlarca, binlerce insanın hala enkaz altında olduğu paylaşılıyor. Türkiye oraya yardıma gidiyor. Yakın zamanda 6 Şubat'ta bizim yaşadığımız depremler var. Ama fay hatları zaten ülkemizde birçok yerde var.
0: Tabii.
1: Ona göre adımların şüphesiz devlet tarafından, zaten devlet kurumları tarafından atılıyor. Biz de bilincimizi buna göre adım atmamız gerekiyor. Ne yapabiliriz? Binalarımızı kontrol etmesi için bizler de başvurularda bulunabiliriz. Çevre Şehircilik Bakanlığı'na ve onun sonrasında devletle birlikte, aslında devlet kurumlarıyla birlikte bu adımlarla daha güvenli binalarda oturmamızı mutlaka sağlayacaktır. Ama en önemli unsur, başta da belirttiğim gibi üçüncü kez söyleyeceğim ama, biz bir deprem ülkesiyiz. Fay hatlarının sayısı önemli değil.
0: Kesinlikle.
1: Alınacak önlemler önemli.
0: Çok teşekkürler Sayın Canbaz. Harika
1: Ben
0: bilgiler
1: teşekkür ederim.
0: aktardınız.
1: Teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun.
0: Teşekkürler. Sevgili dinleyiciler, gazeteci Armağan Canbaz bizimleydi. Türkiye bu hafta ne konuştu onu aktardı. Kısa bir ara vereceğiz. Ardından bir diğer konuğumuzla sizinle olacağız.

0: TRT Radyo 1'de gündem hafta sonuna 3. konuğumuzla devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Araştırmacı yazar Nezih Kuleyin bizimle. Merhaba Sayın Kuleyin.
1: Merhaba Hakan Bey, nasılsınız? Vallahi görüşme nasip olmadı. Yani, birlikte olsak evet. İyi olurdu ama neyse, yapacak bir şey yok.
0: Sizi bir türlü stüdyomuzda ağırlayamadık
1: evet,
0: Sayın Kuleyin.
1: Evet, doğru. Evet.
0: Olsun, yine de önemli ve güzel şeyler konuşacağız diye düşünüyorum. Konya kesinlikle. Şehrinde Emir Gazi'de kalmıştık.
1: Evet, geçen hafta Emir Gazi'de kalmıştık. Tabii ki bu Konya hani kısa sürede anlatılabilecek bir şey değil. Bütün kültür ve tarihimizi taşıyan yerlerden bir tanesi.

0: olabildiğince hızlı olarak bütün ilçeleri bitirmeye çalışalım istiyorum ben bugün. Şimdi Emirgazi aslında Emirullah Gazi'nin türbesinden dolayı kaynaklanan bir şey. Şehirde Rumlarla savaşırken hayatını kaybeden bir gaziden dolayı Emirullah Gazi türbesi var. Bundan dolayı yerleşim yeri o adı almış. Ondan sonraki ilçemizde gene alfabetik gidersek Ereğli. Bu Roma imparatorlarından Heraklius var. Bu Heraklius aslında H'yi okum Ereklius gibi okunuyor. Çok sayıda kendi adına şehir kuruyor Anadolu'da aslında. Biliyorsunuz Marmara Ereğli'de var.
1: Evet.
0: Karadeniz Ereğli'de var. İşte bu Ereğli kentlerini bir tek Karadeniz Ereğli'nin hikayesi biraz farklı. O Heraklit adına kurulmuş bir kent ama Heraklius bu kurduğu kentleri zamanla Heraklius, Ereklius, Ereğli biçimine dönüşerek Ereğli adını alıyor. İşte ayırmak için de Konya Ereğli, Marmara Ereğli falan gibi başlıklar geliyor bunların başına. İsimlerinin böyle bir şeyi var, hikayesi var.
1: Evet, aslında Ereğli ile alakalı Sayın Kuley'in şunu da söylemek gerekiyor mutlaka. İlginç isimlerden biri Yumuşak G ile. Benim sesim tekrar bana geliyor Sayın Kuley'in.
0: Hoparlörde
1: misiniz acaba?
0: Yok değilim, hoparlörde değilim.
1: Evet, Ereğli ile alakalı ilginç şeylerden biri bu isimlerin dönüşümünde neredeyse ilk defa Yumuşak G'yi görüyoruz.
0: Evet doğru, doğru söylüyorsun ve Heraklit'in herhalde Heraklius gibi böyle H ile bağlantılı bir Yumuşak G bu galiba, öyle düşünüyorum ben.
1: Olabilir. Bir diğer ilçeniz hangisi?
0: Şimdi Güney Sınır diye bir ilçe var en güneyinde. Aslında bu iki tane yerleşimiyle oluşmuş. Bu eski adının Elmasun olduğunu biliyoruz. Fakat Bilge Uvar, Profesör Bilge Uvar bunun daha antik adın Armasun olduğunu, onun da Ay Şehri anlamına geldiğini söylüyor. Yerleşim yeri olarak. Güney Sınır denmesinin nedeni ise iki tane yerleşim yeri var. Biri Güney Bağ, biri Kara Sınır. Bunlar bir süre sonra birleşerek bir yerleşim yeri haline getirilmeye çalışılmış ve bundan Karabağ adını almak istemişler aslında. Fakat çok yakın bir yerde Cihanbeyli'nin ilçesi bir yerleşim yeri olarak Karabağ varmış orada. O nedenle vazgeçmişler. Karabağ yerine Güney Sınır ismini almışlar. Çok da güzel olmuş bence. Tam da Konya'nın güney sınırındadır aslında. Tam oldukça da anlamlı bir şey olmuş.
1: Tabii.
0: Hadim diye bir ilçesi var biliyorsunuz Konya'nın. Bu çok önemli bir yani isminin tarihi açısından çok önemli bir yer. Ebu Said Muhammed Hadimi diye çok ünlü bir din ve aslında din bilgini ama aynı zamanda da diğer bilim dallarıyla da ilgili bir kişi bu. Ebu Said Muhammed Hadimi, ondan kaynaklanıyor adı. Babası oraya gelmiş, yerleşmiş bir bilim adamı. İkinci Mahmut bunu saraya çağırıp aslında bilgilerini aktarması için bilgiler vermiş ve çok etkilenmiş. Etkilenince kendi adına orada bir kütüphane kurulmuş, bir medrese kurulmuş, bir cami kurulmuş ve bir süre çok enteresan bu ilçe nüfusu çok yüksek ilçelerden biri haline gelmiş. Neden dolayı? Oraya okuma yazmaya gelenlerden, yani eğitim almak için gelenlerden
1: harika
0: dolayı. Enteresan bir şeyimiz burası. O sonraki gene alfabetik gidiyorum. Halkapınar. Halkapınar'ın eski adı Zanapa. Lübi dediğinde panusu olduğunu biliyoruz. Akarsu anlamına geldiği söyleniyor ama Halkapınar'ın daha da önemli bir şeyi, bu ilçe sınırlarımızın içerisinde İrbit Kaya Kabartması var biliyoruz. Hani bu çok ünlü, ilk asmaları diktim ben, bunu da Tanrı'ya armağan ettim diyen kral Vartalavas'ın şeyi kabartması. Bu tarihte ilk önemli tarımla ilgili şey kabartma olarak da kabul ediliyor. Oldukça önemli bir şey Halkapınar. Halkapınar'ın aslında burada hemen söyleyebiliriz. Karapınar diye de bir ilçesi var Konya'nın. Aslında Halkapınar güneyde, Karapınar da kuzeyde. Kuzeydeki Pınar, kuzeydeki Güney Pınar ve güneydeki Pınar olmak üzere iki tane yer, evet, olarak da düşünebiliriz burayı. Höyük var. Höyük'ten geliyor. Milattan önce 2000 yılına kadar giden bir şeyi var Höyük'ün. Özel yani tarihi var. Oldukça önemli bir ilçe. Romalılardan günümüze kadar kalmış. Çok da enteresan bir şey var. İlk defa bu sene tekrar suya aktı. Binlerce yıllık

0: bir Eflatun Pınarı var Höyük'te. Höyük Eflatun Pınarı diye alınıyor. Bu yağmurlardan dolayı tekrar su akmaya başladı. Suyun bu önemli bir şey. Yani tarihi bir kaynak tekrar harekete geçmiş oldu. O da oldukça sevindirici bir şey.
1: Bu sene su konusunda mutlu olacağız gibi görünüyor.
0: Evet, doğru söylüyorsunuz Aklım. Bir çok eski bir yerleşim yeri de Ilgın. Ilgın Triatrum olarak biliniyor. Kral yolu üzerinde bulunuyor. Şifalı sularından dolayı Bizans döneminin adı Leganya. Bu Germencik falan gibi isimler. Germ sıcak su demek şeyde. Türkçe'de abi germ sıcak su anlamına geliyor. Eski adının böyle olduğunu söylüyor Evliya Çelebi. Fakat Ilgın diye de bir biliyorsunuz çok güzel bir ağaç var. Yolgun da deniyor zaman zaman. Ondan da o yörede bulunmasından dolayı adının oradan da kaynaklandığını söyleyenler var. Kadın anı eski adı Pira. Selçuklular döneminde kervansaray olgusunun yaygın olduğu zamanlarda Raziye Hatun var. Hicri 620 yılında 1223'lü yıllara denk geliyor miladi olarak. Bir kervansaray yaptırmış ve bu kervansarayın kitabesinde Allah'ım Hicri 620 yılında bu hanı yaptıran sahibesi olan Mahmut kızı Raziye Hatun'a rahmet eli yazıyor. Buradan da onun adından kaynaklanarak buraya kadın hanı dendiğini biliyoruz. Şimdi Karapınar'dan söz etmiştim ben Halka Pınar'ı anlatırken.
1: Evet.
0: Bilge Umar Hayde olduğunu söylüyor eski adının. Sur ve Hisar anlamına geldiğini belirtiyor şey olarak. Eski isim olarak. Ama kuzeydeki Pınar anlamına geldiğinde ben zaten söylemiştim. Merkez ilçelerinden birisi.
1: Evet, ünlü ilçelerinden Karatay, en Kulu önemli gibi ilçelere geliyoruz.
0: Evet, en büyük ilçelerinden bir tanesi. Celaleddin Karatay, Selçuklu'nun veziri, oradan alıyor adını. Çok da önemli bir vezir, çok önemli şeyler yapmış. Karatay adını kendisinin karının güçlü, tayın da soy, güçlü soy anlamına gelerek aldığı söyleniyor. Ama biliyoruz bu ülkede çok önemli şehrimiz Mevlana'nın türbesi burada. Şehrin tam ortasında Alaaddin Tepesi var. Alaaddin Tepesi işte Alaaddin Keykubat'tan kaynaklanan tarihi bir at aslında tam da şehrin merkezinde. Burada Alaaddin Camii var. Yavuz Sultan Selim adına yapılmış bir cami var. Çok önemli bir eski eserler kütüphanesi var burada. Yusuf Ağa Kütüphanesi. Bir de Kurtuluş Savaşı şehitleri için yapılmış bir şehitler anıtı var. Karatay çok böyle önemli tarihi ve turistik ilçelerinden bir tanesi şeyin. Kulu'dan bahsedelim. Afyon taraflarından Kulupoğlu, Mustafa Bey ile beraberinden gelen bir grup tarafından kurulduğu için bölge zamanında beyin ismine ithafen Kulu olarak anılmış. Bir de hepimizin bildiği gibi Meram Bağları var Konya'da. Meram'ın Murat istek anlamına, herkesin yaşamak istediği yer anlamında, hatta yeryüzündeki bir cennet anlamına da geldiği bilinir ve hani Meram'da yaşamak bir şey gibi, hani bir arzu gibi hepimiz için Meram'ı görme ve yaşama arzusu şeklinde bir ilçemiz yani.
1: Tabii Meram'da kaybettiğimiz kelimelerden biri günlük hayatta. Artık
0: kesinlikle
1: daha az kullanıyoruz.
0: Evet. Meram'ın ne denir eskiden mesela amacın
1: evet.
0: Ne
1: anlamı? Meram'ımı anlatayım deriz.
0: Meram'ımı anlatayım denir. Şimdi Sarayölü diye bir ilçesi var. Aslında bu çok enteresan. Haçlı ordularından korunmak isteyen halk mağaralara yerleşmiş ve büyük, çok büyük mağaralarmış. Bunlar ve bunları o kadar iyi dekore etmişler ki burayı bir süre sonra saray ini, yani saray mağaraları denmeye başlamış. Fakat demişler ki bu saray ini çok anlamlı olmuyor. Bunun adını değiştirelim. Sonradan adını değiştirip saray önü yapmışlar. Oldukça enteresan hikayesi olan ilçelerimizden bir tanesi. Şimdi Selçuklu sonradan kurulmuş bir ilçe. 1988 yılında kurulan ilçelerden biri. Fakat Selçuklu içerisinde çok önemli bir yer var. Ben onu burada bir iki kelimeyle anlatmak istiyorum. Sille var. Sille'de ilk kilise var mesela. Milattan sonra 345 gibi yapılmış.

0: Ayia Eleni Kilisesi. Bu İstanbul, yani Bizans'ı kuran Konstantinopolis'in annesi tarafından yaptırılmış. Yani burası hacılar yolu üzerinde çok önemli bir şey. Sila'nın geçit anlamına geldiği söyleniyor. Bu Sille gerçekten hani üzerinde durulması gereken bir yerleşimimiz bizim. Sile'de aynı zamanda bir zaman müzesi de var. Sile evleri de çok tarihi evler. Selçuklu ilçesini konuşurken Sile'yi de konuşmak iyi olur diye bunları belirtmek istedim.
1: Tabii o bölgede hem Konya'da hem de Nevşehir'de çokça hem hacı hem de misyonerin olduğu biliniyor. Çok daha fazla kilisenin gelecek yıllarda ortaya çıkarılacağı da aşikar değil mi?
0: Evet, zaten bu kanın yapılmasının nedeni şu olmuş. Orası İstanbul'dan Hristiyan hacıların giderken konakladıkları bir yermiş. Sile geçit yeri aslında. Adı da zaten Sile geçit anlamına geldiği için orada konaklarlarmış ve konakladıkları için de bayağı ciddi eski tarihi yapının olduğu bir ilçemiz haline gelmiş. Evleri de çok kıymetli, yani Beypazar evleri gibi kendine özgü bir niteliği olan evler. Seydişehir diye bir ilçemiz var biliyorsunuz. Anadolu Selçuklu dönemindeki adı Gurburun'muş buranın. Antik dönemde yerleşim yok. Sonradan kurulmuş. Seyit Harun'un şehri anlamında geliyor. Seyit Harun'un soyu Hazreti Muhammed'e kadar dayandığı söylenir kitaplarda. Buraya gelip yerleşmiş ve bu böyle bir şehrin oluşmasına neden olmuş. Dolayısıyla adı Seydişehir'in adı buradan kaynaklanıyor. Taşkent sonradan takma bir şey, ilçe. Buranın adı çok eski. Aslında Taşkent ile Hadim birleşiklermiş eskiden. Hadim ilçesiyle Taşkent ve buraya Pirlevganda denirmiş. Pirlevganda. Pirlevganda'yı Hadim'i de Hadim'den dolayı söylenen isimlerinden birisi. Adı konusunda çok enteresan, bilim adamları adını tam net olarak açıklayamıyorlar. Şimdiye kadar bir şey yok ama böyle bir çok eskiye dayanan bir tarihi adı var şeyin, ilçenin. Yani enteresan bir yer. Sonradan 1934 yılında adı Taşkent olarak değiştirilmiş. Bir Tuzlukçu ilçesi var biliyorsunuz şeyde. Burada bunun eski adının Tuzlukçu değil Tozlukçu olduğu söyleniyor. Çünkü Tuz Gölü'nden gelen kervanlar arazinin kıraç ve ağaçsız olması nedeniyle çok toz kaldırmasından dolayı Tozlukçu derlermiş buraya. Dolayısıyla sonradan Tuzlukçu'ya dönüşmüş. Alo, duyuyor
1: musun? Evet, evet.
0: Devam ediyorum ben o zaman biraz Hakan Bey.
1: Evet, zaten sonuna geldik.
0: İki tane daha ilçe anlatayım. Bir tanesi Yunak. Bu Yunak biliyorsunuz Türkçe'de yıkanmak anlamına gelir. Çamaşır yıkanan yerler.
1: Evet.
0: Şeyin içinden bir Karataş Deresi diye bir dere geçiyor. Bu derede çamaşır yıkanırmış şey olarak. Fakat başka bir takım yorumlar da var. Mesela bu yörede bir büyük hani Osmanlı beylik olan Turgutlular. Anadolu Selçuk Devleti parçalandığında Turgutlular gibi bir böyle bir grup yaşıyor. Bunlar koyun ve kuzularını Karataş Deresi'nde yıkarlarmış. Yıkandıktan sonra da bir başka anlatımı bu. Yünleri ak oldu anlamında Yunak.
1: Evet.
0: Dendi. Ondan sonra da böyle bir kullanım oldu deniyor. Ama yunmakın Türkçe'de yıkanmak olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla yunağın da yıkanılan yer olduğu anlamında hepimiz de bir bilgi sahibiyiz. Yalıhöyük diye son olarak da bunu söyleyeyim istediniz. Yağlıhöyük'müş eski ismi. 15. yüzyıldaki bölgelerde Yağlıhöyük olarak geçiyor. Zamanla kullanılarak Yalıhöyük haline dönüşmüş. Oldukça enteresan bir isim ve tarihi olan bir şeyimiz Konya.
1: Evet.
0: Onu da böylece konuşmuş olduk.
1: Yalıhöyük'te aslında bir iddiamızı kanıtlıyor. Genelde yumuşak G'ler yumuşak G'siz kelimelere dönüşür,
0: Evet.
1: Türkçeleştirilir. Ancak
0: Evet.
1: Ereğli'de başka bir şey mevcuttu.
0: Başka bir
1: Evet,
0: şey
1: çok
0: olmuş.
1: güzel.
0: Evet.
1: Etimoloji gerçekten çok ilginç. İlla büyük
0: Çok.
1: kahramanlıklara, büyük tarihi şeylere ihtiyacı yok. Bazen insanların hayvanlarını yıkadığı yerden bile isimlendirmeler geliyor. Tarihi şeyler sadece büyük olaylarla değil, yaşanmışlıklarla da ölçülür. O yüzden çok güzel bilgiler verdiniz Sayın Kuleyin.
0: Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.
1: Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyiciler, araştırmacı yazar Nezih Kuleyin bizimleydi. Tarihi eserlerin, şehirlerin ve semtlerin isimlerinin nereden geldiğini özellikle Konya bölümüyle bize aktardı. Çok kısa bir ara vereceğiz. Ardından dördüncü ve son konuğumuzla sizinle olacağız.

0: Sevgili dinleyiciler, son konuğumuz Geleneksel Sanatlar Derneği Genel Sekreteri Sona Tomaç bizimle. Şu an hattımızda. Merhaba Sayın Tomaç.
1: Merhabalar Hakan Bey, iyi hafta sonları dilerim.
0: Teşekkürler, nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim, sizler nasılsınız?
0: Biz de çok iyi, sizi konuk ettiğimiz için mutluyuz. Geleneksel sanatları konuşacağız, zanaatleri konuşacağız. Neler söylersiniz? Keçe sanatı var değil mi bu hafta?
1: Evet, bu hafta keçe sanatı var. Konya için de çok önemli bir zanaat kendisi. O yüzden özellikle bu hafta Konya'yı da anlatmışken Nezih Hocam, ben de keçe sanatıyla bunu tamamlamak istedim.
0: Harika.
1: Keçiyi de ben birazcık giriş yapayım. Aslında kelime anlamıyla keçe oldukça eski bir kelime Türkçe'de. Kaşgarlı Mahmud'un 11. yüzyılda yazdığı Divani Lügati Türk'te kiciz ya da kitgiz biçiminde geçiyor. Zaman içinde de Anadolu Türkçesinde keçeye dönüşmüş. Aslında bugün konuşacağımız bu keçi sanatı insanlığın bildiği en eski tekstil teknolojilerinden biri. Aslında hepimiz kumaşı biliyoruz, halıyı biliyoruz, kilimi biliyoruz ama bunların hepsinden daha eski bir malzeme keçe. Çünkü aslında bugün baktığımızda birçoğumuz keçeyi belki çobanın bir sırtındaki kepenekte ya da müzede ya da Mevlevi dervişlerinin sikkesinde görüyor. Ama bundan yüzyıllar önce, hatta binlerce yıl önce keçe insanlığın günlük hayatının vazgeçilmez bir parçası. Evlerini de keçeyle kuruyorlar, kıyafetlerini de keçeden yapıyorlar, hayvanlarını da keçeyle kuruyorlar. Peki keçe tam olarak neyden yapılıyor ve nasıl yapılıyor? Keçe dokunmayan tek tekstil ürününden bir tanesi. Bu çok ilginç bir bilgi çünkü kumaş dediğimiz şey aslında ipliklerin dokunmasıyla oluşuyor. Halı da öyle, kilim de öyle ama keçede iplik yok. Keçe koyun yününün sıcak su, sabun, nem, basınç ve sürekli dövme ya da tepme hareketiyle liflerinin birbirine kenetlenmesi sonucu oluşan bir tekstil ürünü. Yani aslında doğanın bir mucizesi. Yünün lifli yapısında bulunan küçük pullar sıcaklık ve basıncın etkisiyle birbirine geçiyor ve zamanla tek parça haline geliyor. Bu nedenle de keçe dokunmadan oluşan çok sağlam bir yüzey. Belki insanlık tarihinde en eski tekstil malzemelerinden bir tanesi. Çünkü dokuma tezgahına ihtiyaç duyulmuyor burada.
0: Tabii.
1: Bir miktar yün, biraz su ve çok büyük bir emekle siz bu bir keçeyi oluşturabiliyorsunuz. Tarihçilerde keçeciliğin dokunmacılıktan bile daha eski olduğunu düşünüyorlar. Orta Asya'da yapılan bazı arkeolojik kazılarda özellikle Pazırık kurganlarında günümüzden yaklaşık 2500 yıl öncesine ait olağanüstü keçi örnekleri bulunmuş.
0: Evet, hiç yolu düşmemiş dinleyicilerimize de hatırlatalım. Anadolu'nun birçok köyünde hala yolluk olarak ev önlerinde kullanılır keçe.
1: Evet, kesinlikle sadece yolluk da değil aslında, seccadelerden yer yaygılarına, giyim malzemelerine, yine Orta Asya'da çadır kültüründen hatta bebeklerin kundaklarına kadar biz keçenin kullanıldığını görüyoruz.
0: Evet, bir diğer konumuz mevlevilik ve somut olmayan kültürel miras. Neler söylersiniz bu konu hakkında?
1: Şimdi aslında burada keçeciliğin biraz Anadolu'daki dağılımıyla da etkileşim içerisinde bu konu. Çünkü keçenin ham maddesi yün, söylediğim gibi yün varsa keçe de var. Yani küçükbaş hayvancılık varsa keçeciliğin de var olduğunu görüyoruz. Anadolu'da da keçecilik tarih boyunca İç Anadolu'da, Ege'de ve Batı Anadolu'da güçlü bir şekilde yaşatılmış. Ama kaynaklara baktığımızda gerçekten Konya'nın ayrı bir yere sahip olduğunu görebiliyoruz. Bunun cevabı ise aslında neden Konya'da dersek, bunun cevabı yaklaşık 800 yıl öncesine götürülüyor. Biliyorsunuz ki Konya Anadolu Selçuklu Devleti'nin başkentiydi. Başkent olmak demek yalnızca aslında siyasetin merkezi olmak anlamına gelmiyor. Aynı zamanda sanatın, ticaretin, zanaatın ve üretimin de merkezi anlamına geliyor. Selçuklu döneminde de Konya'da birçok zanaat dalı büyük gelişme göstermiş. Bunlar

0: Bunlardan bir tanesi de keçecilik. Hatta elimizde çok ilginç bir bilgi var. Eski kaynaklarda Selçuklu hamamlarında keçelik adı verilen özel bölümlerin olduğu anlatılıyor. Bu bölümler keçelerin pişirilmesi ve son işlemlerinin yapılması için kullanılıyormuş. Yani aslında keçecilik o kadar yaygın ve önemli bir meslek haline gelmiş ki şehirde bu isme özel mekanlar oluşturulmuş. Tabii biz Osmanlı döneminde ve geldiğimizde de bu geleneğin devam ettirildiğini görüyoruz. Keçeciler artık lonca teşkilatı haline gelmişler ve örgütlenmişler. Bugünkü esnaf odaları varsa, nasıl esnaf odalarını görüyorsak, o dönemde de loncalar var. Ve her ustanın uyması gereken bazı kurallar var. Kalitesiz ürün yapılmasına izin verilmiyor. Usta olabilmek için yıllarca çıraklık ve kalfalık yapmak gerekiyor. Yani keçecilik sadece bir meslek değil, aynı zamanda güçlü bir meslek ahlakına sahip bir kültürel bir miras haline dönüşmüş.
1: Yalnız ilginç tabii. Geldi hamamların içinde böyle bir şey yapılıyor olması. İlk defa tarihte hamamların içinde böyle daha değişik şeylerin yapıldığına şahit olduk. Bu başka örnekleri de olan bir şey mi, sadece keçeciliğe özel mi?
0: Şimdi şöyle, aslında keçe için kullanılan sıcak su, tepme ve o nem ihtiyaç haline gelmiş ve hamamlarında bu iş için biçilmez bir kafon olarak görülerek hamamlarda böyle bir alan oluşturmuşlar kendilerine. Aslında tamamen ihtiyacın şekillendirdiği bir durum diyebiliriz buna.
1: Evet. Başka neler söylersiniz Mevlevilik hakkında?
0: Tabii şimdi semazenlerin başındaki sikkelerden bahsettik biz. Bu semazenlerin başlarına taktığı uzun kahverengi başlıkları bir sikke diyoruz. Ve geleneksel olarak da keçeden yapılıyor bu sikkeler. Ve sadece bir başlık olarak değerlendirmemek lazım. Mevlevilikte sikke insanın nefsini geride bırakmasını, manevi yolculuğunu simgeleyen önemli bir sembol. Yani burada keçe artık sadece günlük ihtiyaçları karşılayan bir malzeme olmaktan çıkıyor. Manevi hayatın da bir parçası haline geliyor. Aynı zamanda Konya'da ustalar yüzyıllar boyunca çoban kepeneği de üretmişler. Mevlevi dergahları için sikkeler, seccadeler, hatta tekke ve dergahlarda kullanılan çeşitli keçe ürünleri de yapmışlar. Dolayısıyla keçecilik Konya'da hem mevlevilik için önemli, hem de ekonomik hem de kültürel kimliğin önemli bir unsuru haline gelmiş. Bir başka ilginç nokta ise keçeciliğin göçebe kültürüyle kurduğu bağ. Konya ve çevresinde tarih boyunca çok sayıda Yörük ve Türkmen topluluğu yaşadığını biliyoruz biz. Bu topluluklar yazın yaylalara, kışın da ovalara göç ediyor tabii, bildiğimiz gibi. Keçeyi yanlarında hiç eksik etmemişler. Çünkü tabii hayvanlarını da kullanıyorlar. Keçiler de kullanıyorlar. Bebekleri kullanıyorlar. Keçenin de çok önemli bir özelliği var. Kışın sıcak tutar. Yazın da ısıyı dengeler. Bu yüzden de hiçbir zaman yanlarını eksik etmemişler. Hatta bugün aslında bizim doğal yaşam, ekolojik ürün ve geri dönüştürülebilir malzeme dediğimiz ve çok şeyi keçe kendi içinde yüzyıllardır taşıyor. Çünkü tamamen doğal. Yün kendisinden yapılıyor. Doğada çözünebiliyor ve kimyasal hiçbir şey kullanılmıyor. Ben biraz da aslında somut olmayan kültürel miras tarafına değinmek istiyorum son olarak.
1: Tabii.
0: Kültürel miras dediğimiz şey aslında hepimizin bildiği gibi somut olmayan kültürel mirası haftalarca anlatıyoruz aslında. Keçecilik bir ustalık, vicdan ağız. Keçe tabii ki de elle tutulur, gözle görülür bir malzeme ama onun arkasındaki bilgi, deneyim, aktarım süreçleri, usta çırak ilişkisi, bu zanaatin öğretilmesi, öğrenilmesi ve aktarılması tamamen somut olmayan kültürel mirasın bir örneği. Keçecilik de tam anlamıyla böyle. Bugün biz Konya'ya baktığımızda bir yaşayan insan hazinemizi de anmak isterim burada. Mehmet Girgiç, keçi alanında gerçekten doğayan ve keçinin günümüze aktarılmasında ve gelecek kuşaklara aktarılmasında oğluyla beraber çalışır kendisi. Çok önemli emekler vermiştir kendisi. Tabii günümüzde belki geçmişteki kadar yaygın olarak kullanılmasa da biz keçinin hala kullanıldığını ve özellikle sanat malzemesi olarak artık yeni dönemde sanatçıların bir sanat eseri olarak keçeliği de uğraştıklarını görüyoruz. Son olarak da sözlerime son vermem gerekirse de ustaların emeğiyle genç tasarımcıların yeni fikirleriyle ve toplumun artan ilgisiyle keçe hala yaşamaya devam ediyor ve umuyoruz ki bundan 100 yıl sonra da bir çocuk bir keçe atölyesine geldiğinde
1: Umarız.
0: bugün olduğu gibi yünün kokusunu duyacak, ustanın el hareketlerini izleyecek ve belki de yüzlerce yıllık geleneğin yeni taşıyıcısı olacak. İşte kültürel mirasın gerçek yüzü de burada yatıyor. Geçmişi yalnızca hatırlamak değil, onu geleceğe taşıyabilmek de mümkün.
1: Kesinlikle. İlk günden beri konuşuyoruz. Dünyanın en zor şeyi bir kültür yaratmak, bir kültür oluşturmak. Çünkü safi parayla, safi imkanla ve sadece zamanını ayırarak, emek vererek yapılabilecek bir şey değil. Çok fazla değişkenin bir araya gelmesiyle, çok fazla insanın bir araya gelmesiyle oluşturulan bir şey. Çok değerli, kaybetmemek çok önemli. Geleceğe aktarmak gerçekten çok önemli ve değerli. Siz de buna aslında sebep oluyorsunuz, bunları anlatabiliyorsunuz.

0: paylaşarak dinleyenlerimizle. Harika aktardınız. Çok teşekkürler Sayın Tomaç.
1: Ben teşekkür ederim. Yapma sonu ederim. Çok sağ olun.
0: Teşekkürler. Sevgili dinleyiciler, Geleneksel Sanatlar Derneği Genel Sekreteri Sona Tomaç bizimleydi. Keçe sanatını, Mevleviliği ve somut olmayan kültürel mirası aktardı bize. Programımızın ilk bölümünde gazeteci Gül Gündüz vardı. Haftanın öne çıkan iç gündem başlıklarını aktardı. Ardından ikinci bölümümüzde gazeteci Armağan Canbaz, Türkiye bu hafta ne konuştu, sosyal medyada neler konuşuldu onu aktardı. Ardından üçüncü konuğumuz araştırmacı yazar Nezih Kuley'in Konya'daki semt isimleri, ilçe isimleri nereden geliyor bunları anlattı bize. Ve son olarak Geleneksel Sanatlar Derneği Genel Sekreteri Sona Tomaç bizimleydi. Keçe sanatını, Mevleviliği ve somut olmayan kültürel mirası konuştuk. TRT Radyo 1'de gündem hafta sonunun bugünlük sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Programımızı sizin için Melek Baysal hazırladı. Sesimizin size ulaşmasını sağlayan teknik yönetmenimiz Adem Gürlek ve spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Sizinle bu saate kadar birlikte olduk, emek verdik ve mutlu bir şekilde ayrılıyoruz. Size güzel bir program sunma ayrıcalığını yaşadıktan sonra yarın yine birlikte olacağız. Önümüzdeki hafta sonu da cumartesi ve pazarları sizi TRT Radyo 1'de 7.40'tan sonra gündem hafta sonuna bekliyoruz. Şimdilik hoşça kalın.
2: Gündem hafta sonu.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Günaydın değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Sapanca'da başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta yapacağı tarihi konuşmada gündemdeki gelişmelere dair önemli mesajlar verecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir aşamaya gelindiğini söyledi. Silahların bırakılmasının öncelikli hedef olduğunu vurgulayan Yılmaz, yeni anayasa çalışmalarında da sona yaklaşıldığını açıkladı. Memur ve emekli maaşları ile ilgili konuşan Yılmaz, çalışanları enflasyona ezdirmeme prensibini sürdüreceklerini belirtti. ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatın ardından sahada gerilim yeniden yükseldi. Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye saldırı düzenlenmesinin ardından ABD İran'a hava saldırısı düzenledi. İran devrim muhafızları saldırılara karşılık verildiğini duyurdu. Tahran'la Washington tansiyonun yükselmesinden birbirini sorumlu tutuyor. İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Deir el-Belah kentinde bir araç saniyeler içinde iki kez hedef alındı. Saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti. Lübnan ve İsrail, ABD arabuluculuğunda Washington'da yapılan 5. tur doğrudan görüşmelerin ardından çerçeve anlaşması imzaladı. Buna göre Lübnan'ın güneyinde özel pilot bölgelerin kurulması ve buralarda kontrolün Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne devredilmesi öngörülüyor. Anlaşma sınır hattı boyunca askeri hareketliliğin kademeli olarak durdurulmasını ve kalıcı bir ateşkes zeminini hedefliyor. İşgalci İsrail ise ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile İran arasındaki ateşkesin memnuniyet verici olduğunu belirtti. Bu süreçte İsrail'in görüşmeleri sabote etmesine izin verilmemelidir, dedi. Gazze'de hala kırılgan ve hassas bir noktadan geçildiğini belirten Bakan Fidan, İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmediğini hatırlattı. Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yerleşimci terörünün kalıcı barış zeminini sarstığını söyledi. Venezuela'da meydana gelen peş peşe iki şiddetli depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Son açıklanan verilere göre en az 920 kişi yaşamını yitirdi, 3000'den fazla kişi yaralandı, çok sayıda kişi hala enkaz altında.

0: Venezuela'daki depremlerin ardından Türkiye'den bölgeye yardım eli uzanıyor. Arama, kurtarma ve insani yardım ekiplerini taşıyan askeri uçak yola çıktı. 37 kişilik ekipte AFAD, UMKE ve Türk Kızılay personeli bulunuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı'ndan 20 kişilik bir ekip de Ankara'dan hareket etti. Sosyal Hizmetler Kanunu'na göre açılacak kreş ve gündüz bakım evleri yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı. Yönetmeliğe göre kreş ve gündüz bakım evlerinin açılış, izin ve faaliyet süreçleri netleşti, fiziki ve kurumsal standartlar belirlendi. Düzenli izleme ve denetim sistemleri devreye alındı, çocukların güvenliğini riske atan kuruluşlara yaptırım ve kapatma hükümleri getirildi. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavında başarılı olan personelin yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, göreve atanan 1182 personele başarılar diledi. Konya merkezli 24 ilde ehliyet sınavlarında usulsüzlük yaptıkları belirlenen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 98 şüpheli gözaltına alındı. Hatay merkezli 2 ildeki usulsüz emeklilik operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı. Hatay'da düzenlenen tefecilik operasyonundaysa 13 şüpheli yakalandı. Bir Yeşilçam efsanesi daha aramızdan ayrıldı. 77 yaşındaki Kadir İnanır İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta sanatçı için pazar günü Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlenecek. İnanır'ın cenaze namazı öğlen Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak, Ulus Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak. 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki son maçında ABD'yi mağlup ederek turnuvaya veda eden A milli futbol takımı yurda döndü. Ay yıldızlı kafileyi taşıyan uçak gece saatlerinde İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Haberleri dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Merhaba değerli dinleyiciler. Savaş Mektupları programımızın 51. ve 52. mektuplarıyla karşınızdayız. Bir mermi kadar hızlı, bir umut kadar yavaş yol alan satırlar. Ateşin, barutun, hasretin ve duanın içinden süzülen kelimeler şimdi bu frekansta buluşuyor. Bir savaşın ortasında yazılmış "Anneciğim", bir esir kampının soğuk duvarları arasında yükselen "İyiyim, merak etmeyin", bir cepheden gönderilen üstü kanla, çamurla, gözyaşıyla yoğrulmuş satırlar. Bu programda sadece mektuplar okunmayacak. Bu programda zaman duracak, bir asker annesinin kalbindeki yangın, bir babanın evladına yazamadığı kelimeler, bir nişanlının kavuşamadan sakladığı umutlar ses olacak. Savaş meydanlarından, esir kamplarından, işgal altındaki şehirlerden ve geride kalan evlerden, ocak başından, kapı eşiğinden, yastık altından çıkan mektuplar bunlar. Bazısı hiç ulaşmadı, bazısı yıllar sonra bir sandıkta bulundu. Bazısı sahibine kavuştu ama o artık hayatta değildi. Şimdi o satırlar yeniden nefes alıyor. Şimdi kelimeler yeniden asker oluyor, anne oluyor, evlat oluyor. Bu bir tarih programı değil sadece. Bu bir insanlık hafızasıdır. Savaş sadece bir cephedeki mücadele değil, aynı zamanda esaretin getirdiği zorlu şartlarda dahi kalpteki umudu ve inancı koruma mücadelesidir. Bugün bu mücadelenin iki farklı yansımasını dinleyeceğiz. Biri, bir bayramı ailesinden uzakta geçirmenin hüznüyle birlikte, kardeşine

geleceğe dair öğütler veren bir asker, diğeri ise ikinci kez Kurban Bayramı'nı esarette karşılamanın acısını büyük bir tevekkülle kabullenen bir subay. Şimdi bu dokunaklı hikayelere kulak verelim. Savaş mektupları başlıyor. Hasan Kamil'in mektubu. Hindistan'ın Beleri kampının ıssızlığında Hasan Kamil için en büyük teselli vatanından gelen mektuplardı. Kardeşinden gelen mektubu eline aldığında gözlerinden dökülen yaşlarla 5-10 defa okudu mektubu. İşte o mektuptaki her kelime onun için sadece bir haber değil, aynı zamanda vatanın geleceği için umudun simgesiydi. Kardeşinin vatanına layık bir şekilde hizmet edecek bir birey olarak yetiştiğini bilmek, onun için bayram sevinciydi. Ancak bu sevinç, içinde bulunduğu esaretin getirdiği kederle birleştiğinde gözyaşlarına dönüşüyordu. Bu da çok normaldi. Esarette geçen bayramlarsa hep kederle dolu olduğu için tekrar ağladım diye yazdı. Ama onu asıl teselli eden şey kardeşinin ve onun gibi çalışkan ve fedakar gençlerin zamanlarını boşa harcamadan vatan için çalışmalarıydı. Bu durum onu metanete sevk ediyor, hayata tutunmasını sağlıyordu. Mektubunda kardeşinin birçok okul değiştirmesinin nedeniyle zaman kaybettiğini yazmasından duyduğu üzüntüyü anladığını belirtti. Zamanın kıymetini takdir etmez isek yaşayamayacağımızı anladık. Lakin ne yapalım? Felaket umumidir diyerek yaşadıkları bu zorlukların sadece kendilerine özel olmadığını, tüm vatanı etkilediğini vurguluyordu. Hasan Kamil kardeşinin mektup adresini bilemediği için ona yazamadığından dert yandı ve her hafta yazacağına söz verdi. Mektubunun sonuna kardeşinin derslerine engel olmamak için onu düşünmemesini rica etti. Artık inşallah yakın zamanda biz de kurtuluruz diyerek ailesine kavuşma umudunu dile getirdi. Ve her saat, her dakika çalışmaya devam etmesini kardeşine tavsiye etti. İşte o ilgili mektubun kaynak notunu sizlerle paylaşıyorum. Kardeşim, 4 Mart 1335 tarihli göndermiş olduğunuz mektubunuzu aldım. Gözlerimden dökülen yaşları silerek 5-10 defa okudum. Pek saf bir kalple yazılan mektup bana vatana hakkıyla ifayı vazife edecek kimselerin yetiştiğini anlattı. İşte bugün benim için büyük bir bayramdır. Esarette geçen bayramlarsa hep kederle dolu olduğu için tekrar ağladım. Ancak beni teselli eden, beni güldüren bir şey var ise o da sen ve senin gibi çalışkan ve fedakar kardeşlerimin vakitlerini boş geçirmeyip çalışmaları beni metanete sevk etti. Kardeşim, birçok mektepler dolaştığınızdan epeyce bir zaman gayip etmiş olduğunuz için müteessir olduğunuzu yazıyorsunuz ve haklısınız. Zamanın kıymetini takdir etmez isek yaşayamayacağımızı anladık. Lakin ne yapalım? Felaket umumidir. Bursa Sultanisi'nden Biga'ya naklettiğinizi pederim yazmıştı. Lakin adresinizi bilemediğim için mektup yazamıyorum. Artık her hafta yazacağıma söz veriyorum. Artık inşallah yakın zamanda biz de kurtuluruz. Baki gözlerinden öperek her saat her dakika çalışmanızı tekrar tavsiye ederim. Biraderiniz Hasan Kamil. Bir askerin esaretin getirdiği hüzne rağmen kardeşinin geleceği için duyduğu umudu ve öğütlerini dinledik. Onun için asıl kurtuluş sadece esaretten dönmek değil, vatanın geleceğinin sağlam ellerde olduğunu bilmekti. Peki ya ikinci kez bayramı esarette karşılamanın acısını büyük bir tevekkülle kabullenen bir başka kahramanımız? Şimdi onun hikayesiyle devam ediyoruz. Ömer Feyzi'nin mektubu. Yine bir esir kampındayız. Yine Hindistan'ın Beleri kampında. Beleri kampında binbaşı Ömer Feyzi için günler ailesinden gelen bir haberin umuduyla geçiyordu. Sadece bir mektup değil, aynı zamanda karısına olan aşkını ve özlemini de dile getiriyordu. Geçen günde Muhterem Peder Efendi Hazretlerine hitaben mektup

takdim etmiştim. Bugün de size yazıyorum ki merakta kalmayasınız diye başladı mektubuna. Bu, karısının onu merak etmesini istemeyen, ona olan sevgisini ve bağlılığını gösteren bir hareketti. Mektubun satırlarına baktığımızda, ilerledi.

İnşallah belki başkasını görmeyiz diyerek ailesine kavuşma umudunu dile getiriyordu. Mektubun en can alıcı yeri ise onun bu zorlu sürece karşı direnişini ve inancını gösteriyordu. Ne yapalım? Cilve-i ilahi böyle. Allah afiyet versin de tahammül edeceğiz. Ecri çoktur diye yazdı. Bu sözler onun için sadece bir teselli olmuyordu. Aynı zamanda savaşın ve esaretin getirdiği zorluklara karşı durabilmesini sağlayan en büyük ama en zorlu güçtü. O, bu zorlu sürecin sonunda büyük bir mükafat alacağına inanıyordu. Mektubunu ailesine ve sevdiklerine selam ederek bitirdi. Onun için mektup sadece bir iletişim aracı değildi. Aynı zamanda vatan sevgisine dolu kalbinin, biricik karısına olan aşkının ve inancının bir simgesiydi. İşte ilgili mektup ve kaynak notu. Refikacığım, geçen günde muhterem Peder Efendi Hazretlerine hitaben mektup takdim etmiştim. Bugün de size yazıyorum ki merakta kalmayasınız. Elhamdülillah afiyetteyim. Oraca cümlenin sıhhat ve afiyette olmanızı Cenab-ı Hak'tan temenni ederim. Hilaf-ı Memul 2. Kurban Bayramımızı da Beleri'de teessürle yapacağız. İnşallah belki başkasını görmeyiz. Ne yapalım? Cilve-i ilahi böyle. Allah afiyet versin de tahammül edeceğiz. Ecri çoktur. Peder Efendi'nin ellerini öperim. Celal Bey'e, ablan hanıma selam ederim. Süyüt anaya, kezalik küçüklerin gözlerinden öperim. Seni de selamlayarak nihayet verdim. 5403 Binbaşı Ömer Feyzi. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün savaşın getirdiği acı ve tevekkülle umutla karşılayan iki kahramanımızın hikayelerini dinledik. Hasan Kamil, kardeşinin çalışmalarından gurur duyarak vatanın geleceğine olan inancını pekiştirirken, Binbaşı Ömer Feyzi de esaretin getirdiği zorlukları Allah'ın bir takdir olarak kabul edip sonunda büyük bir mükafat alacağına inanıyordu. İşte bu okuduğumuz ve sizlerin de dinlediği hikayeler bizlere en zorlu anlarda bile umudun, inancın ve sevginin Türk askerinin ruhunu nasıl ayakta tuttuğunu gösteriyor. Onların hatıralarını yaşattığımız sürece kahramanlıkları da ölümsüz, daim kalacaktır. Okuduğumuz her mektup bir vedaydı aslında. Bazısı son nefesti, bazısı kavuşma umuduydu. Bazısı ise hiç bitmeyen bir hasretti. Bir askerin titreyen elleriyle yazdığı satırlar, bir annenin gece lambası altında gözyaşıyla ıslattığı kağıtlar, bir çocuğun babasına kavuşma hayaliyle beklediği postacı sesi. Savaş yalnızca cephede yaşanmaz. Savaş evin içindedir. Mutfakta, yastığın altında, boş kalan ayakkabının önündedir. Bu mektuplar bize şunu hatırlatıyor. Silahlar sustuğunda bile kelime konuşmaya devam eder. Ve bazen bir mektup bir kurşundan daha ağırdır insanın yüreğinde. Bu satırların kimisi sahibine ulaştı, kimisi yarım kaldı. Kimisi ömür boyunca bir sandıkta saklandı. Ama hepsi şunu fısıldıyor bize. Savaşın kazananı yoktur. Ama hatırlayanı vardır. Bir sonraki programda başka bir mektubun, başka bir kalbin, başka bir hikayenin izinde buluşmak üzere. Savaş mektuplarından adı geçen geçmeyen tüm kahramanlarımıza rahmet ve minnetle. Gelecek hafta Savaş Mektupları programımızın yeni bölümünde yine bir başka kahramanımızın mektubunda buluşmak ümidiyle. Esen kalınız.

İçimde salkım saçak kızıl siyah bulutlar. İçimde salkım saçak sevdadır bu dediğin. İçimde salkım saçak kızıl siyah bulutlar. Aklımdan keskin bıçak ucunda kalbi bağlar. Kızıl siyah bulutlar sevdadır bu dediğin. Anlatsam anlamazlar sevda.

saçar kızıl siyah bulutlar. İçimde salkım saçar sevdadır bu dediğim. İçimde salkım saçar kızıl siyah bulutlar. Aklımdan keskin bıçak ucunda kalbim ağlar. Kızıl siyah bulutlar.

Anlatsam anlamazlar yürekleri karalar. Anlatsam anlamazlar alaca bulacalar. Ağlamaya mecalim yok. Bulutlar ağlasınlar.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Gazetelerde ya da gazetelerin internet sayfalarında zaman zaman kurumların verdiği ilanlara denk geliriz. Bunların bir kısmı birçok kişiyi ilgilendirebilir. İşte bunlardan biri. Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından yakın zamanda yayınlandı. İlanda TİAŞ ön lisans mezunu 402 işçi alımı yapacaktır. Başvuru şartlarını taşıyanlar için başvuru süresi 13-17 Nisan ibaresi yer alıyordu. Tabii ki iş arayan birçok genç bu ilanı okudu. Başvuru koşulları uygun olanlar gerekli belgeleri hazırlamaya girişti. Bütün iş ilanlarında geçen ortak kelime başvurudur. Başvurunun anlamı sözlüklerde başvurmak işi müracaat olarak yazar. Bu anlama Ayla Kutlu'nun yazdığı tanık cümle şöyle. O günlerde her fakülteye ayrı başvuru yapmak gerekiyordu. Gerçekten de bizler üniversite sınavına girdiğimiz yıllarda aldığımız puana göre her fakülteye ayrı ayrı müracaat ederdik, yani başvururduk. Başvurular değerlendirilir, en yüksek puandan itibaren alınacak öğrenci sayısına göre sıralama yapılırdı. Başvuru kelimesinin bir diğer anlamı, bir bilgiye ulaşmada, bir eseri hazırlamada temel kaynak olarak kullanılan yazı, kitap, makaledir. Siz de bir makale yazacaksanız, inandırıcı olması için yararlandığınız tüm metinlerin adlarını liste halinde metninizin sonuna eklersiniz. Bu metinlere başvurulan kaynaklar da denir. Türk Dil Kurumu geçtiğimiz yıl öğretmenlere şöyle bir duyuru yapmıştı. Türk Dil Kurumu ve Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nin işbirliğiyle Karaman'da spikerler tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullardaki Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerine yönelik ücretsiz uluslararası diksiyon yaz okulu programı düzenlenecektir. Yer Karaman. Tarih 25-29 Ağustos 2025. Kontenjan Türkiye 35 kişi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 5 kişi. Başvuru şartları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak çalışıyor olmak, Milli Eğitim Bakanlığı'nda en az 1, en fazla 5 yıldır çalışıyor olmak. İlanın altında başvuru formları yer alıyordu. Günümüzde başvuru dediğimizde bir kişinin verilen bilgilere dayanarak ortaya bir gösterge koymasını anlıyoruz. Bu göstergede başvuran kendisini anlatmaktadır. Bir haksızlığa uğrayan kişi mahkemeye başvurduğunda önceden hazırlanmış bazı belgeleri doldurmak zorundadır. Bu belge gerçekte bir şikayet metnidir. Bu başvuruda kişi öncelikle kendi kimliğini ortaya koymakta, peşinden de uğradığı mağduriyeti anlatarak haksızlığın önlenmesini talep etmektedir. Bu tür başvurular yargısal başvuru olarak niteleniyor. Yargısal başvurunun dışında vatandaşların idari başvuru ve siyasi başvuru hakkı da var. İdari başvuru ilgili kamu kurumuna, siyasi başvuru ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yapılabilmektedir. Ayrıca CİMER'e yapılacak başvurular da değerlendirmeye alınmaktadır. Yurt dışında bulunan vatandaşlarımız her türlü özel işlemlerini internet üzerinden konsolosluklarımıza başvurarak yapabilmektedir. konsolosluk.gov.tr adresinde ayrıca telefonla yapılacak başvurularda aranabilecek telefon numaraları da bulunuyor. Vize, doğum, nüfus, evlilik, pasaport, askerlik gibi tüm işlemleri bulunduğunuz yerdeki ya da bağlı olduğunuz konsolosluklar aracılığıyla internet üzerinden de yapabilirsiniz. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
0: Türk Dil Kurumu sundu.
2: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Sapanca'da başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta yapacağı tarihi konuşmada gündemdeki gelişmelere dair önemli mesajlar verecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir aşamaya gelindiğini söyledi. Silahların bırakılmasının öncelikli hedef olduğunu vurgulayan Yılmaz, yeni anayasa çalışmalarında da sona yaklaşıldığını açıkladı. Memur ve emekli maaşlarıyla ilgili de konuşan Yılmaz, çalışanları enflasyona ezdirmeme prensibini sürdüreceklerini belirtti. ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatın ardından sahada gerilim yeniden yükseldi. Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye saldırı düzenlenmesinin ardından ABD İran'a hava saldırısı düzenledi. İran devrim muhafızları saldırılara karşılık verildiğini duyurdu. Tahran'la Washington tansiyonun yükselmesinden birbirini sorumlu tutuyor. İsrail, Gazze'deki ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Deir el-Belah kentinde bir araç saniyeler içinde iki kez hedef alındı. Saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti. Lübnan ve İsrail, ABD arabuluculuğunda Washington'da yapılan 5. tur doğrudan görüşmelerin ardından çerçeve anlaşması imzaladı. Buna göre Lübnan'ın güneyinde özel pilot bölgelerin kurulması ve buralarda kontrolün Lübnan Silahlı Kuvvetlerine devredilmesi öngörülüyor. Anlaşma sınır hattı boyunca askeri hareketliliğin kademeli olarak durdurulmasını ve kalıcı bir ateşkes zeminini hedefliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile İran arasındaki ateşkesin memnuniyet verici olduğunu belirtti. Bu süreçte İsrail'in görüşmeleri sabote etmesine izin verilmemelidir dedi. Gazze'de hala kırılgan ve hassas bir noktadan geçildiğini belirten Bakan Fidan, İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmediğini hatırlattı. Venezuela'da meydana gelen peş peşe iki şiddetli depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Son açıklanan verilere göre en az 920 kişi yaşamını yitirdi, 3000'den fazla kişi yaralandı, çok sayıda kişi hala enkaz altında. Konya merkezli 24 ilde ehliyet sınavlarında usulsüzlük yaptıkları belirlenen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 98 şüpheli gözaltına alındı. Hatay merkezli 2 ildeki usulsüz emeklilik operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı. Hatay'da düzenlenen tefecilik operasyonundaysa 13 şüpheli yakalandı. Haberleri dinlediniz.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, hep birazdan Türkiye'de.

Türkü söylemek, martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Efendim merhaba, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Film Müzik Nota'dan selamlıyoruz sizleri. Bugün yaklaşık 30 dakika boyunca suç konulu filmlerdeki öne çıkan tarihi filmleri ve müzikleri konuşacağız. Konuğumuz Özkan Pekesen. Özkan hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
1: Çok teşekkür ederim. Siz
0: İyi,
1: nasılsınız?
0: sağ ol, iyi görünüyorsun. Suç filmleri diye bir başlık açmışız. İstersen birinci filmden başlayalım. Bu yaklaşık 30 dakika boyunca 6 ayrı filmden söz edeceğiz. Ve onlardaki müzikleri değerlendireceğiz,
1: Evet.
0: yayınlayacağız. Söz sende.
1: Şeyle başlayalım dilerseniz. Goodfellas, yani Sıkı Dostlar adlı bir film. Biliyorsunuz sinema tarihinde bu suç filmleriyle ilgili işte The Godfather gibi çok büyük örnekler var. Daha sayısız
0: Ki
1: örnekler var
0: onlara
1: ama.
0: da hep atıf yapmıştık geçtiğimiz programlarda.
1: Evet, bu filmin çok ayrı bir yeri var çünkü yaşanmış bir hikaye bu. Ve filmi alıp senaryo haline getiren ya da filmi sinema dünyasına kazandıran kişi de Martin Scorsese. Martin Scorsese şu günlerde de son derece popüler. Öylesine bir etki yarattı ki filmle birlikte, filmin geçtiği dönemle birlikte müzikler tamamen şeyde kullanıldı. Senaryonun farklı bölümlerinde, farklı sekanslarda. Bir taraftan bir suç filmi izliyorsunuz, bir taraftan olayın enteresanlığına şaşırıyorsunuz, bir taraftan da sanki dönemin bütün müziklerini dinliyorsunuz. Dolayısıyla çok büyük ilgi çekti. Altı Dalda Oscar'a aday gösterildi.
0: 90 yılının filmi, değil mi?
1: Evet, ve Joe Pesci en iyi erkek yardımcı erkek oyuncu Oscar'ını kazandı ki inanılmaz bir performanstır. Dolayısıyla bu tür filmleri seyrederken belki de ilk üç sırada olan filmlerden biri Sıkı Dostlar. Herkese buradan öneriyorum. Filmde kullanılan bir Frank Sinatra vari bir şey vardır, sanatçı Tony Bennett. Wreck the Riches adlı şarkıyla başlayalım ki film başladığı an kısa bir sekans vardır ve bu parçayla filme çok güzel bir giriş yapılır.
0: O zaman dinletiyoruz Tony Bennett'ten Godfellas, Sıkı Dostlar filminin müziğini.

0: Dinlettik Özkan'cığım. İkinci film.
1: Şimdi sıra geldi de Epris file, yani Epris dosyası. Dolayısıyla bu filmde çok enteresan bir bölümü var. Şimdi bir James Bond efsanesi var. Hep bildiğimiz bir James Bond efsanesi. Fakat farklı bir alternatif ürünler ortaya koyma çabası var sinemada. Tamam, bir James Bond olsun ama farklı bir varyasyonla da aynı etkiyi yaratabilir miyiz? Bu arada şey ön plana çıkıyor. Aktör kim olacak? Hani James Bond'ları tek tek seçiyorlardı. Michael Caine. İnanılmaz bir aktördür. Yani o kadar çok filmde oynadı ki hangi birini sayayım. Dolayısıyla burada ilk tam da aktörlük deneyimlerinin başı. Çünkü sene 1965.
0: Yani biz yaşlıyız. Film bizden de yaşlı. 65'te.
1: Fazlasıyla. Dolayısıyla bu film vizyona girdiği andan itibaren her şey bir kenara bırakıldı. Filmin müziği konuşuldu. Dolayısıyla yine filmle aynı adı taşıyor. The Epcress File. John Barry orkestrası seslendiriyor. Bir filmin müziği, bir atmosferi ne kadar yani gösterebilir,
0: Dolu dolu aktarabilir
1: aktarabilir.
0: diyorsun.
1: Yani çok önemli örneklerinden bir tanesidir.
0: Dinletelim o zaman. John Barry Orkestrası'ndan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda film müzik notadasınız sevgili dinleyiciler.

0: odaklı filmlerin tarihteki öne çıkan müziklerini Özkan'ın rehberliğinde konuşuyoruz. Üçüncü örnekteyiz. Üçüncü örnek, Özkan detayları versin bize.
1: Üçüncü örneğimiz yine iki büyük aktörün ikinci defa yan yana geldiği, ki kolay kolay yan yana gelecek isimler değildir. Bir tanesi Robert Redford, diğeri Paul Newman. Hı hı. 1973 yapımı Sting adlı yapım. Hı hı. 1930'da geçen iki profesyonel böyle yeraltı dünyasındaki kişinin karmaşık ilişkileri incelenir. Burada filmde o bildiğimiz hani vurdu kırdıdan çok bürokratik işlemlerle nasıl bir takım şeyler ortaya koyulur. Farklı bir hani deyim yerindeyse dolandırıcılık ve veyahut da işte bir o suç dünyasında yer alınır, hı-hı, ya da ön plana çıkılır. İki arkadaşın yan yana gelip,
0: yani suç biliminde nitelikli suç diye tabir edilen, daha çok evrak üzerinden
1: tabii
0: yapılan
1: kriminal
0: diyorsun.
1: İşlerin
0: Evet.
1: Çok çeşidi var. Bu çok farklı bir örneği. Bu filmde şeyi gördük. Hem iki aktör yan yana geldiler. Hı-hı. Hem de dönemi 30'ları yansıtan kostümler o kadar başarılıydı ki. Hı-hı. Mekanlar, arabalar, hı-hı, kostümler özellikle dikkat çekti. Ama yine İşte bütün programlarda söylediğimiz gibi bir filmde müzik olmazsa olmaz. Müzik de gerçekten çok akılda kalıcı bir müzik eşlik etti. Ona Entertainer adı altında Marvin Hamlisch'in bir bestesi. Piyano ağırlıklıdır. İnsanlar dinlediği andan itibaren ilk başta parçayı yakalayamayacaklar. Ama biraz ilerleyince hep birlikte radyodan diyecekler ki evet, biz bu filmi izledik.
0: Hemen dinletiyoruz onu da sevgili dinleyiciler.

0: Özkan'cığım yavaş yavaş aslında programın yarısına geldik. Üç örnek verdik şu ana kadar. Sıkı Dostlardan, Alp Reis dosyasından ve az önce dinlettiğimiz Belalılar filminin müziklerinden örnekler verdik. Sanıyorum dördüncü sırada Irishman, İrlandalı.
1: Evet, geçen yılın
0: Nispeten daha yakın tarihte
1: geçen
0: bize.
1: yılın çok konuşulan filmi, çünkü bir döner filmi. Bende de şu var mesela, bir yani kendime has bir şey bu.

0: dönem filmlerini çok önemsiyorum. Çünkü hep merak ettiğimiz yakın geçmişi çok merak eden bir kişiyim. İşte o dönemin olayları vesaire. Irishman'de tam da işte böyle Amerika'nın 60'larda 60'tan işte 70'e kadar olan bölümündeki iç siyasi olayları, sendika vesaire o dönemin böyle çalkantılı döneminde bir Hoffa efsanesi var. Hoffa bir sendika başkanı. Dolayısıyla fakat o seçim çalışmaları vesairesi sürerken bir taraftan da yani kimsenin haberdar olmadığı bir takım durumları şey yapan yani bir şekilde kendince düzeltmeye çalışan diyeyim. Birdenbire Hoffa'nın ölüşü ve Amerikan siyasi tarihinde gerçekten yani olay o kadar çok tartışılmış ki Scorsese yine yönetmen Martin Scorsese.
1: Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci oyun.
0: İşte yani
1: Ağır toplar, değil mi?
0: hepsini yan yana getirmeleri çok zordu. Filmde bir de başka bir şey yapıldı. Bilgisayar efektleriyle kişilerin gençlik hallerini yaratmaya çalıştılar. Ama çok büyük bir eleştiri aldı. Ne kadar işte Al Pacino'nun ya da Robert De Niro'nun gençlik halini bilgisayarlarla beyaz perdeye yansıtmaya kalksalar da çok sırıttığı söylendi. Fakat film olağanüstü. Yani Amerikan yakın tarihini, dünya yakın tarihini öğrenmek isteyenler için çok büyük ipuçları sunan bir başyapıt, inanılmaz müzikleriyle. İşte o filmden bir şarkı dinleyelim yine. Tabii yine Scorsese her zaman yaptığı gibi dönem şarkılarını filmlerinde kullanıyor. Aldi'yle Jerry Vale söylüyor. Dinlediği andan itibaren insanlar hakikaten çok hoş bir şarkı dinlediklerine emin olabilirler.
1: Hemen o zaman yayına verelim o müziği de.

Sevgili dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Film Müzik Nota'da suç odaklı filmler ve müziklerini konuşuyoruz. 2000 tarihli bir filmde sıra Snatch, Türkçe'ye kapışma olarak

0: Evet.
1: çevrilmiş. Yönetmen Guy Ritchie, senarist yine aynı isim. Oyuncular Jason Statham, Brad Pitt, Vinnie Jones. Kapışma, suç ve aksiyon türünün son dönemdeki en dikkat çeken örneklerinden biri diye tanımlamış Özkan çıkardığı notlarda. Film Londra'nın suçla örülü yeraltı dünyasında vuku bulan iki farklı hikayeyi ele alıyor. Bir tarafta çalınan bir elmasın peşinden gidenler, diğer yanda ise boks dünyasının arka sokaklarında dönen illegal işler. Bu boks birçok Amerikan filmde de hep gündeme gelmiştir, değil mi? O profesyonel boks, yeraltı boksu, iddia üzerine oyuncuların işte maçlar yaptıkları.
0: Şimdi boks biliyorsun 70'li yıllarda inanılmaz bir dönemi var. Çok
1: Popüler
0: önemli
1: olduğu bir dönem,
0: isimler
1: evet.
0: var. Tabii ki son derece popüler oluyor. Bu sefer bunun alt kültürleri çıkıyor. Yani farklı yerlerde farklı işte ne bileyim bahislere konu oluyor.
1: Tabii bahisler.
0: Amerika'nın gündemindeki belki de o dönemdeki hatta dünyanın gündemindeki en önemli spor bokstu. Burada filmde yine çok ilginç bir şey var. Seçilen isimler Jason Statham mesela son dönemin işte Uzak Doğu vari filmlerinde oynayan bir aktör ve şu an çok ünlü. Brad Pitt'i zaten biliyoruz ve filmde asıl hikaye ve herkesin odak noktası Vinnie Jones. Neden Vinnie Jones? Vinnie Jones çünkü bir İngiltere Premier Lig oyuncusu. Ve çok sert olduğu için bütün kariyeri boyunca aşırı sert bir oyuncu olduğu için işte Guy Ritchie böyle bir karakteri birdenbire yani kesinlikle kendisinin aktörlükle ilgisi yok ama sinema dünyasına kazandırdı. Bu filmle girdi ve peşi sıra birçok filmde oynadı. Dolayısıyla film tabii ki Britanya'da daha fazla
1: İzlendi,
0: izlendi.
1: sahiplenildi.
0: Dünyada da izleyicisi vardı ve yine seçilen müzikler biraz Tarantino gibidir Guy Ritchie'de. Index on the Hernando's Hideaway adlı çok ünlü bir şarkı vardır. Onu bu filmde kullandı. The Johnston Brothers'tan birlikte dinleyelim.
2: I know a dark, secluded place, a place where no one knows your face, a glass of wine, a fast embrace. It's called Hernando's Hideaway. Olé. All you see are silhouettes, and all you hear are castanets, and no one cares how late it gets, not at Hernando's.

0: does knock three times and whisper low that you and I were sent by Joe. Then strike a match and you will know you're in Hernando's Highway.
1: Geldik son örneğimize sevgili dinleyiciler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Film Müzik Nota'da müziğe de daha fazla zaman ayıralım diye Özkan'cığım çok hızlıca konuşalım. Kara Düzen, Black Mass 2015 yapımı bir film. Boston bölgesinin en azılı suçlarından biri ve aynı zamanda eyalet senatörünün erkek kardeşi olan İrlandalı bir mafya babasına dönüşüyor. Güney Boston sokaklarında birlikte büyüdüğü John Connolly başarılı bir FBI ajanı oluyor ve ofisin en önemli aktörlerinden ikilinin yolları yıllar sonra ortak düşmanları olan İtalyan mafyasını ortadan kaldırmak için tekrar kesiştiğinde John mafya liderini kendisiyle işbirliği yapmaya ikna ediyor. Böyle özetlemişsin.
2: Son dönemin ilgi çekmeyen ama bence olağanüstü filmlerinden bir başkası tabii ki Johnny Depp'i görüyoruz gene. Hı hı. O Karayip Korsanları'ndaki o sempatik adamın nasıl bir karaktere büründüğünü ve nasıl büyük bir aktör olduğunu görüyoruz. Filmde de yine şeyin 70'lere özellikle bu da bir gerçek bir hikaye. Bütün hı hı. anlatılanların hepsi gerçek. Çok ciddi bir kovalamaca ve bir bürokratik işlemler serisinde çözülmeye çalışan dosyalar serisi var. Film hakikaten müthiş bir film ve The Animals'ın yani bence müzik dünyasının en önemli gruplarından bir tanesi Don't Bring Me Down adlı şarkısını kullandılar tam da gerektiği yerde.
1: Biz de veda ediyoruz sevgili dinleyiciler. Özkan Pekesen ve program yapımcınız prodüktör ben Murat Örem haftaya yine birlikte olabilmek ümidiyle müziği de verdi yayına arkadaşlarımız.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün spor tarihinin en büyük ve en saygılı rekabetini Roger Federer'le Rafael Nadal arasındaki o eşsiz bağı konuşacağız. Bu rekabet sadece iki tenisçinin mücadelesi değil, iki farklı felsefenin ve oyun tarzının sahadaki muazzam çarpışmasıydı. Federer ve Nadal'ın karşılaşmaları bir bakıma zarafetle gücün buluşması demekti. Federer, kortta bir balet gibi süzülen, her vuruşu adeta estetik kokan bir dehaydı. Nadal ise her puan için canını dişine takan ve asla pes etmeyen bir savaşçıydı. Tenis dünyası Federer'in kusursuz tek el vuruşlarına karşı Nadal'ın o meşhur solak ve güçlü oyununun yarattığı zıtlığa daima hayran kaldı. Bu rekabetin zirve noktası 2008 Wimbledon finaliydi. Yağmur aralarıyla da kesilen ve yaklaşık 5 saat süren o mücadele pek çok kişiye göre tarihin en iyi tenis maçı kabul edilir bugün bile. Nadal'ın Federer'in kalesi sayılan Wimbledon'da zafer kazandığı o gece belki de teniste bir devrin değiştiği andı. Federer ve Nadal'ı unutulmaz kılan aslında birbirlerine duydukları derin saygıydı da. Federer, Nadal için benim oyunumu çözmek için yaratılmış karşı bulmaca gibiydi derken Nadal, Roger Federer olmasaydı ben bugün olduğum oyuncu asla olamazdım itirafında bulundu. Sahada birbirlerini zorladıkça dostlukları da bir o kadar güçlendi. Bu büyük hikaye bir galibiyetle değil, gözyaşlarıyla sona erdi. 2022 yılında Federer'in veda maçında iki dev ismin kort kenarında el ele ağladığı o an, sporun, spor ahlakının, spor ruhunun başarılardan, rekorlardan, kupalardan çok daha büyük olduğunu kanıtladı. Nadal'ın o gün söylediği şu söz her şeyi özetliyordu. Roger, korttan ayrıldığında benim hayatımın bir parçası da onunla birlikte gitti. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.

0: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Panama'dan. Victor Gutierrez yazmış. TRT İspanyolca yayın servisi çalışanları sevgili arkadaşlarım. Sizleri Orta Amerika'nın güzel ülkesi Panama'dan selamlıyorum. Haber bültenlerinizde Türkiye ve dünyadaki gelişmelere yer vermeniz, dinleyicilerinizi gündemdeki konularla ilgili bilgilendirmeniz çok güzel. Sizlerden mesafe olarak çok uzak olsak da bu sayede bölgenizdeki konularla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Aynı zamanda programlarınızda yer verdiğiniz kültürel ve sanatsal içerikler de akıcı anlatımınızla bizlere ulaşıyor. Böylece hem bilgi sahibi olup hem de keyifli zaman geçirebiliyoruz. Yayınlarınız için çok teşekkür ederim. Arjantin'den Oriel Osvaldo Torres'in mektubu. Merhaba, sizlere Arjantin'den yazıyorum. 52 yaşındayım ve gazeteciyim. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinlemek benim için büyük bir keyifti. 80'lerde sadece İngilizce yayınlarınızı dinliyordum. Şimdi İspanyolca yayınlarınızı da dinleyebiliyorum. Türk müziği gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bunun dışında kısa dalga yayınlarına devam etmeniz çok güzel bir uygulama. Dünyada hala kısa dalga yayınlarını dinlemeyi çok seven ve tercih eden insanlar var. Fransa'dan Jacques Augustin'den gelen mektupla size veda ediyoruz. Merhaba, özenle doldurulmuş bu 4 küresel kartı almak benim için ne kadar güzel ve memnuniyet verici bir sürpriz oldu. Çok şanslıyım ve size çok teşekkür ederim. Hangisinin daha güzel olduğuna karar vermek oldukça zor. Belki Amasra'yı, Bartın'ı tanıtan kart hepsinden daha farklı sayılabilir çünkü masmavi bir deniz var. Her küresel kartını doldurmanın nasıl bir zahmet olduğunun bilincindeyim. Fransa'da TSR'ye sadık kalmaya devam ediyorum. Bunun kanıtı olarak size dinleme raporumu gönderiyorum. Umarım bu rapor sizler için kıymetlidir. Eğer doğruysa bana bir küresel kartı göndermeniz mümkün olur mu? Halinizi ve sağlığınızı sormadan mektubumu bitirmek istemem. Sizleri en kısa zamanda tekrar dinlemek arzusuyla hepinize harika bir hafta dilerim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.
1: Bir dakika. Ülkemizin turizme açılan ilk mağarası olan İnsuyu Mağarası, Burdur-Antalya Karayolu'nun 13 kilometre güneydoğusunda yer alır. Mağaranın 597 metre olarak bilinen uzunluğuna yakın zamanda keşfedilen 2000 metrelik bir bölüm daha eklenmiştir. Milyonlarca yıl önce arazi çatlaklarında

0: sızan suların yer altındaki kireç taşı kayalarını aşındırıp eritmesiyle oluşan İnsuyu mağarası, damlayan sulardan biriken kireçlerle binlerce yılda oluşan sarkıtları, dikitleri ve sütunları, yeraltı dereleri ve 9 tane gölüyle bir doğa harikasıdır. Büyük Göl 512 metrekarelik alanıyla ülkemizdeki en büyük yeraltı gölüdür. Dışarısı çok sıcak bile olsa İnsuyu mağarasının içi her zaman çok serindir. İnsuyu mağarası büyüleyici görünümü ve keşfedilmeyi bekleyen gizli bölümleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağıdır.
1: Bir dakika.

0: Saat 11.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Sapanca'da başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta yapacağı tarihi konuşmada gündemdeki gelişmelere dair önemli mesajlar verecek. ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatın ardından sahada gerilim yeniden yükseldi. Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye saldırı düzenlenmesinin ardından ABD, İran'a hava saldırısı düzenledi. İran devrim muhafızları saldırılara karşılık verildiğini duyurdu. Tahran'la Washington tansiyonun yükselmesinden birbirini sorumlu tutuyor. İsrail Gazze'de ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Tayr el-Belah kentinde bir araç saniyeler içinde iki kez hedef alındı. Saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti. Lübnan ve İsrail ABD arabuluculuğunda Washington'da yapılan 5. tur doğrudan görüşmelerin ardından çerçeve anlaşması imzaladı. Buna göre Lübnan'ın güneyinde özel pilot bölgelerin kurulması ve buralarda kontrolün Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne devredilmesi öngörülüyor. Anlaşma sınır hattı boyunca askeri hareketliliğin kademeli olarak durdurulmasını ve kalıcı bir ateşkes zeminini hedefliyor. İşgalci İsrail ise ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile İran arasındaki ateşkesin memnuniyet verici olduğunu belirtti. Bu süreçte İsrail'in görüşmeleri sabote etmesine izin verilmemelidir dedi. Gazze'de hala kırılgan ve hassas bir noktadan geçildiğini belirten Bakan Fidan, İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmediğini hatırlattı. Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yerleşimci terörünün kalıcı barış zeminini sarstığını söyledi. Venezuela'da meydana gelen peş peşe iki şiddetli depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Son açıklanan verilere göre en az 920 kişi yaşamını yitirdi, 3000'den fazla kişi yaralandı, çok sayıda kişi hala enkaz altında. Venezuela'daki depremlerin ardından Türkiye'den bölgeye yardım eli uzanıyor. Arama, kurtarma ve insani yardım ekiplerini taşıyan askeri uçak yola çıktı. 37 kişilik ekipte AFAD, UMKE ve Türk Kızılay personeli bulunuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı'ndan 20 kişilik bir ekip de Ankara'dan hareket etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na yeni dokunulmazlık fezlekeleri sunuldu. 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona sevk edildi. Sosyal Hizmetler Kanunu'na göre açılacak kreş ve gündüz bakım evleri yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı. Yönetmeliğe göre kreş ve gündüz bakım evlerinin açılış, izin ve faaliyet süreçleri netleşti, fiziki ve kurumsal standartlar belirlendi. Düzenli izleme ve denetim sistemleri devreye alındı, çocukların güvenliğini riske atan kuruluşlara yaptırım ve kapatma hükümleri getirildi. Konya merkezli 24 ilde ehliyet sınavında usulsüzlük yaptıkları belirlenen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 98 şüpheli gözaltına alındı. Hatay merkezli 2 ildeki usulsüz emeklilik operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı. Hatay'da düzenlenen tefecilik operasyonundaysa 13 şüpheli yakalandı. Haberleri dinlediniz.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Oyun bahçesi. Çukurova'da bahar harikadır. Gök masmavi, kırmızı topraklar yemyeşildir. Çukurova'nın bereketli topraklarını çapalayan, patozlarında durup dinlenmeden, yorulup usanmadan didinen binlerce insan, 5,5 günlük müthiş yorgunluğun karşılığını bekleşiyorlardı. Orhan Kemal'in bereketli topraklarının üzerindeyiz bugün. Hiç yaşlanmayan ve öldüğünde ruhunun kızına geçtiği sanılan yılanların şahı, Şahmaran'ın efsanesinin geçtiğine inanılan topraklardayız bugün. Çok kısa, yeniden anlatalım bu programımızı ilk defa dinleyen dostlarımız için. Bu yayın serimizi unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarını hatırlamak, farklı farklı oyunların oynandığı o şehirleri tanıtmak amacıyla hazırladık. Anlatırken de küçük ipuçları vererek bu şehrin hangisi olduğunu tahmin etmenizi isteyeceğiz sizlerden. Samimi, sıcak, tarih kokan şehrin tam ortasından Seyhan Nehri coşarak geçer. Seyhan'ın üzerinde şehrin yaşayan hafızası, yüzyıllar öncesinden çıkıp gelen taş köprü vardır. Yayaların ve arabaların sesleri arasında konuşan taşların fısıltılarını duyarsınız. Bir yapı değildir taş köprü, bir kimliktir. Bir sabah vakti portakal çiçeği kokan bahar aylarında usul usul akan Seyhan'ın ortasında köprünün üzerinde geçmişi dinleyebilirsiniz. Taş köprüden sonra Kapıkaya Kanyonu'na çevrilir rotanız. Torosların eteklerinde gizlenmiş bu doğa harikası hem serin havasıyla hem de göz kamaştıran manzarasıyla adeta kaçış noktasıdır. Kanyon boyunca sarp kayalıkların arasından kıvrılıp uzanan yürüyüş yolunda serin serin akan Çakıt Deresi size eşlik eder. Tertemiz havasıyla doğa tutkunlarını büyüleyen kanyonda kamp kurabilir, bisiklet turlarına katılabilirsiniz. Yer köprü mesire alanı çağırır sizi daha sonra. Yazın kavurucu sıcağından kaçmak, doğanın keyfini sürmek için bulunmaz bir dinlenme yeridir. Suyun konuştuğu, rüzgarın fısıldadığı, ağaçların eski zamanları anlattığı, yeşilin binbir tonuna yaslanmış bir cennet köşedir yer köprü. Kayaların arasından süzülerek dökülen suyun eşliğinde gölgelerin serinliğini hissedersiniz. Başka bir mesire alanına daha çevrilir rotanız, Belemedik Vadisi'ne. Çam kokularının dört bir yanı sardığı, ilkbaharda rengarenk çiçeklere bürünen, sonbahardaysa turuncu ve altın tonlarında bir tabloya dönüşen bu vadinin huzuru derinden etkiler sizi. Sevgili dostlar, hangi şehirde olduğumuzu hepiniz tahmin ettiniz değil mi? Evet, Adana'dayız bugün.

Yürü bire yalan dünya, sana konan göçer bir gün. İnsan bir ekine misal, seni eken biçer bir gün. Karacaoğlan der nasıma, çok işler gelir başıma. Mezarımın baş taşını, baykuş kınar öter bir gün. Karacaoğlan'ın Adana'sındayız. Adana'nın sımsıcak sokaklarında dolaşırken o sokaklarda oynanan çocuk oyunlarını anlatacağız sizlere. İlk oyunumuz düğme oyunu. Çocuklar birer düğme alırlar. Yere bir çukur kazılır. Çukurdan 2 metre kadar uzağa bir çizgi çizilir. Çizginin gerisinden düğmeler sırasıyla çukura atılır. Çukurun içine düğmesini ilk sokan çocuk oyunun birinci bölümünü kazanır. Ancak oyunun ikinci bölümüne devam edebilmek için tüm çocukların düğmesini çukura atması beklenir. Oyunun ikinci bölümünde düğmeyi çukura ilk atandan başlamak üzere çukura sırasıyla bir nefeste hızla üflenir. Üfleyen çocuk tüm düğmeleri çıkarmaya çalışır. Şayet düğmelerden biri bile kalsa oyunu kimse kazanamaz ve oyun tekrar edilir. Sabahın erken saatlerinde Kazancılar Çarşısı'ndan gelen çekiç sesleri yankılanır kulağınızda. Sokakların sesi güneşin sıcağına karışır Adana'da. O sokakların başka bir oyunu var şimdi sırada. Mol Gidi oyunu. Oyundan önce her çocuk kendine ait bir taş bulur. Her çocuğun kendi taşının dışında Molly adı verilen bir adet yuvarlak taş da bulunur. Molly bir yere konulur. Molly'nin 5 ila 6 metre karşısına denk gelen yere düz bir çizgi çizilir. Çocuklar oyuna başlamadan önce Molly'nin olduğu yerden bu çizgiye atış yaparak oyun sırasını belirler. Bu işlemden sonra çocuklar çizginin üzerinden sırayla ellerindeki taşlarla Molly'ye atış yaparlar. Molly'yi vurabilen çocuk Arnuç, Gurnuç, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 diyerek Molly'nin diklendiği yere kadar bir ayağını öbür ayağının ucuna değdirerek attığı adımlarla sayar. Buraya kadar sayılan sayı o çocuğun ceza sayısı olur. Buradan sonra çocuk aynı adımlarla Molly'nin sürüklendiği yere kadar limon 9, yarım elma, bütün elma, yartıl, kurtul, çık dedi kurtul diyerek saymaya devam eder. Bu çocuk tekerleme sırasında veya tekerleme bitiminde Molly'nin yanına gelirse onun almış olduğu sayı silinir. Molly'ye atış yapıp vuramayan çocuksa çizgiden başlayarak taşın düştüğü yere kadar Arnuç Gurnuç 43-44 diyerek adım saymaya devam eder. Taşının yanına kadar almış olduğu sayı onun ceza sayısı olur. En fazla ceza sayısı alan çocuk ceza olarak yumulur. Bu eşsiz şehrimizde bir yanda pamuk tarlaları uzanır, bir romanın konusu olur, bir yanda portakal çiçekleri uzanır, bir festival olur. Adana'nın portakal çiçeği kokan sokaklarının bir diğer oyunu, cicili tavuk oyunu var şimdi sırada. Oyun en az iki grup tarafından oynanır. Cicili tavuk oyununda öncelikle topun büyüklüğü kadar çukur açılır. Ardından çocuklarla çukur arasında mesafe ayarlanarak bir çizgi çizilir. Bu çizgide duran çocuklar sırayla çukura top atarlar. Topu çukurun içine sokamadıkları takdirde bir sonraki çocuk topu atar. Topu çukura sokabilen çocuk çukura doğru koşup topu alır ve istop der. Bu arada kaçışan çocuklar durmak zorunda kalır. İstop diyen çocuk en yakınındakine topu atarak onu vurmaya çalışır. Vurursa o grubun çukuruna bir taş atılır ve oyun devam eder. Çukurda 3 taşı biriktiren gruptan birinin gözü bağlanır ve top bir yere saklanır. Gözünü açan çocuk topu aramaya başlar. Bu arada cicili tavuk, cicili tavuk, yavrusunu bulamamış cicili tavuk şeklindeki tekerleme söylenerek çocuğun dikkati dağıtılmaya çalışılır. Top bulunduğunda diğer grup kazanmış olur, oyun yeniden başlar.
Çetenari oyunu bu benzersiz şehrimizin cumbalı evlerle dolu dar sokaklarının bir diğer oyunudur. Oyuna başlamadan önce üçer çocuktan oluşan iki takım oluşturulur. Her çocuğun elinde yaklaşık bir metrelik bir sopa olur. Bu sopaların uç kısmı yumru olmalıdır. Yere bir metre çapında ve 15-20 santimetre derinliğinde bir çukur kazılır. Bu çukurun içine iki ucu yassılaştırılmış yaklaşık 40 santimetre

eğer uzaklaştırılmazsa bekçi olan çocuk yerdeki sopayı alır ve çukurun içine geri diker. Bundan sonra gruplar yer değiştirir ve oyunu oynamaya devam eder. Güneşin her taşına tek tek değdiği Adana'nın sokakları sadece turunç kokmaz. Şırdan kokar, bici bici kokar, analı kızlı kokar. Sırada bu lezzet kokan sokakların bir diğer oyunu var şimdi. Top yetiştirme oyunu. Eşit sayıda iki grup oluşturulur. Gruplardaki çocuk sayısı ne kadar çok olursa oyun o kadar çekişmeli geçer. Gruplardaki çocuklar ardı ardına sıraya dizilirler ve bacaklarını bir omuz genişliğinde açarlar. Grubun başındaki çocuklara birer top verilir. Grup başındaki çocuklar verilen işaretle bacak aralarından arkadaki çocuklara topu verir. Bu şekilde top yere düşmeden en arkadaki çocuğa ulaştırılır. En arkadaki çocuk topu alarak en baştaki çocuğun önüne geçer. Oyun bu şekilde ilk çocuk tekrar başa dönünceye kadar devam eder. Hangi grup önce bitirirse oyunu kazanır. Şehrin göbeğinde binbir çeşit ağacına, çiçeğine doyamayacağınız Merkez Park'ın binbir çeşit oyunlarından tur yapmaç oyunu var şimdi de sırada. Oyun iki grupla oynanır ve bir grupta çocuk sayısı en az 3 kişi olmalıdır. Düz bir zeminde birbirine paralel 6 nokta belirlenir. Noktaların her birinin arasındaki mesafe 5-6 metre olur. Eski çoraplar kullanılarak elma büyüklüğünde bir top yapılır. Rakip grup yani A grubu belirlenen noktalara dağılır. Ebeveyn noktaların baş tarafında ve ortasında diğer grupla karşı karşıya bulunur. Top karşılıklı olarak birkaç defa atılır. B grubundaki çocuk bu sırada elini topa hızla çarptırarak topun A grubu çocuklarından uzağa gitmesini sağlar. Topa vuran çocuk hızla belirlenen noktalara koşmaya başlar. Top ebeye ulaşmadan tüm noktaları dolaşırsa bir tur tamamlanmış olur ve tur yapmaç olur. Tur tamamlanmazsa B grubundaki ikinci çocuk topu yine atar. İkinci çocuk birinci noktaya hareket ederken turu yarım kalan diğer çocuk turunu tamamlamaya çalışır. A grubundaki çocuk topu havada yakalar veya B grubundaki çocuk belirlenen noktalar arasındayken topu ebeye ulaştırırsa B grubu oyunu kaybeder ve gruplar yer değiştirir. Son oyunumuzsa terlik saklamaç oyunu. 4-5 çocukla oynanan bir oyundur. Çocuklar terliklerini çıkararak 75-100 cm aralıklarla ardı ardına dizer. Her çocuk sırayla tek ayak üstünde terliklerin arasından atlayarak parkuru tamamlar. Parkuru tamamlayan çocuk istediği bir terliği parkurun içinden çıkarabilir. Çıkarılan terlik kiminse çıkan terliği giyer. Terlikler oyundan çıktıkça yerde kalan terlikler arasında mesafe artar ve oyun zorlaşır. Çocuklar duruma göre uzayan mesafe için ek adım hakkı verir. En son kalan terlik kazananlar tarafından saklanır. Terliğin sahibi terliğini ararken diğer çocuklar sıcak soğuk diyerek yönlendirme yaparlar. Terlik bulununca yeni oyuna geçilir. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü programımızın sonuna geldik. Benzersiz şehrimiz Adana'yı tanıtırken, orada oynanan, unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarımızdan bazılarını anlatmaya çalıştık sizlere. Programımızı hazırlarken, Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Çocuk Oyunları adlı değerli eserinden yararlandık. Oyun bahçesini Özge Karaçöl Özgür ve Murat Baran birlikte hazırladı ve mikrofon başında ben Burcu Aydemir. Haftaya başka bir şehrimizdeki çocuk oyunlarında buluşmak üzere. Esenlikler dileriz.

İçtim kadehler dolusu yine sensiz. Dolaştım sokaklarda, ıslak kaldırımlarda. Gözlerime yaşlar doldu, soğuk bir rüzgar okşadı yüzümü.

ellerin artık tutmayacak elleri. Boşuna arayacağım gözlerin gözlerimi. Kim bilir belki de bir gün unutacaksın aşkımı ve beni.

0: Atalardan Armağan.
1: Kültürel çeşitlilik sürdürülebilir kalkınmanın temelidir ve bu çeşitliliğin en canlı hali yaşatılan geleneklerdedir. Ülkemizin belleğini, kimliğini, sesini, rengini oluşturan ve yaşatan değerlerimize yolculuk yaptığımız Atalardan Armağan başlıyor.

0: sanatı olarak tanımlanıyor. Ustasına da Sedefkar deniyor. 2023 yılında Türkiye ve Azerbaycan adına UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedilmiş. Konuğumuz Sedef Kalkma sanatçısı ve geleneksel sanatlar kültürel miras taşıyıcısı Ahmet Taner Kılıç. Bu programımızda onun yıllar içinde sabırla, emekle yoğrulmuş ustalık hikayesine yer veriyoruz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Ahmet Taner Kılıç'ı dinleyicilerimize kısa olarak nasıl tanıtabilirsiniz?
1: 1964, Sivas doğumluyum. Babamın memuriyeti sebebiyle Anadolu'da değişik illerde ilk ortaokul ve üniversite hayatına atıldım. Daha sonra Ankara'ya geldiğimde Gazi Üniversitesi Teknoloji bölümünde, Ahşap bölümünde akşam gece derslerini aldım. Hem de Gaziantep'e giderek Sedef Kalkma kursları aldım. Yani hem eğitimli hem alaylı iki dalda olarak çalıştım. Daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı'na müracaat ederek somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı unvanını aldım. Sedef Kalkma ve Ahşap Oyma üzerine. Aslında o kadar Anadolu'nun şehrini gezdikten sonra bu sanata başladığımda bana böyle bir katkı sunacağımı hiç aklıma gelmezdi. Daha sonraları gördüm ki birçok ili görmem, oranın kültürlerini almam, oranın gelenek göreneğini görmem bana bu sanatta çok şey kattı. Oradaki motifleri, desenleri, o yörenin nasıl bir şey yapılacağını, o desenler ve motifler üzerinde ve bu sanat üzerinde bana çok şey kattığına inanıyorum. Daha sonra birçok halk eğitimlerde, belediyelerde özel dersler verdim oralarda. En sonunda şu anda da Ayrancı'da kendi atölyemi açarak kursiyerlerimle beraber atölyemde çalışıyorum.
0: Sedef Kalkma Sanatı ile hikayeniz nasıl başladı peki? Ankara Kalesi'nde yürürken duyduğunuz o ahşap kokusu hayatınızın rotasını değiştirmiş. Ya, o seneler evveline gidelim mi acaba?
1: Tabii. Çok eskiye gitmemiz gerekecek. Bir gün bir marangozhaneye girmiştim. Bir koku geldi. Daha çocuktum ama. Tahmin ediyorum Samsun'daydım o zamanlar. O koku hiç burnumdan gitmedi. Yıllar sonra işte Ankara'ya tayin olduktan sonra Ankara'ya geldiğimizde işte Ankara'da nereye gidilir? İşte Anıtkabir, kale gibi bir kaleye gittim. O aynı kokuyu aldım. O kokuyu alınca direkt beni o koku o atölyeye götürdü. Atölye de beni bu işe başlamama vesile oldu. Bu işte beni ta bu zamanlara kadar getirdi. Yani o unutulmaz bir şeydi. Anı benim için çok güzel bir şeydi o. Onun kokusu hala burnumdadır. Bizde öyledir. Yani en güzel koku ahşabın kokusudur diyebiliriz yani.
0: 20 yıl aşkındır ahşap ve sedef kalkma hayatınızda diyebiliriz. Ve hobiyle başlayan bu uğraş hayatınızın merkezine de oturmuş durumda. Başlangıçta bu sanat ne ifade ediyordu? Gün geçtikçe ne ifade etmeye başladı sizin için? Şimdiki siz için ne ifade ediyor? Dinlemek isteriz sizden.
1: İlk başta hiçbir şey ifade etmiyordu. Şöyle ki hani bir ağaç parçasını alıyorsunuz, işte yapıştırıyorsunuz, ediyorsunuz. Ama zaman geçtikçe o bana bir sabrı öğretti, nasıl yapılması gerektiğini öğretti. Hayatımı çok değiştirdi. Bir de ahşap bize hükmetti. Biz de ahşaba hükmedeceğimize, o ahşaptan aldığımız diyelim enerji bize hükmetmeye başladı. Bu çok inanılmaz bir hükmedişti. Onun karşısında boynumuzu eğmekten başka bir şey yoktu. Ve bu sayede ona doğru yönelmeye başladım. Başladıkça içine girdik. Derya Deniz'de derken bugünlere kadar geldik. İyi ki girmişim diyorum.
0: Sayın Kılıç, röportajlarınızdan birinde sık sık bu sanatın özeti sabır, sabır, sabır diyorsunuz. Hatta moraliniz bozuksa desenleriniz kötü çıkar. O anki ruh halinizi yaptığınız işler yansıtır diyorsunuz. Peki atölyenizin kapısını kapattığınızda dünya ile ilişkiniz nasıl kesiliyor? Testere ve sedef arasında geçen o saatlerde zihninizde neler oluyor? Bu süreç sizin için neden bir terapi acaba?
1: Şimdi ahşabı yapacağımız objeyle öyle bir bağ kuruyoruz ki bütün dünya ile ilişkimiz bizim kesiliyor. Yani öyle bir şey yapıyoruz. Bazen kısa bir anekdot düşeyim hemen buraya. Bazen şu bile oluyor. Yaptığımız ürünü satamıyoruz. Yani öyle bir bağ kuruyoruz ki onunla bir hani evlat, anne, baba yani öyle bir bağ kuruyoruz, satamıyoruz. Onun için bütün dünya ile ilişkimizin kesilmesi de buradan geliyor. Bizdeki en önemli şeylerden bir tanesi zaten sabır. Sabır olmazsa bu işi yapmak çok zor. Burada sabır aslında bir olgunlaşmış bir şeydir. Yani bir olgunlaşma halidir sanatta sabır.
0: Yani sabrı öğretiyor size değil
1: kesinlikle
0: mi?
1: Yani ona şey yok.
0: Mesleği ve şimdiki haliniz
1: çok farklı,
0: arası,
1: çok farklı. Önceden şu vardı. Bir an önce objeyi yapayım da işte onu sanata sunayım gibi. Hı-hı. Hani hemen onu piyasaya süreyim, işte mal yetiştirelim veya işte hemen yapalım, edelim. Şimdi ise öyle bir duygu yok. Kesinlikle ona yöneliyorsun. Yavaş yavaş yavaş ilmik ilmik döşeyi yaparak yapıyoruz. Ve o anki ruh haliniz iyi değilse o ahşapta kesinlikle bir zarar verirsiniz. Yani ya bir tarafı patlar, ya bir tarafında kırılır, ya bir şey olur, bir şeylik olur. O bizim çok önemlidir. Yani moralimiz bozuksa ben kesinlikle ahşabı elime almam. Çünkü iyi bir sonuç çıkmaz. Bazen öyle olur ki öyle bir bağ kurarız ki ahşapla yemek yemeyi bir unuturuz. Yani bize 12 saat, 24 saat yemek verirse hiç şeyimiz olmaz. Yanımızda çayımız durur. Hiç aklımıza bile gelmez bu. Yani bizim bağımız çok kuvvetli olur.
0: İşin başlangıcı ve bitişi aslında sizde belirli değil diyebiliriz.
1: Yok,
0: değil mi?
1: Kesinlikle belirli değil. Zaten bizim en büyük sıkıntılarımızdan biri odur. Mesela bir şey alırsınız, derler ki işte bir hafta içinde yetiştir. Ya bu bir hafta da olur, 10 gün de olur. Yani biz özellikle hani o ürünün bize ait olacağı için, kendi yorumumuzda olduğu için o ürünün güzel çıkmasını isteriz biz. Bizde şu var, para ikinci sırada kalır. Yani para ikinci sırada, çünkü o sanatı yaptığımız, icra ettiğimiz için onun ne kadar güzel çıkartırsak bizim için o bize ömürlüktür. Zaten onun karşısına geç, o zaman çayını da iç yeterli bize yani.
0: Ayrılmak istemediğinizi de söylediniz ya, yani satarken
1: yok,
0: bile belki zorlanıyorsunuz.
1: Ya tarafa. Çok zorlanıyoruz, çok. Hatta bir öyle bir ürünüm var, satamıyorum yani, onu saklıyorum. Halbuki ufak bir kolye. Ama o kolyede yaşanmışlıklar var. O ağacın, ne bileyim işte, o ağaç rüzgardan etkilenmiş, yanmış bir ağaçtan aldım ben o parçayı tesadüfen. Yani onu yaşatmak istiyorum. Onu da kendi ellerimde yaşatmak için satmıyorum. Onu öyle kullanıyorum yani. Bir tane sedef aynam vardı. Çok emek verdim ona. Çok da güzeldi. Onu yaparken ondan sonra büyük oğlum işte dünyaya gelmişti. Hem o bir taraftan, o bir taraftan, o derken onunla bir organik bağ kurdum. Ama tabii bu iş böyle, satmak zorundasınız bir şekilde devam ettirebilmeniz için. Onu sattım ama geldi çok zorluk oldu. Ama sonradan gördüm o ayna. Bana tekrar geri geldi, bakımını yaptım. Tekrar iade ettim yani, bir bakımını da elden geçirip onu vermiştim.
0: Size en çok zorlayan anlar, haller neler oluyor? Örneğin günlerce uğraştığınız bir parça zarar gördüğünde ne hissediyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Sabrı bu kadar yüksek tutmanın sırrı ne acaba bir de?
1: Tabii şöyle hemen onu da şey yapalım. Beni en çok zorlayan şey motif çalışmasıdır. Yapım aşaması değil, ilk aşama beni en çok zorlayan. Onu yerleştirdiğim zaman motifleri kafama göre, yani kendi şeyime, aha tamam bu oldu dediğim an işin %60'ı bitmiş demektir.
0: Motifi oluşturma aşaması mı?
1: Tabii. Yani o objeye işte birisi size geliyor, şunu yapar mısınız diyor. O kişinin işte ruh halini, kendisinin işte şeyini, kimi diyor ki ben şu burcum diyor, şöyle olsun böyle olsun. O motifi oraya tutturmam lazım benim. Ki beğenmem lazım. Yani ilk önce benim beğenmem lazım, sonra kendisinin beğenmesi lazım. Onun için bende en zor ki aşama motif oturtturmadır. Motif oturtturduktan sonra zaten işin dediğim gibi %60'ı bitmiş demektir. Ondan sonrası kolaydır. Yani ondan sonrası zanaatkarın zaten el becerisine bağlı olan bir süreç odur.
0: Peki mesela bir parça zarar gördü, kırıldı. O zaman ne yapıyorsunuz?
1: İçimiz gidiyor.
0: Peki, onun için geriye dönüp tekrar
1: onu şöyle yapıyoruz. Eğer tamir etme şansımız yoksa bırakıyoruz onu. Ama ufak bir parçaysa oraya bir motif yerleştirmeyi seçiyoruz. Hani oradan kurtarabilir miyiz diye oraya bir motif gibi bir şey yerleştirmeyi düşünüyoruz. Ama büyük bir parçaysa onu bırakıyoruz, yeni bir şeye başlıyoruz. Onun için biraz önce dedim ya, kendimizi iyi hissetmediğimiz anda, moralimiz bozuksa yapmayalım dediğim işte olay tam da bu. Çünkü kesinlikle moraliniz bozuk yaparsanız bir yerden bir şey çıkacaktır.
0: Saatlerce hiçbir şey yemeden, içmeden sedefle haşır neşir olabildiğinizi söylediniz biraz önce. Bu kadar uzun süreli bir odaklanma ve sabır hali günlük hayatınıza peki nasıl yansıyor? Sabırlı bir insanın hayatı bambaşka bir yola giriyor diyorsunuz. Bunu biraz açabilir miyiz
1: tabii,
0: bir de?
1: Tabii. Yani şöyle diyebilirim. Sabır çaresizlik değil, aksine bir direniş. Sabır küçük şeylere takılmamak, aslında büyük resmi görmektir. Biz o büyük resmi görmeye çalışıyoruz. Yaşanan zorlukların ardından aslında böyle bir hayır, bir hikmet olduğunu bilmektir. Sakin kalmak, işin sonuna kadar gidip sebat göstermektir. Biz bunu gördük, öğrendik. Bu sanat bize bunları böyle güzelce huzurla, telaşsız bir şekilde sürdürmeye gayret ediyoruz. Zaten sabırla beraber ortaya inanılmaz bir eser çıktığında bizim bütün yorgunluklarımız gidiyor.
0: Eseri İstanbul, Viyana, Şam ve Kudüs işi olarak tanımlıyorsunuz. Dört farklı teknikten bahsediyorsunuz. Bu teknikler arasında size en çok hitap eden hangisi peki?
1: Ya İstanbul eseri İstanbul'la Şam işi.
0: Şam bizim, daha çok Antep işi demiştiniz.
1: Evet. Evet, Şam daha çok Antep işi. Bir de İstanbul işi var. Orada da geometrik desenlerle yapılan. Orada da işte kaplumbağa bağı kullanılan. Filota dediğimiz ahşabın yine bir parçası var. O parçaların kullanıldığı bir tekniktir.
0: Sadece kutular ve rahleler yapmıyorsunuz.
1: Hayır hocam, şöyle tabii,
0: geniş bir yelpazeniz var. Bunu biraz açalım istiyorum. Sanatınızı nasıl tanımlıyorsunuz? Gelenekçi misiniz, modern misiniz? Ne dersiniz?
1: Aslında şöyle, hem gelenekçiyim hem de modern. İkisini bir sentez olarak görüyorum. Çünkü o zamanki ustalar, o zamanki devirde bunu yaptıklarına göre biz de bu devirde kendimize öz bir şeyler katmamız lazım ki bu sanatta ileride gene diyecekler bize eski ustalara, yıllar geçtikten sonra biz de ona bir şey katacağız. Yani illa eskiye değil, geleneğe değil, biraz da bu gelecekten birkaç motif almak. Mesela benim şöyle bir şeyim de vardır. Artık bizim gözlerimiz öyle ki hani bu sanatla ilgili olunca bir yere girdiğimiz zaman hani mesela bir lokantaya gidiyorsunuz. Diyelim ki ben hemen tavanlara bakarım, sağa sola bakarım. Niye? Bir desen yakalamaya çalışırım. Yani yemek sonra gelir bende. Veya bir camiye gittiğiniz hemen camiye bir tararım şöyle. Hangi desen var, hangi parçayı alabilirim gibilerinden. Yani bunlar kafamda o kadar çok desen oluşur. Onları gelir ki aktarırım kağıda. Ki o desenleri kullanmaya gayret ederim. Yani burada dediğim gibi hem geçmişten hem gelecekten bir şeyler katmak istiyorum ki onu yapan usta ben olayım diye. Yani bir başkasının direkt aldığımız zaman onun şeyini, motifini ben gelmişim kutuya, rahleye veya işte bir herhangi bir aynaya işlemiş olurum. Ama ben katarsam o benim eserim olması için ona çok büyük gayret sarf ediyorum.
0: Peki gelenekçi ve moderni tanımlamak için belirli ölçütler var mı?
1: Ya tabii biraz önceki desenlerden bahsetmiştik. Mesela geçmişte işte geometrik desenler, yaprak, hatayi motifler, bunun gibi desenler. Mesela biz motiflerin yanına ne katabiliriz diye düşünüyoruz. Mesela bizim eski kilimlerimizde olan eli belinde birçok, o kadar çok motifimiz var ki. Ya bu coğrafya o kadar çok güzel bir desen şeyi var ki siz yeter ki görmesini bilmeniz lazım. Yani onu oradan çıkarmanız lazım. Onun için biraz önce de dediğim gibi bir yere gittiğim zaman hep ben tararım. Yani bir kilimdeki başka bir motifi direkt oraya işleyebilirsiniz.
0: Dokumalardaki.
1: Tabii tabii hocam, yani o kadar çok ki inanılmaz desen var. Yani doğa bir de o kadar çok veriyor ki. Şimdi ben mesela buraya gelirken ağaçlara bakıyorum. Hani başkası bir yere bakar. Ben o ağaçlardaki desenleri yakalıyorum mesela.
0: Ceviz, gül, abanoz, her ağacın bir karakteri olduğunu da söylüyorsunuz. Sedef'le buluşacak ağacı neye göre belirliyorsunuz peki?
1: Hocam şöyle, her ağacın bir karakteri vardır. Her insanın bir karakteri olduğuna göre, evet, ağacın da bir karakteri vardır. Ağaç topraktan beslenir, havadan beslenir, sudan beslenir, onu yetiştiren insandan da beslenir. Ağacın yaşanmışlıkları nedir bunlar? O sene gördüğü işte fırtına mı, kuraklık mı, yangın mı? Bunlar aslında bütün ahşabın yaşanmışlıkları, onun karakterini belirler. Biz böyle işte genellikle hani direkt ağaç almayız, böyle bir süzeriz ederiz. Onları az buçuk anladığımız için o tür ağaçları seçmeye çalışırız. O ağacın karakterini bizim için çok önemlidir. Aynı insanın karakteri olduğu gibi de her ağacın bir karakteri vardır. Bir yaşanmışlığı vardır yani onların da.
0: Sayın Kılıçay, girdiğim ortamda desenleri ararım demiştiniz. Sedef kalkmada kullandığınız motifler genelde Selçuklu Osmanlı motifleri, geometrik desenler ve barok tarz diyorsunuz.
1: Evet.
0: Bir de seni seçerken peki nelere dikkat ediyorsunuz?
1: Ya desenleri seçerken öncelikle yapacağımız objeye göre seçiyorum. Yani bir rahle yapacaksam rahleye ne gider onu ayarlamaya çalışıyorum. Veya bir ayna yapacaksam, ayna güzellik bir şeydir. O aynaya göre bir motif bulmam lazım. Yani rahledeki motifi ben gidip aynaya koyamam. Veya bir baston yaparken Bastondaki motifler ayrı olmalı. Yani onu gidip bir aynaya veya bir cep aynası, büyük aynaya veya masadaki bir kullandığım motifte kullanamam. Onun için desenleri seçerken yapacağım objeye göre o desenlerin hepsi değişiyor. Bazen öyle oluyor ki mesela rahlede sedefin yanına ne gider diyorsun? Ahşap oyma da katıyorsun oraya mesela. İç kısmına güzelce sedef yerleştirirken dış kısmını da ahşap oymayla tamamlamaya çalışıyorsun. Bir bütünlük elde ediyorsun. Onun için desenleri objeye göre seçiyorum hocam.
0: Peki hiç beklenmedik bir anda gördüğünüz bir şeyi desene aktardığınız oldu mu?
1: Tabii. Biraz önce dedim size buraya gelirken ağaçlara baktım diye. Yolda bir tane kuru yaprak gördüm. O kuru yaprağı aldım ve ahşaba aktardım. Ve ikisi aynı yerde hem o kuru halde ve hem de canlısı, yani kendi yaptığım obje olarak çerçelenmiş olarak duruyor. Ben atölyeye her girdiğimde onlara bakarım, bir hafif bir gülümserim ve işime bakarım. O benim aynamdır. Çok seviyorum. Yani öyle
0: hem doğalı hem de sizin yaptığınız.
1: Tabii hocam, mesela doğaya gidiyorsun. Üzerinde. Tabii doğaya gidiyorum ben, yürüyüşlere falan da giderim. Orada mesela hep onları yakalamaya çalışırım. Ağaçlara bakarım, yerlere bakarım. Yani onu bir şekilde mesela hocam öyle bir şey ki biraz önce de dedim ya, doğa her şeyi veriyor. O kadar güzel her şeyi veriyor ki inanılmaz. Yani biz mesela dedik ya biraz önce ahşap seçiminde işte cevizi seçeriz. Biz mesela hata ararız cevizlerde. Hani bir budaktı, bir bilmem neydi. Mesela bir obje yaparken o budak kısmını göze getiririz mesela. Kaşa getiririz. Yani onu yakalamaya çalışırız. Onun için ilk önemli şey deseni yakalamak.
0: Görmeyi bilmek gerekiyor.
1: Kesinlikle hocam, kesinlikle. İşte bu meslek bize hem hani sabırı getirdi. Sabırla beraber de bu bakmayı, görmeyi getirdi. Şimdi işte bazen soruyorum, burada ne var? Ağaç var işte. Halbuki o ağaçta neler var?
0: Evet. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Sedef Kalkma Sanatçısı ve Kültürel Miras Taşıyıcılığı ünvanına layık görüldünüz. Atölyenizde sadece eser üretmiyorsunuz, aynı zamanda geleceğin ustalarını da yetiştiriyorsunuz. Öğrencilerinizin profili nasıl? Yaş, cinsiyet desek neler söylersiniz?
1: Kadınların ve erkekler hemen hemen yarı yarıya, yaklaşık 30-40 yaşları diyelim. Çoğu da beyaz yakalı, çocuklar da var. İşlerinde mesela bir tane 15 yaşında var, bir Mustafa Kemal diye bir gencimiz var. Onu yetiştirmeye çalışıyoruz. Eli de maşallah çok bereketli, yani çok güzel bir şeyler yetenekli. Yapmaya çalışıyor. Çok yetenekli. Onu yetiştirmeye çalışıyorum. Ya bizde şöyle oluyor, ben ülkeme yani bir öğrenci yetiştirebilirsem benden iyisi yok. Bir tanesini yetiştirdim, şu an Ankara'da o, hamam önünde çalışıyor. Ondan sonra orada atölye açtık ona. Yani ben bunları ne kadar çoğaltırsam benim için o kadar iyi. Çünkü bunlar hep bizde, o da onu, o da onu derken bu döngü devam etmesi gerekiyor bir şekilde. Onun için bütün öğrencilerimde, kursiyerlerimde hep arkasında olmuşumdur.
0: Öğrencilerinizden peki çok zormuş, bırakıyorum diyenler oluyor mu?
1: Oldu tabii. Şöyle ki, sedefin tozu biraz şeydir, baş ağrısı yapar. Evet, onun için şimdi maskeyle çalışılması lazım. Ama maskeyle de çalışılmıyor, yani çalışmıyorlar. Onu da şey yapamıyoruz. Bırakan oldu tabii. Yani bizimki...
0: Sağlığa zararlı mı peki o toz?
1: Zararlı. O sağlığa zararlıdır. Şimdi öyle bir şey istiyor ki gelen kişilerde, hani hemen bunu ticarete dökeyim, yapayım, satayım, edeyim. Öyle. Yani öyle hemen bu işler öyle bir şey olacak bir şey değil. Yani bizimki biraz zanaatkarlık kısmı, yani ticaret kısmı değil bizde. Onun için... Gönül veren kişilerin de bu şekilde gelmesi gerekiyor. Baştan söylüyoruz zaten, sabrım varsa ona göre. Zaten bu bir süreç, epey bir devam edip gidiyor yani. Ben neredeyse 5 yıldır işte o ilk öğrencim dediğimi 5 yıl yanımdaydı. Ondan sonra kendisini benden icazet aldı, işine döndü. Gelenler çok oluyor. Biz de onları kaybetmemek adına yavaş yavaş bir şeyler yaptırmaya çalışıyoruz yani.
0: Peki onlara ne anlatıyorsunuz öğretirken? En çok neyi anlatmaya çalışıyorsunuz?
1: Bu sanatın yok olmaya yüz tuttuğunu, hı-hı, onlarla beraber gelişeceğini ve yok olmayacağını vermeye çalışıyorum. Özellikle sabrı nasıl olacağını, sabrın anlatmaya çalışıyorum. Bu şekilde onlara ilk başta bu derslerle, zaten bu derslerle gidiyoruz. Ondan sonra yavaş yavaş işin içine ağacın tanımı, ağaç nedir, karakteri nedir. Ondan sonra işte sedeflerdi, şu teldi, çakmaydı, tekniklere geçiyoruz. Yani ilk başta öncelikle bunları anlatmak zorundayız. Yani dışarıdan gözükülüyor, evet çok ışıltılı bir dünya, ama Bir de bunları yaşaması lazım, görmesi lazım.

0: lazım. Bu ışıltılı dünyaya kolay elde edilmiyor.
1: Bu sanatın yavaş yavaş ölmeye başladığını ve insanların bu sanatla uğraşmak istemediğini söylüyorsunuz. Sizce bunun en büyük sebebi ne? Yani sabır gerektirmesi mi yoksa başka
0: Hocam
1: sebepler de var
0: gençler
1: mı?
0: tabii şöyle hem ekonomik şartlar diyelim hem de gençler sabırsız. Kimse de bir çocuğunu getirip hani bu bir sedefkar olsun demiyor. Herkes hani kendi çocuğu ama bunlara ihtiyacımız var bizim. Yani bunlara da ihtiyacımız var bizim. Herkes işte doktor mühendis olsun diye çabalıyor ama yani sanatkâra da ihtiyacımız var bizim. Zanaatkâra ihtiyacımız var ki bunlar yok olmaya başladığı için bunlar zaten yarın bir gün elle tutulacak. Yani onun için
1: Çok değerli hocam.
0: aileler ilk başta bu konularda biraz daha hani yapıcı mı olmalı, nasıl olmalı onu tam bilemiyorum ama böyle bir sıkıntımız mevcut var.
1: Herkesin mutlaka bir hobisi olmalı. İlla sedef olacak değil diyorsunuz aynı zamanda. Bu mesajı neden bu kadar önemsiyorsunuz
0: Hocam bu
1: peki?
0: yaşam koşulları içinde şu şekilde herkesin bir dingilliğe, kafasını rahatlatmaya bir terapiye ihtiyacı var. Bugün psikologlardan bile bana öğrenci geliyor. Yani
1: Terapi gibi aslında
0: terapi
1: değil
0: işte
1: mi?
0: onu anlatmak istiyorum. Yani nasıl bir terapi? Ahşapla uğraştığınız zaman kafanız boşalıyor. Başka hiçbir şey düşünmüyorsunuz. Sadece önünüzdeki işin nasıl güzel yaparım? Bir de şu var hocam. Ben yaptım duygusu. Hani bir obje yapıyorsunuz ama bunu ben yaptım. O size bir haz veriyor. Birisi de evinize geldiği zaman ya bunu kim yaptı dediği zaman siz ben yaptım dediğiniz zaman o mutluluk hiçbir şeyle değişilmiyor. Bizde böyle bir şey var. Onu da vermeye çalışıyorum. Onun için demek istediğim illa ahşap olarak değil herkesin bir sanat dalına bir hobiye ihtiyacı var. İşte kimi çini yapar, kimi resim yapar, kimi seramik yapar ama kesinlikle herkesin ihtiyacı var. Çünkü bu bir terapidir.
1: Sedef kalkma sanatının UNESCO somut olmayan kültürel miras listesinde yer alması, bu sanatın geleceği için sizce umut veriyor mu?
0: Umut veriyor ve daha çok çalışılması lazım. Kesinlikle umut verici bir şey. Dünyaya tanıtmamız lazım bunu. Çünkü birçok yörede, birçok yerde bilinmiyor. Geçen ben mesela Macaristan'a yolladım. İşte sedef ayna istediler. Oraya yolladım. Oradakiler hayret etti. Bu var mıydı? Bu nasıl bir şey? Neden yapılıyor? Bu plastik mi? Nedir? Halbuki onun işin özetini anlattığın zaman hayran kalıyorlar. Biz bu tanıtımlarda biraz zayıf kalıyoruz diye düşünüyorum. Halbuki tanıtılması lazım. Burada da Kültür ve Turizm Bakanlığı'na çok iş düşüyor. Yani kesinlikle tanıtılması lazım bu sanatın. Çünkü kaybolmaya yüz tutmuş sanatlarımızdan biri kaybolmasın.
1: Programımızın sonunda sedef kalkma sanatını henüz tanımayan bir dinleyiciye bu sanatla ilgili en çok bilinmesini istediğiniz şey ne olur?
0: Ya şöyle diyebilirim. Sedef kalkma yalnızca bir süsleme sanatı değildir. Zamanın yavaşladığı, emeğin değer kazandığı bir zanaattır. Doğadan alınan sade bir malzemenin insan eliyle göz alıcı bir zerafete dönüşmesidir bu sanatın asıl amacı. Bunu oluşturur. Her eserde geçmişten günümüzü arasında kurulan sessiz ama etkileyici bir köprüdür. Yani doğadan aldığınız herhangi bir malzemeyi eşsiz, güzellik böyle etkileyici bir hale getiriyorsunuz ve onu insanların şeyine sunuyorsunuz böyle. Onun için kesinlikle yapılması gereken bir sanattır yani. Şimdi biz ustalar hancıyızdır. Ömürlerimiz vefa ettikçe yolculara hizmet ederiz. Yolcular handa talep ettikleri kadar kalırlar. Talep eden talebe olur. İsteyen öğrenir. Aslında bu işi yaparken dışımız ahşaba şekil verirken aslında kendi içimizi de şekillendiriyoruz.
1: Sevgili dinleyiciler, Ahmet Taner Kılıç bize sadece sedef kalkmayı değil, aynı zamanda sabrı, odaklanmayı ve bir işe gönül vermenin ne demek olduğunu anlattı. İnsan gerçekten sevdiği bir işle uğraştığında zaman başka akıyormuş. Kendisine teşekkür ediyoruz ve sizlere veda ediyoruz şimdilik.

kültürel miras geçmişi bugüne, bugünü geleceğe taşır. Hatırlayalım, anlatalım, yaşayalım, yaşatalım. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu yapımı olan Atalardan Armağan programını sizler için Aysel Baynal hazırladı. Spikeriniz ben Tülin Bilen. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin başörtüsü konusunda normalleştiğini söyledi. Zaman zaman marjinal ve geri kafalı fosiller başörtüsüne kin kusuyor dedi. AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı, başörtüsü marjinal değildir, bu toprakların normalidir ifadelerini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinde işin %80'i 90'ı bitmiştir dedi. Mecliste yapılacak yasal düzenlemeye ilişkin bilgi verdi. Çıkacak yasanın af niteliğinde olmayacağını söyleyen Kurtulmuş, müstakil ve geçici bir yasa olacak ifadelerini kullandı. ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatın ardından sahada gerilim yeniden yükseldi. Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye saldırı düzenlenmesinin ardından ABD İran'a hava saldırısı düzenledi. İran devrim muhafızları saldırılara karşılık verildiğini duyurdu. Tahran'la Washington tansiyonun yükselmesinden birbirini sorumlu tutuyor. İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Deir el-Belah kentinde bir araç saniyeler içinde iki kez hedef alındı. Saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti. ABD'nin başkenti Washington'da Lübnan ve İsrail arasında doğrudan müzakerelerin 5. turu yapıldı. 3 ülke çerçeve anlaşması imzaladı. Anlaşmayla Hizbullah'ın silahsızlandırılması süreciyle eş zamanlı olarak İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi ve kalıcı ateşkese zemin hazırlanması hedefleniyor. Lübnan'ın güneyinde özel pilot bölgeler kurulacak. Bu bölgelerde kontrolü Lübnan Silahlı Kuvvetleri sağlayacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile İran arasındaki ateşkesin memnuniyet verici olduğunu belirtti. Bu süreçte İsrail'in görüşmeleri sabote etmesine izin verilmemelidir dedi. Gazze'de hala kırılgan ve hassas bir noktadan geçildiğini belirten Bakan Fidan, İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmediğini hatırlattı. Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yerleşimci terörünün kalıcı barış zeminini sarstığını söyledi. Venezuela'da meydana gelen peş peşe iki şiddetli depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 920 kişi yaşamını yitirdi, 3000'den fazla yaralı var, çok sayıda kişi hala enkaz altında. Venezuela'daki depremlerin ardından Türkiye'den bölgeye yardım eli uzanıyor. Arama kurtarma ve insani yardım ekiplerini taşıyan askeri uçak yola çıktı. 37 kişilik ekipte AFAD, UMKE ve Türk Kızılay personeli bulunuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı'ndan 20 kişilik bir ekip de Ankara'dan hareket etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na yeni dokunulmazlık fezlekeleri sunuldu. 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona sevk edildi. İstanbul'da Adalar Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın yürütülen rüşvet ve suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılması üzerine belediye meclisi yeni başkan vekilini belirlemek için toplandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı, belediye meclis üyesi Medine Pamuk, oy çokluğuyla Adalar Belediye Başkan Vekili seçildi. Kars merkezli 9 ilde dolandırıcılara yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 29 şüpheliden 21'i tutuklandı. Konya merkezli 4 ilde yapılan siber dolandırıcılık operasyonunda ise 6 şüpheli tutuklandı. Gökvatan yerli ve milli kanatlarla güçleniyor. Türk mühendislerinin geliştirdiği ilk tescilli eğitim uçağı Hürkuş, Temmuz ayında Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine giriyor. Hem pilot eğitimi hem de hafif taarruz görevleri üstlenecek. Yerli gurur, Hürjet ve Kaan'a giden yolda ilk ve en kritik köprü olacak. Batı Afrika ülkesi Burkina Faso, Fransa ile diplomatik ilişkilerini kestiğini açıkladı. Hükümet tarafından yayımlanan açıklamada, Fransa ile diplomatik ilişkilerin 26 Haziran itibariyle sona erdirilmesine karar verildiği bildirildi. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu Toprağın Sözü programına hoş geldiniz. Programımızın yapımcısı Sayın Gülşen Ayvaz ve hazırlayan sunan ben Galip Umut Özdil. Bu hafta İstanbul Atlas Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Cemal Turan'ı ağırlıyoruz. Konumuzsa biyoçeşitlilik. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş buldunuz. İyi yayın programları diliyorum.
0: Geçtiğimiz 22 Mayıs Dünya Biyoçeşitlilik Günü'ydü ve ana tema küresel etki için yerel hareketti. Sayın hocam, bu tema bize ne söylüyor? En kısa yoldan anlatabilir misiniz?
1: En kısa olarak, en başında sözünü bir şey olarak veriyorum, title olarak. Yani yöneticilerin bir şeyler yapmasını beklemektense, yani yukarıdan aşağıya bir komut beklemektense, aşağıdan yukarıya bir dalga oluşturmak gerekiyor.
0: Peki hocam, madem öyle, yerelde atılan adımlar küresel ölçekte de bir fark yaratabilir mi?
1: Aynen öyle. Kelebek etkisi dediğimiz olay gibi düşünebiliriz bunu. Bizim oluşturacağımız bu bir herhangi bir hareket, eylem, kelebek etkisi olarak dünyanın herhangi bir tarafında farklı pozitif etkiler oluşturabilir. Yani bizler genelde hep idarecilerin veya yöneticilerin veya birilerinin bir şeyler yapmasını bekleriz ve ona göre hareket ederiz. Bu tema da yukarıdan aşağı değil de aşağıdan yukarıya doğru bir dalga hareket, bir eylem gerekliliği ile ilgili oldu açıkçası.
0: Üniversite olarak biyoçeşitliliği doğanın yaşam sigortası olarak tanımlıyorsunuz. Biyoçeşitliliği kısaca tanımladıktan sonra bu ifadeyi biraz açabilir misiniz ve ek olarak biyoçeşitliliğin günlük hayatımızda nasıl dokunduğu konusunda bilgiler verebilir misiniz?
1: Yani önce şöyle diyeyim, biyoçeşitlilik nedir? Biyoçeşitlilik genlerimiz, genler, türler, ekosistem, ekosistemin işleyişi. Bunun tamamı bir yani hayatın sigortası, yaşam sigortası. Hani gelecek ya, ekosistem biyoçeşitlilik olmadan yaşam olmaz. Yani içtiğimiz su, soluduğumuz oksijen, yediğimiz yemek, ilaç aldığımız ilaçların ham maddesi. Bunların hepsi biyoçeşitlilik olmadan olmaz. Yani yaşamın esas sigortası budur. Yani içtiğimiz oksijen, soluduğumuz oksijen olmadan, içtiğimiz su olmadan, yediğimiz yemek olmadan ve aldığımız ilaçların ham maddeleri hep biyoçeşitlikten kaynaklı. İyileşiyorsak biyoçeşitlikten kaynaklı iyileşiyoruz. Yani yaşamın sigortası bu anlamda. Bunu demek istediğim buydu.
0: Anladım.
1: Biyoçeşitlik olmadan hayat olmaz. Hayat olmadan da yaşam olmaz. Yani insanoğlu olmaz, canlılar olmaz. Bir şekilde biter yani. Geleceğimizi biyoçeşitliği azalttığımız oranda geleceğimizi de karartmış oluyoruz. Aynı oranda da geleceğimizi azaltmış oluyoruz. Dünyanın bir şekilde daha kısa sürede sıkıntılara varmasını, sıkıntılar yaşamamızı oluşturmuyoruz. Kendi elimizle oluşturmuş oluyoruz.
0: Ülkemizin biyoçeşitlilik açısından zengin olduğunu biliyoruz. Bu zenginliği tarif eder misiniz ve sebeplerini de Sayın Hocam söyleyebilir misiniz?
1: Yani Anadolu toprakları biyoçeşitlik açısından gerçekten yani tüm Avrupa'daki açıklamada da söyledim. Tüm Avrupa'da 12 bin, tüm Avrupa ülkelerinde 12 bin tane bitki türü varken sadece Türkiye'de en az 10 binin üzerinde bitki türü yaşamakta çeşitli olarak. Bunların üçte biri yani %30-35'i endemik. Sadece Türkiye'de bulunuyor. Düşünün yani. Tüm Avrupa ülkelerinde üçte biri de yaklaşık 4 bin civarında bitki türü diyor. Yani tüm Avrupa kaç tane ülke de toplamda 10 bin varken sadece bu Türkiye'de 4 bini sadece endemik.

0: Türkiye'de bulunan türleri içeriyor. Düşünün yani. O anlamda Türkiye coğrafya, Türkiye'nin bulunduğu coğrafya gerçekten hotspot dediğimiz biyoçeşitlik açısından zengin bir bölge. Bu da Türkiye'yi ön plana avantajlı hale düşürüyor. Düşünün şimdi mesela küresel ölçekte şu an maden savaşları dünyada oluyor ya. Dikkat ederseniz savaşların birçoğu madenlerden
1: E tabii.
0: kaynaklı olduğu ortaya çıkıyor. Gerçekten biyoçeşitlikte Türkiye bu madenler o kaynakları o kadar kaynakları olarak ne kadar zenginse biyoçeşitlik yani bitki örtüsü, canlı örtüsü, hayvan çeşitliği anlamda da o derece zengin. Bunun neticesinde birçok tıp anlamında, farmakolojik dediğimiz eczacılık anlamında, insan sağlığı gibi birçok sektörel, ticari sektörler de büyük önem taşıyor, büyük ticari değer taşıyor. Mesela bir balık türü var Sivas bölgesinde. Onu sağlık sektöründe daha ilk başta Türkiye'de kullanılıyordu. Mesela deri hastalığın iyileştirilmesinde deri gibi hastalıkların iyileştirilmesinde bu balıklar olup sedef hastalığı olan bölgeleri dokuları yiyerek derileri yiyerek onun iyileştirilmesini sağlıyordu. Şimdi onu türü aldılar Avrupa'da birçok yerde ticari olarak uyguluyorlar hastalara. Bunun gibi yani bitki türleri olarak kozmetik biliyorsunuz dünyada önemli bir sektör. Özellikle Fransa'nın en büyük gelir kaynağı, ticari gelir kaynağı kozmetik. Türkiye'de bu canlı bitkiler çok yüksek oranda bulunmakta ve bu kozmetik sektörü için de mesela ilaç anladık. Bir de kozmetik olarak da bu türler çok değerli türler yani.
1: O zaman biyoçeşitlilik sadece doğal kaynak olarak değerlendirilmemeli. Ekonomik refahtan, temel unsurlardan biri aynı zamanda diyebilir miyiz biyoçeşitlilik için?
0: Evet, çok güzel söylediniz Umut Bey. Aynen onu demek istedim ben de. Bu sadece karasal bitkiler değil, denizel türler için de geçerli. Mavi vatan olgusu için de geçerli. Biliyorsunuz denizler üç tarafı denizlere çevrili bir ülkeyiz ve tür zenginliği anlamda da çok denizel türler bakımından da çok zengin bir ülkeyiz. Bunu da bizim ülkesel anlamda gerek balıkçılık sektörü olsun gerek insan bir kültürel anlamda bazı balıkların soframıza gelişi olsun. Bu anlamda da önemli bir yere sahibiz.
1: Peki hocam, kısaca sorayım. Bu zenginliğimizi koruyabiliyor muyuz? Eğer koruyamıyorsak neden?
0: Yani şu an maalesef hayat sigortamızı kaybediyoruz. Yavaş yavaş kaybediyoruz. İklim değişikliğini artık söylemek istemiyorum. Bu çok iklim değişikliğiyle oluşan dünyanın yaşadığı sıkıntılar var. Ama bunun yanında betonlaşıyoruz yani. Gittikçe betonlaşarak her tarafı betonlar kaplıyor. Toprak yeşil azalıyor. Yani bu tabii küresel ısınmayı da hızlandırıyor. Betonun ısınması toprak ısınmaz. Toprak havayı yumuşatır, nemlendirir. Ağaçla bitki örtüsüyle birlikte. Betonlaşma ticari olarak her tarafın turizm yani bilinçsiz bir şekilde plansız bir şekilde her tarafın turizme veya benzer betonlaşmaya, yapılaşmaya açılması, bunların belli oranda yeşillendirilmesiyle ilgili çok az eylemler oluşturulması. Bu birinci en büyük yaşadığımız sıkıntılardan biri bu. Çünkü bu arttıkça bitkilerin, hayvanların yaşam alanları, üreme alanları azalıyor. Azaldıkça da biyoçeşitliği de biz de doğal olarak
1: azalıyor.
0: kendi elimizde
1: Yok
0: azaltıyoruz.
1: ediyoruz. Küresel etki için yerel hareket ana temasına geçeceğiz ama bundan önce uluslararası ölçekte ve ulusal boyutta neler yapabileceğimizi sorabilir miyim Sayın Hocam size?
0: Bizim uluslararası

0: Coğrafya sınırı yok. Büyük kapsamda bunlar bizim oluşturacağımız herhangi bir kirlilik, olumsuz etki tüm dünyayı etkilemekte. Veya olumlu etki, bizim oluşturacağımız olumlu etki diğer ülkeler tarafından yapılmadığı sürece yani biz
1: Bir anlamı
0: o
1: da
0: türü
1: kalmıyor diyorsunuz özetle.
0: anlamı kalmıyor. Çünkü ne kadar iyi yaparsak yapalım oradan da olumsuz oluyor. Ve o türü koruyamıyoruz. Yani çünkü bunlar belki beslenmek için burada ama üremek için Türkiye sınırlarına geliyor. Beslenmek için geliyor. Üremek için de mesela atıyorum İspanya'ya gidiyor. İspanya üreme zamanında onu koruyamazsa, öldürürse onlar üreyemeyecek, çoğalamayacak.
1: Sayın hocam, bu konu hakkında uluslararası ve ulusal kamuoyu, karar vericileri etkileyebilecek, onların doğru kararlar almalarını sağlayabilecek kadar bilinçli mi sizce? Bu konudaki uluslararası sözleşmelere yeteri kadar önem veriyor muyuz ayrıca? Uygulamada ne boyuttayız özetle?
0: Uluslararası birçok örgüt var ve uluslararası sözleşmeler var. Barcelona Sözleşmesi, Sulak Alanlar Sözleşmesi, denizel canlılar için özel kurulmuş örgütler var. Karasal canlılar için uluslararası düzeyde kurulmuş birçok koruma örgütleri var. MedPAN gibi, CSM gibi, IUCN gibi. Birçok uluslararası örgütler var. Bizim de tabi olduğumuz sözleşmeler var. Biyoçeşitlik sözleşmeleri. Ve bunlara yavaş yavaş biz entegre olmaya çalışıyoruz. Mesela son 2030'da %30 bir tüm Akdeniz'de koruma alanı oluşturma sözleşmemiz var. Ona da biz de taahhüt ettik. %30 olarak. Ama şu an %7-8'lerdeyiz. İnşallah 2030'larda bilmiyorum varabilecek miyiz o orana. Zor görünüyor. Yani bunlarla ilgili uluslararası aslında doğru olan şeyler hep açıklanmış. Ama işte uygulamada hep eksiklikler yaşıyoruz.
1: Peki hocam, uygulamada yaşanan sıkıntıların nedeni kaynakları çözüm için kullanmamamız mı yoksa kaynak mı yok?
0: Birinci söylediğiniz daha yani ikisi şimdi tamamıyla birbirinden bağımsız şeyler değil. Yani biri az biri çok diyelim. Ama birinci söylediğiniz daha çok. Yani demin de söylediğim gibi yani biyoçeşitliğin ne olduğunu iyi bilmemiz gerekiyor. İçtiğimiz suyun olduğunu, soluduğumuz oksijen olduğunu, onu halka, bireysel anlamda herkes toplumlara bunu oturtmamız gerekiyor.
1: İşin küresel boyutunu anlattınız. Peki yerel yönetimlere, sivil toplum örgütlerine, tarımsal kooperatiflere ve biz bireylere hangi görev ve sorumluluklar düşüyor efendim?
0: Yerelden başlayayım. Mesela belediyeler bir betonlaşma şeklinde bir yapılaşma değil de şehirlerde daha çok doğal alanlar, toprak alanları oluşturma, kuşlara, insanlara yeşil alanlar oluşturma şeyine girmeli. Bölgesel mesela yerel belediyeler bir koruma alanı, kendi her belediye kendi içerisinde bir koruma alanı oluşturmalı. Yani kuşlar için, böcekler için o bölge koruma alanı bölgesi oluşturmalı. Kuşlar, böcekler, herhangi canlılar için. Ondan sonra her belediye yerel tohumları bankası oluşturmalı. Yerel tohum bankaları. Yani özellikle tohum bankaları çok önemli. Özellikle gelecek nesillere de bunları aktarabilmek diye gelecek nesillerin faydalanabilmesi için bunlar çok önemli. Küresel iklim değişikliğiyle birlikte küresel ısınmayla birlikte özellikle park ve bahçelere susuz endemik bitkiler ekmeliler. Susuzluğa dayanıklı yani az su tüketen endemik türler. Yani egzotik türler değil de böyle bir de onlarla uğraşmayalım diyerekten endemik susuzluğa dayanıklı türler park ve bahçelere ekmeliler. Bu yerel örgütlerin yapacakları birkaç önemli hususlar
1: Husus.
0: bunlar.
1: Peki sivil toplum örgütleri sayın hocam?
0: Onlar da kendi bölgelerindeki akarsuları, nehirleri, bahçeleri, biyoçeşitliğin olduğu bölgeleri gözetlemeliler. Devamlı gözetlemeliler ve monitörün yapmalar, sayım yapmalar, benzer şeyler yapmalar ve bunu üst yönetimlere herhangi bir eksiklik veya şey olduğu zaman hemen üst yönetimlere STK olarak Bunları

0: bildirmeliler. Yani monitoring, bu STK'lara en çok düşen şey monitoring. Yani ve sivil toplum örgütleri olumlu bir şekilde yöneticilere bunu aktarmalı. Bak burada azalıyor, burada şey oluyor, tür azalıyor. Onu bildirmeliler hemen. Her bölgelerinde herhangi bir tür veya biyoçeşitlik sıkıntıya girdiği zaman.
1: Sayın Hocam, basın açıklamanızda geçen vatandaş bilimi projeleri ne demek ve neden önemli?
0: Citizen science deniyor buna. Bu yaklaşık bir 7-8 yıllık bir terminoloji, bu Avrupa'da ortaya çıktı. Citizen science, vatandaş bilimi. Bu bilim şöyle, kendisi her birey ben bununla vatandaş bilimiyle ilgili birçok yayın yaptım mesela. Platformlar var, değişik platformlar. Mesela Deniz Anası izleme programı ben oluşturdum. Bir Deniz Anası izleme programı. Çok kişi bana o platformu açtı, herkes açık. Mesela bölgede bir deniz anası görüyor. Atıyor bu şeyi yüklüyor. Ben bu türü şurada gördüm, şu saatte, şu bölgede gördüm. Nedir bu? Ha, biz ona hemen dönüyoruz. Bu tür zehirlidir, zehirli değildir, dokunmayın. Yeni yabancı bir türdür bu gibi bilgiler veriyoruz. Vatandaş bilimi de bu. Yani bölgesini izleyecek, gözetleyecek, biyoçeşitliği izleyecek, gözetleyecek ve koruyacak. Ve bunu üst makamlara, gerekli platformlara, idarecilere herhangi bir şey olduğu zaman bildirecek.
1: Bildirecek. Anladım.
0: Ve üst makamlarda bu bilgileri toplayacak. Bu bilgiler doğrultusunda faaliyetler gerçekleştirecek. İşte bu şekilde bilimsel dediğim şey kısımda bu.
1: Peki bireyler olarak bizler neler yapabiliriz?
0: Açıkçası bu hareketin en büyük şeyi bizleriz, bireyler.
1: Evet.
0: Yani en büyük güç bireylerde. En büyük güç bireylerden geçmekte. Bu hareketin en büyük gücü, o bireyin gücü küçümsememek gerekiyor. Bireysel olarak aslında birçok şey yapabilir. Bir defa sürdürebilir bir şekilde hayat tarzımızı sürdürebilir bir şekilde düzenlemeliyiz. Mesela su tüketimiyle ilgili zaten klasik, o az tüketimine. Ondan sonra bireysel bakımlarımızda biyobozunur ürünler seçmeliyiz. Biyobozunur ürünler, bireysel bakımında onları tercih etmeliyiz. Mesela günlük hayatımızda evimizde balkonlarımızı, bahçelerimizi doğaya açmalıyız. Burada polenleme özelliğine sahip bitkiler, arıcıl bitkiler yetiştirmeliyiz. Kekik, lavanta gibi arıcıl balkonlarımızda arıcıl bitkiler yetiştirmeliyiz. Yerli arıcılı bitkiler yetiştirmeliyiz ki bunlar polenleyicilere gelsin. Bunları polenleyip doğada biyoçeşitliğin artmasına katkıda bulunalım. Ondan sonra günlük tüketim tercihlerimizi değiştirmeliyiz. Daha çok sürdürülebilir yerli ürünler tüketmeliyiz.
1: Sayın Hocam, son konu başlığımızda çevreye attığımız plastikler ve dolayısıyla plastik kirliliği. Plastik kirliliği sadece çevresel değil, besin gıda krizinin de bir parçası. Kısaca anlatabilir misiniz?
0: Evet, aslında çevreye attığımız plastikler yağmur, güneş, rüzgar etkisiyle ufalandığı zaman yok olmuyorlar. Sadece mikroplastiğe dönüşüyorlar. Bunlar mikroplastikler rüzgarın, yağmurun etkisiyle nehirlere, göllere, denizlere ulaşıyor. Bu denizlerde mikroplastik balıkların, bitkilerin içine giriyor. Yani besin olarak tüketiyor bunlar ve etlerine işliyor. Hücrelerine, dokularına kadar işliyor. Ve biz bunlar avladığımız balıktan, yediğimiz yosunlardan, bitkilerden bunları biz soframıza getiriyoruz. Ve vücudumuza o balığı yediğimiz zaman, mikroplastikli balığı veya bitkiyi, biz doğal olarak bunu vücudumuza aktarıyoruz. Ve soframıza attığımız, yani kurşun askeri hikayesini biliyorsunuzdur. Lavabodan kurşun askeri düşüyor. Kanala, kanaldan nehire, nehirde balık tutuyor. Sonra babası balığı avlıyor, eve getiriyor. Evde balığı temizlerken kurşun asker tekrar eve gelmiş oluyor. Aynı bir şekilde lavabomuzdan ve işte dökülen

0: bir şekilde giden, denize dökülen, herhangi attığımız balıklar tarafından tekrar evimize geliyor ve soframıza giriyor. Soframızdan da vücudumuza geliyor. Yani bu sefer bunun tüketim miktarı hesaplandığında yaklaşık bir kredi kartı kadar bir haftada bir insanın plastik tükettiği bazı araştırmalarda ortaya çıkartılmış. Yani bizim o anlamda plastik tüketimini azaltmamız gerekiyor. Bu tüketici alışkanlıklarından biri de, tüketim tercihlerimizin biri de plastikleri az tüketmek olmalı.
1: Peki.
0: Çünkü doğaya giden her şey, her plastik bize dönüyor. Yani yok olmuyor, mikroplastiğe dönüşüyor. Ve o da balıklar, bitkiler vasıtasıyla tekrar soframıza gelip bize, vücudumuza maalesef giriyor.
1: Sayın hocam çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenlerimiz bu haftada TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Toprağın Sözü programını noktalıyoruz efendim. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle neşeniz bol, ürününüz bereketli olsun, kalın sağlıcakla.
2: Toprağın Sözü.

Birinci Dünya Savaşı'ndan yenilgiyle ayrılan devletlerden biri de Macaristan'dı. Savaştan sonra 4 Haziran 1920'de aralarında Amerika Birleşik Devletleri, Büyük Britanya, Fransa, İtalya, Romanya, Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı, Çekoslovakya ve Polonya'nın temsilcilerinin bulunduğu ülkelerle Macaristan arasında imzalanan Trianon Antlaşması çok ağır şartlar içeriyordu. Macaristan ciddi miktarda toprak kaybediyor, Macar ordusunun asker sayısı düşürülüyor, silah üretimi sınırlandırılıyor ve diğer devletlere savaş tazminatı ödemek zorunda bırakılıyordu. Macaristan topraklarının 2/3'ünden fazlasını ve nüfusunun da neredeyse bir o kadarını kaybetti. Macar halkının büyük bir kısmı artık ülkenin sınırları dışında yaşıyordu. Bu dönemde ülke farklı gruplar arasında güç çatışmalarına sahne oluyordu. O döneme kadar Yahudilere yönelik politikalar genel olarak hoşgörülüydü. Fakat bu durum 1919'da kısmen Yahudi kökenli aktivistler tarafından yönetilen komünist devriminden sonra değişti. Komünistlere karşı mücadele eden Çek, Rumen ve Sırp kuvvetlerinin askeri müdahalesi sonucunda Macaristan yönetimi düştü, ülke ve ordu zengin toprak sahipleriyle soyluları temsil eden muhafazakar siyasi gruplardan oluşan bir koalisyon tarafından ele geçirildi. Ülke ekonomik sıkıntılar, dışarıdan gelen askeri müdahalelerle boğuşuyordu. Macar hükümeti bir çıkış yolu arıyordu ve Birinci Dünya Savaşı'nda aynı kaderi paylaştığı Almanya'yla ittifak yaparak hem krallığın isteği hem de Almanların baskısıyla 20 Kasım 1940 tarihinde Anti-Kominter Paktı'nı imzalıyordu. Anti-Kominter Paktı, 1936 yılında Almanya, Japonya, daha sonra İtalya'nın taraf olduğu bir garantörlük antlaşmasıydı ve bu katılımla birlikte Macaristan, dış politikasını Nazi Almanyası çizgisine kaydırıyor, kısa bir süre sonra da 1940'da Mihver Devletleri'nin resmi bir müttefiki oluyordu. İkinci Dünya Savaşı döneminde bu ittifak yüzünden Macaristan tekrar bu büyük savaşın içine çekilmişti. 1944 başlarına gelindiğinde Macaristan lideri Miklós Horthy, müttefik devletlerle gizli barış görüşmeleri yapmaya çalışması ve Mihver bloğundan çıkma eğilimleri Hitler hükümetini rahatsız etti ve Almanya 1944'te Macaristan'ı işgal etti. İşte bu zor ve çalkantılı dönemde biz Türklerin de yakından tanıdığı bir isim 1942'den beri Macaristan'ın başbakanı olarak görevini yürütmekteydi. Miklós Kalay.

Miklós Kálay, 23 Ocak 1887'de Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'na bağlı Nyíregyháza'da bölgelerinin yerel soyluları arasında olan köklü ve nüfuzlu bir ailede doğar. Üniversite öğrenimini Budapeşte, Cenevre, Dresden ve Paris'te sürdürerek tamamlar. 1910 yılından itibaren kamu yönetiminde çalışır ve 1. Dünya Savaşı sırasında Nyíregyháza'da en büyük askeri hastanelerden birinin inşaatını yönetir. 1922'den 1929'a kadar kamuda çeşitli görevlerde yer alır ve 1931-1935 yılları arasında Duyula Gömbeş hükümetinde Tarım Bakanlığı yapar. 31 Temmuz 1937'de Macaristan'ın kral naibi olan Miklós Horthy tarafından Sulama İşleri Daire Başkanlığı'na atanır. Bunu izleyen 5 yıl süreyle ülke politikasında öncü saflardan uzak kalmayı tercih eden Kálay, kendisiyle Hitler rejimi arasına mesafe koymanın yollarını arayan Horthy'nin Alman yanlısı mevcut başbakanı görevden almasıyla bu göreve getirilir. Berlin'in Budapeşte'deki Alman Büyükelçisi Dietrich von Jagow merkeze gönderdi.

verdiği raporda yeni başbakan için Kalay temelde siyaset dışı bir figürdür ve son birkaç yıldır ne iç ne de dış işlerinde aktif bir rol oynamıştır. Nasyonel sosyalizm onun için yabancı bir kavramdır ve buna karşı hiçbir içsel sempati beslememektedir. Yine de Almanya ile ilişkileri Halefi ile aynı şekilde sürdüreceğinden şüphe yoktur, der.

İkinci Dünya Savaşı'nın en zor günlerinde Mart 1942'de başbakanlık görevine başlayan Miklós Kálai'nin en büyük amacı adım adım savaştan uzaklaşmak ve ülkeyi içinde bulunduğu buhrandan çekip çıkarmaktı. Kálai, Sovyetler Birliği'ne karşı yürütülen Alman Savaşı'nı destekler görünüyordu ancak diğer taraftan Batılı müttefiklere çok sayıda barışçıl görüşmelerde bulunuyor, hatta müttefik orduları Macaristan sınırlarına ulaştığı an kayıtsız şartsız teslim olma sözü verecek kadar ileri gidiyordu. Bütün bu görüşmeler süresince tarafsız ülkelere de önemli roller düşüyordu. Bu bakımdan Türkiye özellikle büyük önem kazanmıştı. 9 Eylül 1943'te Marmara Denizi'nde demirlenmiş bir yatta İngiltere'nin temsilcileri Macar hükümet üyeleriyle İstanbul'da görüşüyor, taraflar arasında imzalanan gizli bir anlaşmayla Macaristan'ın teslim şartnamesi kabul ediliyordu. Ocak 1943'te Winston Churchill, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile yaptığı görüşmelerin ardından savaş sonrası yaşanması muhtemel kaos ortamını ve Sovyetler Birliği'nin olası komünizm etkisini önlemek amacıyla Türkiye, Macaristan ve Balkan devletlerini kapsayacak bir Balkan bloğu kurulması düşüncesi de ortaya atılıyordu. 1943 yılı ilkbaharında kurulması tasarlanan ve Başbakan Kálai'nin umutla desteklediği işbirliği, Batılı müttefik kuvvetlerinin Macaristan topraklarına ulaşamamasından dolayı söz konusu gizli ateşkes anlaşması yürürlüğe geçirilemiyordu. Almanlar sonunda onun bu ikili politikalarına daha fazla dayanamıyor ve Mart 1944'te Macaristan'ı işgal ediyor, Miklós Kálai da başbakanlıktan ayrılmak zorunda kalıyordu. Kálai tüm çabalarının boşa çıkması ve barışa ulaşamamış olmaktan ötürü çok üzgündü ama onu çok daha büyük bir sorun bekliyordu. Naziler. Ve işte o dönemde önünde yeni bir sayfa açılıyordu. Türkiye.

Miklós Kalay, Nazi Almanyası'nın Macaristan'ı işgal etmesinin ardından can güvenliğini sağlamak amacıyla 19 Mart 1944'te Almanların giremeyeceği tek yer olan tarafsız Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği'ne sığınır. Dönemin Türkiye Budapeşte Büyükelçisi Şevket Fuat Keçeci, Kalay kapıya geldiğinde Ankara'dan talimat beklemeden tamamen insani duygularla ve uluslararası hukuk kurallarına dayanarak eski başbakanı içeri alır. Nazi yönetimi ve Macaristan hükümeti, Kalay'ın kendilerine teslim edilmesini defalarca dile getirse de Keçeci, elçilik binasının Türk toprağı sayıldığını belirterek bu talepleri her seferinde sert bir dille reddeder. Keçeci, Nazi tehditlerine ve elçilik binasının etrafının Gestapo tarafından sarılmasına rağmen Kalay'ı tam 8 ay boyunca içeride saklamayı başarır. Elçilik binasının etrafı Gestapo ve Nazi yanlısı Macar polisleri tarafından sürekli izleniyor. Bu yüzden de Kalay sokaktan görülmeyecek iç odalarda kalıyor ve pencerelere yaklaşmıyordu. Günlerini kitap okuyarak, anılarını not ederek ve radyodan savaş haberlerini takip ederek geçiriyor. Yakalanma korkusu yüzünden sürekli olarak tetikte bekliyordu. 1944 yılı boyunca Budapeşte müttefik devletlerin ve Rus ordusunun çok ağır hava bombardımanlarına maruz kalıyor ve bu durum elçilikteki hayatı daha da zorlaştırıyordu. Elçilik çalışanlarının binanın sığınağına indiği zamanlarda Kalay, sığınakta diğer insanlarla karşılaşmamak ve kimliğini açık etmemek için çoğu zaman ölüm riskine rağmen yukarıdaki odasında yalnız kalmayı tercih ediyordu. Kalay hayatının en büyük acısını da elçilikte kaldığı dönemde yaşar. Elçilik binasının hemen yakınındaki bir sığınakta kalan eşi Helen Helgert, şehrin bombalanması sırasında hayatını kaybeder. Savaş şartları yüzünden cenazesi şehir mezarlığına götürülemez ve Türk elçiliğinin bahçesine defnedilir. 1944 yılının sonlarına doğru Türkiye, müttefiklerin safına yaklaşarak Almanya'yla diplomatik ilişkilerini kesince, Türk diplomatların da şehri terk etmesi gerekir ve binanın koruma statüsü de ortadan kalkar. Kalay, elçiliği zor durumda bırakmamak için kendi isteğiyle 19 Kasım 1944'te binadan ayrılır ve böylece Kalay'ın elçilikteki güvenli günleri, savaşın dengelerinin değişmesiyle son bulmuştur. Elçilik kapısından çıka kalan eşi Helen Helgert, şehrin bombalanması sırasında hayatını kaybeder. Savaş şartları yüzünden cenazesi şehir mezarlığına götürülemez ve Türk elçiliğinin bahçesine defnedilir. 1944 yılının sonlarına doğru Türkiye, müttefiklerin safına yaklaşarak Almanya'yla diplomatik ilişkilerini kesince, Türk diplomatların da şehri terk etmesi gerekir ve binanın koruma statüsü de ortadan kalkar. Kalay, elçiliği zor durumda bırakmamak için kendi isteğiyle 19 Kasım 1944'te binadan ayrılır ve böylece Kalay'ın elçilikteki güvenli günleri savaşın dengelerinin değişmesiyle son bulmuştur. Elçilik kapısından çıkar çıkmaz Nazi gizli polisi Gestapo tarafından hemen tutuklanır ve önce Mauthausen ardından da Dachau toplama kamplarına gönderilir. Nisan 1945'in sonlarında diğer önde gelen toplama kampı mahkumlarıyla birlikte Tirol bölgesine nakledilir ve 5 Mayıs 1945'te Amerika Birleşik Devletleri'nin 5. Ordusu tarafından kurtarılır. Macaristan, Sovyetler Birliği kontrolüne girdiği için vatanına dönemez ve İtalya'ya yerleşir. 1953 yılına kadar orada yaşar ve hatıralarını kaleme alır.

Fuat Keçeci'nin cesaretine borçlu olduğunu her fırsatta dile getirir. Mikloş Kalay, 14 Ocak 1967 yılında vatanından kilometrelerce uzakta New York'ta sürgünde hayata gözlerini yumar. Mikloş Kalay'ın Türkiye Büyükelçiliği'ne sığınması, İkinci Dünya Savaşı'nın en riskli gizli diplomasi hamlelerinden biridir ve Kalay, bu riske rağmen kendisini koruma cesaretini gösteren Türkiye'ye ve Büyükelçi Şevket Fuat Keçeci'ye olan minnettarlığını kitabında şöyle anlatır. Büyükelçi Keçeci, Nazi baskısı altında ezilmeyen, uluslararası hukuka ve insanlığa olan inancını hiçbir tehdide feda etmeyen gerçek bir asilzadeydi. O, Ankara'dan gelecek resmi bir emrin arkasına saklanabilirdi ama o, her şeyden önce insan hayatına değer veren bir dost olarak beni içeri aldı. Hayatımı bir sığınmacı değil, bir misafir gibi ağırlayan Türk konukseverliğine ve Büyükelçi Şevket Fuat Keçeci'nin eğilmeyen dik duruşuna borçluyum.

Türkiye'nin sesi radyosu Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin sesi radyosu Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün hani bazı filmler vardır ya, bittiğinde pencereyi açıp derin bir nefes almak isteriz. İşte öyle bir hikayeden, 1997 yapımı Can Dostum filminden söz edeceğiz. Matt Damon ve Ben Affleck'in o zamanlar kimse isimlerini dahi bilmezken el ele verip yazdıkları bu film aslında hepimizin içindeki o anlaşılma isteğine dokunuyor. Will dahi bir çocuk ama o dehasını üniversitenin koridorlarını süpürürken tahtalara bıraktığı matematik formüllerine saklıyor. Hayata karşı öyle öfkeli, öyle bir zırh kuşanmış ki kim gelse o duvara çarpıp geri dönüyor. Ta ki karşısına Sean Maguire çıkana kadar. Sean ona bir vaka gibi değil, bir insan gibi bakıyor. Çünkü Sean de yaralı ve o da hayatın sillesini yemiş ama ayakta kalmış biri. Filmde unutulmaz bir göl kenarı sahnesi var. Sean orada bile, kitaplardan her şeyi öğrenebilirsin. Ama hayatın kokusunu, bir kadının sevgisini ya da bir dostun sıcaklığını sadece yaşayarak anlarsın diyor. İşte o an zekanın her şey olmadığını,

0: kalbin de en az beyin kadar antrenmana ihtiyacı olduğunu fark ediyoruz. Can dostum, korkularından bir kale inşa edenlerin o kaleden çıkış hikayesi de aslında. Ne kadar zeki olursan ol, bir başkasının omzuna başını yaslamadan gerçek anlamda büyüyemiyorsun. Will'in finalde o eski arabasına atlayıp hayatında ilk kez sadece kendisi için bir yola çıkışı, umudun da en yalın hali. Robin Williams'ın o şefkat dolu bakışıyla hafızalarımıza da kazınan bu film bir sinema eserinden çok daha fazlası. Hatta hepimiz için bir dost eli. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Profesör Doktor Ayşegül Yüksel hocamızdan söz edeceğiz. 1941 yılında dünyaya gelen Yüksel, İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirir. Ardından kazandığı bir bursla Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek yüksek lisansını tamamlar. İlk tiyatro yazısını da bu dönemde Amerika'daki Türk öğrencilerin çıkardığı Ortam dergisinde yayımlar. Ayşegül Yüksel 1981 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi tiyatro bölümündeki doktora çalışmasını tamamlar. Melih Cevdet Anday Tiyatrosu adlı ilk kitabı da aynı yıl yayımlanır. Türk tiyatrosuna yapısalcı bir eleştiri anlayışı kazandıran bu kitabı, ilerleyen yıllarda Haldun Taner Tiyatrosu, Çağdaş Türk Tiyatrosu'ndan 10 yazar, Sahneden İzdişimler, Dram Sanatında Ezgi ve Uyum, Samuel Beckett Tiyatrosu gibi alanında hala referans özelliği taşıyan kitapları izler. Profesör Ayşegül Yüksel, 2006 yılındaki emekliliğine kadar Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Tiyatro ve İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümlerinde dersler verir. Ayrıca Ankara'daki

0: bazı vakıf üniversiteleriyle devlet konservatuarında da misafir öğretim üyesi olarak görev yapar. Türk ve dünya tiyatrosu üzerine kaleme aldığı ondan fazla kitap, saygın akademik dergilerde yayımlanmış yüzlerce makale ve dilimize çevirdiği eserlerle çok sayıda ödüle de layık görülen Profesör Ayşegül Yüksel, Türkiye'de tiyatro eleştirisinin kurumsallaşmasında büyük emek sahibidir. Eleştiri yazılarında metnin sahnedeki karşılığını, oyunculuk düzenini ve toplumsal bağlamı birlikte değerlendirir. Bu tavır Ayşegül Yüksel'e akademisyen kimliğinin yanı sıra tiyatro okuruna her daim yol gösteren bir yorumcu özelliği de katar. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Bir dakika. Alfred Wegener 1915 yılında kıtaların kayma teorisini ortaya atmıştır. Bu teoriye göre milyonlarca yıl önce yeryüzü Pangea adındaki tek bir kara parçasından oluşmaktaydı. Pangea'nın parçalanmasıyla bugünkü kıtalar oluştu. Aynı canlı fosillerine binlerce kilometre uzaklıktaki kıtalarda rastlanması ve kıta sınırlarının bir yapboz gibi birbirini tamamlaması bu teoriyi destekler. Buna göre dünyamızın yüzeyi birbirine geçmiş levhalardan oluşur. Yerkürenin sıcak çekirdeğinin baskısıyla yukarı hareket eden manto, kendisinden soğuk yer kabuğuna yaklaştıkça tekrar aşağıya çöker. Mantodaki ısı akımlarının neden olduğu bu hareketler, levhaları ve onların üzerindeki kıtaları her yıl 1-2 santimetre hareket ettirir. Levhaların milyonlarca yıl süren bu hareketliliği, levha sınırlarında yeni kıtaları, okyanusları, volkanik dağları ve sıra dağları oluştururken, bu alanlarda volkanizma ve deprem olaylarının da ortaya çıkmasına neden olur.
3: Bir dakika.
4: Saat 13.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Biroğlu Reçber. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin siyasi rekabeti kutuplaşmaya çevirdiğini ve milleti böldüğünü söyledi. Birbirlerine tuzak kurdular, şimdi de ceremesini çekiyorlar ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşmasının Türkiye'nin aydınlık yarınları için önemine değindi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinde işin %80'i 90'ı bitmiştir dedi. Mecliste yapılacak yasal düzenlemeye ilişkin bilgi verdi. ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatın ardından sahada gerilim yeniden yükseldi. ABD'nin başkenti Washington'da Lübnan ve İsrail arasında doğrudan müzakerelerin 5. turu yapıldı. 3 ülke çerçeve anlaşması imzaladı. Dışişleri Bakanı Fidan, ABD ile İran arasındaki ateşkesin memnuniyet verici olduğunu belirtti. Sürecin İsrail tarafından sabote edilmesine izin verilmemesi uyarısında bulundu. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin siyasi rekabeti kutuplaşmaya çevirdiğini ve milleti böldüğünü söyledi. Birbirlerine tuzak kurdular, şimdi de ceremesini çekiyorlar ifadesini kullandı. CHP'nin kendi içindeki dış mihraklardan kurtulması gerektiğini belirten Erdoğan, "Biz CHP içindeki bu kavganın, iç savaşın tarafı değiliz. Dün yoktuk, bugün de yokuz, yarın da olmayacağız." dedi.
2: Bu ülkede siyasi rekabeti husumete çeviren, siyasi farklılığı kutuplaştırmaya çeviren, fikir ayrılıklarını çatışmaya dönüştüren, gerilimden kutuplaşmadan nemalanan en başından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi olmuştur. Bu milleti ayırdılar, ayrıştırdılar, kutuplaştırdılar. Biz CHP içindeki bu kavganın, bu iç savaşın tarafı değiliz. Dün yoktuk, bugün de yokuz, yarın da olmayacağız. Birbirlerine tuzak kurdular, birbirlerini şikayet ettiler. Bir Frankenstein ürettiler. Şimdi de ceremesini çekiyorlar. CHP'nin içindeki diş mihraklardan kurtulması hem Türkiye siyaseti adına hem Türkiye adına kuşkusuz hayırlı olacaktır. Başarabilirler mi?

0: başaramazlar mı? Elbette bunu biz bilemeyiz. Ancak Türkiye'nin her türlü vesayetten arınmış bir ana muhalefet partisine ihtiyaç duyduğu son derece açıktır.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin başörtüsü konusunda normalleştiğini söyledi. Zaman zaman marjinal ve geri kafalı fasüller başörtüsüne kin kusuyor dedi. AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı, başörtüsü marjinal değildir, bu toprakların normalidir ifadelerini kullandı.
0: Zaman zaman marjinal, cahil, geri kafalı bazı fosiller çıkıyor, başörtülüye kin kusuyor. Nesli tükenmekte olan bu numuneler son derece üstenci bir dille, küstah bir eda ile güya kadınlara ders veriyor. Kadınları aşağılıyor, tehdit ediyor. Herkes şunu anlamalıdır. Türkiye bu meseleyi artık geride bırakmıştır. Türkiye bu meselede normalleşmiştir. Artık şunu anlamayanların da anlaması gerekir. Başörtüsü anormal değildir. Marjinal değildir. Radikal değildir. Ekstrem değildir. Belli bir tarikatın, belli bir cemaatin veya ideolojinin sembolü hiç değildir.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşmasının Türkiye'nin aydınlık yarınları için önemine değindi. Artık milletimizin yeni bedeller ödemesini istemiyoruz dedi. AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısında konuşan Erdoğan, siyasetin ortak zeminde buluşma çabası olduğunu belirtti. Cumhur İttifakı olarak milli meselelerde uzlaşıya açığız ifadelerini kullandı.
0: Terörsüz Türkiye sürecimizin başarıya ulaşmasını kendimiz için değil, bu ülkemiz ve bütün evlatlarımız için, Türkiye'nin aydınlık yarınları için istiyoruz. Sağ dediler, sol dediler, Alevi, Sünni, Kürt, Türk dediler. Yıllarca bu millete çok ağır bedeller ödettiler. Çok büyük acılar çektirdiler. Biz artık milletimizin yeni bedeller ödemesini istemiyoruz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere dış politika gibi, güvenlik gibi, hak ve özgürlüklerin ilerletilmesi gibi milli meselelerde uzlaşıya ortak noktalarımızı büyütmeye hazırız. Siyaset aynılar aynı yerde, ayrılar ayrı yerde anlayışıyla yapılmaz. Siyaset uzlaşmaktır, konuşmaktır, müzakeredir. Farklılıkları koruyarak ortak bir zeminde buluşma çabasıdır.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinde işin %80'i 90'ı bitmiştir dedi. Mecliste yapılacak yasal düzenleme ilişkin bilgi verdi. Çıkacak yasanın af niteliğinde olmayacağını söyleyen Kurtulmuş, müstakil ve geçici bir yasa olacak ifadelerini kullandı.
2: Eğer siz evinizde birlik ve bütünlük içerisinde değilseniz, zaten sizin içinizdeki sorunları kurcalayan dış faktörler her zaman olur. Türkiye bunu gördüğü için, bu terörsüz Türkiye meselesi bunun için düğmeye basılarak çok önemli bir noktaya geldik. Bana göre işin çoğunluğu bitmiştir, %80-90'ı bitmiştir. İnşallah yakın zamanda artık terör Türkiye'nin tamamıyla gündeminden kalkacaktır. Müstakil ve geçici, yani komisyonda kararlaştırılan şeklini
3: yani
2: söylüyorum.
3: Özel bir niteliği
2: yani özel
3: var
2: bir şey,
3: anlamında.
2: Yani amaç ne? Silahlar bırakılsın. Diyelim 6 ay, 8 ay, 1 sene neyse bir süre verilir. Bu süre içerisinde gelenler bundan istifade eder. Ondan sonra kapı kapanır. Asla bu çıkarılacak yasalar af niteliğinde olmayacaktır.
1: Tahran-Washington hattında kalıcı barış için müzakereler sürerken sahada yaşanan sıcak çatışmalar gerilimi yeniden yükseltti. Hürmüz Boğazı yakınlarında bir kargo gemisi insansız hava aracıyla hedef alındı. Saldırıdan İran'ı sorumlu tuttuğunu açıklayan ABD misillemede bulundu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'a ait füze ve İHA depolarıyla kıyı radar üslerinin hedef alındığını duyurdu. Saldırıların Hürmüz

0: Boğazı'ndan geçiş yapan ticari gemiye düzenlenen saldırıya güçlü bir yanıt olarak gerçekleştirildiği açıklandı. CENTCOM saldırı ilişkin görüntü de paylaştı. İran devrim muhafızları saldırılara misilleme olarak ABD ordusunun bölgedeki konuşlanma noktalarının hedef alındığını bildirdi. Devrim muhafızlarından yapılan açıklamada tekrarlanan bir saldırganlık durumunda cevabımız bundan daha kapsamlı olacaktır ifadeleri kullanıldı. Saldırıların ardından Tahran'la Washington birbirini gerilimi tırmandırmakla suçladı. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı İbrahim Azizi, ABD'nin ateşkes ilkelerine uymadığını söyledi. Azizi, ateşkesin sorumsuzca ihlal edilmesi, ABD tarafından geri adım atmasına ve pişman olmasına yol açacak ifadelerini kullandı. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Tahran yönetimine tepki gösterdi. İran'ın mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin bir itirazı varsa, telefonu açıp bizimle görüşebilir diyen Vance, İran'dan gelecek şiddet, aynı şekilde şiddetle karşılık bulacaktır sözleriyle Tahran'ı uyardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da Lübnan ve İsrail arasında doğrudan müzakerelerin 5. turu yapıldı. 3 ülke çerçeve anlaşması imzaladı. Anlaşmayla Hizbullah'ın silahsızlandırılması süreciyle eş zamanlı olarak İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi ve kalıcı ateşkese zemin hazırlanması hedefleniyor. Anlaşmaya göre ilk etapta Lübnan'ın güneyinde 2 pilot güvenlik bölgesi oluşturulacak. Bu bölgeler kademeli olarak Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne devredilecek. Anlaşma ABD gözetiminde askeri koordinasyon grubu kurulmasını da öngörüyor. Koordinasyon grubu anlaşmanın uygulanmasını izleyecek. ABD Lübnan'a ilk aşamada 100 milyon dolarlık insani yardım da sağlayacak. Diplomasi masasında anlaşma sağlanırken ülkenin güneyinde evler enkaza dönmüş durumda. Evlerine dönmeye başlayan siviller büyük bir yıkımla karşılaşıyor. İsrail Gazze'de ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Deir el-Belah kentinde bir araç saniyeler içinde iki kez hedef alındı, saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada'da mevkidaşı Anita Anand'la ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, ABD ile İran arasındaki ateşkesin memnuniyet verici olduğunu belirtti.
1: Amerika ile İran arasında ateşkesi temin eden mutabakat zaptının imzalanmasından büyük bir memnuniyet duyduk. Bu ateşkesin Lübnan'ı kapsayacak şekilde genişletilmiş olmasını da olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz.
0: Ateşkes mutabakatından memnuniyet duyulduğunu belirtti, sürecin İsrail tarafından sabote edilmesine izin verilmemesi uyarısında bulundu.
1: Tarafların yapıcı yaklaşımlarını sürdürerek kalan meseleler üzerinde de bir an evvel uzlaşmalarını ümit ediyoruz. Gelinen aşama itibariyle Hürmüz Boğazı'ndan kesintisiz ve serbest geçişin kalıcı olarak tesis edilmesi elzemdir. Bu süreçte İsrail'in görüşmeleri sabote etmesine izin verilmemelidir. Dünya kamuoyu bu konuda son derece dikkatli olmalı.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'den dikkatimizi ayırmıyoruz dedi.
1: Gazze'de halen son derece hassas ve kırılgan bir dönemden geçmekteyiz. Dikkatimizi oradan ayırmıyoruz. Uluslararası toplumun tüm çabalarına rağmen İsrail yükümlülüklerini yerine getirmemektedir. Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da giderek artan yerleşimci terörü kalıcı barış zeminini ciddi şekilde sarsmaktadır.
0: Bakan Fidan, Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesinin tarihi nitelikte olduğunu belirtti. Zirvede savunma sanayine ilişkin özel bir gündem olacağını ifade etti.
1: Savunma sanayi artık NATO planlamalarında, NATO toplantılarında artık detay bir konu olmaktan çıkıp en üst düzeyde stratejik anlam ifade eden bir konu. Dolayısıyla önümüzdeki ay Ankara'da yapılacak olan zirvede de savunma sanayi ile ilgili özel bir gündem olacak, özel etkinlikler olacak.
0: Hem çevre hem insan sağlığı korunacak, pestisit riskinin önüne geçilecek. Bitki koruma ürünleri için B reçete sistemi 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye genelinde eş zamanlı olarak uygulanmaya başlanacak. Böylece tarımsal ürünlerde pestisit dozu reçetelendirilerek satış ve uygulama elektronik ortamda izlenecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 81 ilin tarım ve orman il müdürleriyle video konferans yoluyla toplantı yaptı.
2: Şu anda aynı beşeri ilaçlarda olduğu gibi kullananın belli olduğu, ilacı yazanın belli olduğu, kimlerin hangi amaçla, hangi ürün için, ne kadarlık bir alanda, hangi dozda kullanılmasını düzenleyen bir sistem uygulanmaya başlandı.
0: İbrahim Yumaklı, B-Reçete, pestisitle ilgili bütün duvarları yıkacak, bütün problemleri çözmeye aday bir sistem, dedi.
2: Bu herhangi bir uygulama değil. Bugün itibariyle bu sisteme uygulanması açısından destek verecek, bunları hayata geçirecek sizler tarafından ülkemizin bu manadaki hedefine atılmış bir imza olacak inşallah. Bu bir devrimdir.
0: Bakan Yumaklı, sistemin kesintisiz çalışması ve mağduriyetlerin önlenmesi için her türlü önlemin alınması konusunda il müdürlerine talimat verdi. Sosyal Hizmetler Kanunu'na göre açılacak kreş ve gündüz bakım evleri yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı. Yönetmeliğe göre kreş ve gündüz bakım evlerinin açılış izin ve faaliyet süreçleri netleşti, fiziki ve kurumsal standartlar belirlendi. Düzenli izleme ve denetim sistemleri devreye alındı. Çocukların güvenliğini riske atan kuruluşlara yaptırım ve kapatma hükümleri getirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yönetmeliğimiz güzel yavrularımıza ve büyük Türkiye ailemize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na yeni dokunulmazlık fezlekeleri sunuldu. 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona sevk edildi. Aralarında CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul Milletvekili Namık'tan ve CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın da bulunduğu 8 CHP'li milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi. Tezkereler arasında İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve Bağımsız İstanbul Milletvekili Selim Temurci'nin dosyaları da yer aldı. Dokunulmazlık dosyaları Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale edildi. Konya merkezli 24 ilde ehliyet sınavlarında usulsüzlük yaptıkları belirlenen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 98 şüpheli gözaltına alındı. Hatay merkezli 2 ildeki usulsüz emeklilik operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı. Hatay'da düzenlenen tefecilik operasyonunda ise 13 şüpheli yakalandı. Bir Yeşilçam efsane.

0: düzenlenecek. İnanır'ın cenaze namazı öğlen Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak, Ulus Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak. Venezuela'da meydana gelen peş peşe iki şiddetli depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 920 kişi yaşamını yitirdi, 3000'den fazla yaralı var, çok sayıda kişi hala enkaz altında. Venezuela'daki depremlerin ardından Türkiye'den bölgeye yardım eli uzanıyor. Arama kurtarma ve insani yardım ekiplerini taşıyan askeri uçak yola çıktı. 37 kişilik ekipte AFAD, UNKE ve Türk Kızılay personeli bulunuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı'ndan 20 kişilik bir ekip de Ankara'dan hareket etti. Batı Afrika ülkesi Burkina Faso, Fransa ile diplomatik ilişkilerini kestiğini açıkladı. Hükümet tarafından yayımlanan açıklamada Fransa ile diplomatik ilişkilerin 26 Haziran itibariyle sona erdirilmesine karar verildiği bildirildi. Açıklamada kararın Burkina Faso ile Fransa arasındaki ikili ilişkilerin mevcut durumuna ilişkin kapsamlı değerlendirme sonucunda alındığı belirtildi. Fransa'nın ülkenin çıkarlarına aykırı faaliyetlerde bulunduğu, neo sömürgeci emeller güttüğü, yıkıcı ağlara ve terör örgütlerine destek verdiği iddia edildi. Fransa'nın Burkina Faso'ya yönelik söylem ve tutumlarının ülkeyi uluslararası toplum nezdinde yalnızlaştırmayı amaçladığı savunuldu. Fransa karara tepki gösterdi. Fransa Dışişleri Bakanlığı diplomatik ilişkilerini kesme kararını düşmanca ve temelsiz olarak nitelendirdi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin siyasi rekabeti kutuplaşmaya çevirdiğini ve milleti böldüğünü söyledi, birbirlerine tuzak kurdular, şimdi de ceremesini çekiyorlar ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşmasının Türkiye'nin aydınlık yarınları için önemine değindi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinde işin %80'i 90'ı bitmiştir dedi. Mecliste yapılacak yasal düzenlemeye ilişkin bilgi verdi. ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatın ardından sahada gerilim yeniden yükseldi. ABD'nin başkenti Washington'da Lübnan ve İsrail arasında doğrudan müzakerelerin 5. turu yapıldı. 3 ülke çerçeve anlaşması imzaladı. Dışişleri Bakanı Fidan, ABD ile İran arasındaki ateşkesin memnuniyet verici olduğunu belirtti. Sürecin İsrail tarafından sabote edilmesine izin verilmemesi uyarısında bulundu. Spor. FIFA 2026 Dünya Kupası'nda gruplarda son maçlar oynanıyor. I grubunda şu sonuçlar alındı. Norveç 1, Fransa 4, Senegal 5, Irak 0. H grubu Uruguay 0, İspanya 1, Yeşil Burun Adaları 0, Suudi Arabistan 0. Y grubu Yeni Zelanda 1, Belçika 5 ve Mısır 1, İran 1. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayan A milli futbol takımı Türkiye'ye döndü. Genel Havacılık Terminali'nden çıkan A milli takım kafilesinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da yer aldı. Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, hiç kimse yabancı kuralından memnun değil dedi. Kulüpler Birliği toplantısı sonrası konuşan Doğan, naklen yayın gelirinin 500 milyon dolar seviyelerine gelmesi konusunda ısrarımız olacak. Kulüplerin dayanacak gücü kalmadı ifadelerini kullandı. Beşiktaş erkek basketbol takımı önümüzdeki sezon Euroleague'de mücadele edecek. Euroleague tarafından alınan karar sonrası siyah beyazlı ekip 20 takım arasında yer aldı. Milli tenisçi Zeynep Sönmez'in Wimbledon ana tablodaki rakibi belli oldu. Sönmez ilk turda dünya 29 numarası ve turnuvanın 28 numaralı seri başı Amerikalı Ann Lee ile karşılaşacak.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Kastamonu ve Tokat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurdun kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara ve Hatay 30, İstanbul 31, İzmir

0: Diyarbakır, Kahramanmaraş ve Gaziantep 36, Bursa 33, Adana ve Antalya 34, Kayseri 29, Samsun 28, Trabzon 25, Malatya ve Kırklareli 32, Şanlıurfa 38, Erzurum 24, Van 23 derece.
1: Yol durumu.
0: Ankara-Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kırşehir Devlet Yolu'nun 10-11. Kilometreleri arasında ulaşım Kırıkkale ve Kırşehir istikametlerinde servis yollarından kontrollü olarak sağlanıyor. Malatya-Darende Yolu'nun 26-31. Kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinledi.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin bir Türkiye kitabı olduğunu söyledi. Burada herkesin hikayesine yer var, yolumuza girene hoş geldin der, bağrımıza basarız dedi. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın milli meselelerde uzlaşıya hazır olduğunu belirtti. Erdoğan, CHP'deki iç savaşın tarafı olmadıklarını da vurguladı. CHP içindeki dış mihraklardan kurtulmalı, vesayetten arınmalı ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşmasının Türkiye'nin aydınlık yarınları için önemine de değindi. Artık milletimizin yeni bedeller ödemesini istemiyoruz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinde işin %80'i 90'ı bitmiştir dedi. Meclis

0: Yapılacak yasal düzenlemeye ilişkin bilgi verdi. Çıkacak yasanın af niteliğinde olmayacağını söyleyen Kurtulmuş, müstakil ve geçici bir yasa olacak diye konuştu. Kurtulmuş, CHP'de yaşanan kavga içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bir mahkeme değil ifadesini kullandı. ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatın ardından sahada gerilim yeniden yükseldi. Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye saldırı düzenlenmesinin ardından ABD İran'a hava saldırısı düzenledi. İran devrim muhafızları saldırılara karşılık verildiğini duyurdu. Tahran'la Washington tansiyonun yükselmesinden birbirini sorumlu tutuyor. İsrail Gazze'de ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Deir el-Belah kentinde bir araç saniyeler içinde iki kez hedef alındı. Saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti. ABD'nin başkenti Washington'da Lübnan ve İsrail arasında doğrudan müzakerelerin 5. turu yapıldı. 3 ülke çerçeve anlaşması imzaladı. Anlaşmayla Hizbullah'ın silahsızlandırılması süreciyle eş zamanlı olarak İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi ve kalıcı ateşkese zemin hazırlanması hedefleniyor. Lübnan'ın güneyinde özel pilot bölgeler kurulacak, bu bölgelerde kontrolü Lübnan Silahlı Kuvvetleri sağlayacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile İran arasındaki ateşkesin memnuniyet verici olduğunu belirtti. Bu süreçte İsrail'in görüşmeleri sabote etmesine izin verilmemelidir, dedi. Gazze'de hala kırılgan ve hassas bir noktadan geçildiğini belirten Bakan Fidan, İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmediğini hatırlattı. Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yerleşimci terörünün kalıcı barış zeminini sarstığını söyledi. Venezuela'da meydana gelen peş peşe iki şiddetli depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 920 kişi yaşamını yitirdi, 3000'den fazla yaralı var. Çok sayıda kişi hala enkaz altında. Venezuela'daki depremlerin ardından Türkiye'den bölgeye yardım eli uzanıyor. Arama kurtarma ve insani yardım ekiplerini taşıyan askeri uçak yola çıktı. 37 kişilik ekipte AFAD, UMKE ve Türk Kızılay personeli bulunuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı'ndan 20 kişilik bir ekipte Ankara'dan hareket etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na yeni dokunulmazlık fezlekeleri sunuldu. 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona sevk edildi. İstanbul'da Adalar Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akbulat'ın yürütülen rüşvet ve suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılması üzerine belediye meclisi yeni başkan vekilini belirlemek için toplandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı, belediye meclis üyesi Medine Pamuk oy çokluğuyla Adalar Belediye Başkan Vekili seçildi. Kars merkezli 9 ilde dolandırıcılara yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 29 şüpheliden 21'i tutuklandı. Konya merkezli 4 ilde yapılan siber dolandırıcılık operasyonundaysa 6 şüpheli tutuklandı. İstanbul'da zehir tacirlerine yönelik bir operasyon daha düzenlendi. Avcılar'da bir adrese yapılan baskında 66 kilo 300 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Batı Afrika ülkesi Burkina Faso, Fransa ile diplomatik ilişkilerini kestiğini açıkladı. Hükümet tarafından yayımlanan açıklamada, Fransa ile diplomatik ilişkilerin 26 Haziran itibariyle sona erdirilmesine karar verildiği bildirildi. Haberleri dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Gazi'nin süvarileri.
1: Saylar start hakim emri değiller. Start verildi ve 67. Gazi kursu başladı. Evet, orta kulvardan Binbastar, dış kulvardan Mustafa Bey, onun dışından Cimetir, en dış kulvardan Limark ve Onurtay arasında koşunun ilk 200 metresi içerisinde bir liderlik uğraşı var. Şimdi orta kulvardan Balid'in atak yapıyor Onurtay'la beraber. Koşunun son 1000

0: 100 metre start yerine doğru gidiyoruz. Bir boy fark liderliğini Balidin koruyor. Onur Tay'a rağmen. Evet, daha sonra şimdi binbaşları ve dışında Lean Mark'ı görüyorum. Daha sonra Sipahi ve Cimetir. Daha sonra Pırıl ve Regal Clair. Koşun son 1800 metre start yerine doğru gidiyoruz. 1,5 boy fark liderliğini Balidin koruyor. Evet, gene Sipahi ve Onur Tay ikilisinin önünde. Daha sonra dış kulvarda Lean Mark'ı görüyorum. İçinde Binbastar, Cimetir, Musa Bey, evet Regal Clair, Pırıl ve Karapolat. Koşun son 1600 metre start yeri geçildi. Bir boy farklı liderliğini Balidin koruyor. Gene Onur Tay'ın gayretlerine rağmen üçüncülükte gene Sipahi, dördüncülüğe Binbastar'ın gayretleri var. Koşun son 1400 metre start yeri gene bir boy farklı Balidin liderliğiyle geçildi. Evet, Onur Tay ve içinde şimdi atak yapan Sipahi'nin gayretlerine rağmen daha sonra Lean Mark ve hemen onun içinde Binbastar'ı görüyorum. Koşun son 1200 metre start yeri geçildi. Bir boy farklı liderliğini, evet. Şimdi Balidin koruma uğraşı içerisinde Binbastar ve Sipahi onu kovalıyorlar. Koşunun son 1000 metre start yerine doğru gidiyoruz. Evet, bir boy farklı liderliğini Balidin koruyor. Binbastar ve Sipahi ikilisinin önünde. Koşunun son 800 metre start yerine doğru geliyoruz. Bir boy farklı liderliğini Balidin koruyor. Evet, Sipahi atak yapıyor şimdi. Onu yakalama gayretleri içerisinde. Evet, gerilerden Johnny Gitar'ın gayretleri var. Koşunun son 600 metre start yerine doğru geliyoruz. Sipahi atak yapıyor. Evet, geliyor. Balidin'den koşunun liderliğini alıyor. Asfaltlı bir liderlik temin ediyor. Koşunun son 600 metre start yerine doğru geliyoruz. Yarım boy, bir boy farklı liderliğini Sipahi koruyor. Evet, dış kulvardan Johnny Gitan'ın gayretleri var. 604 sırasında son düzlük dönülcü sayın herseverler. Orta kulvardan Dibest atak yapıyor. Evet, geliyor, grubu bastırıyor ve grubun liderliğini alıyor. En dış kulvardan da Volcano'nun gayretleri var. Evet, koşunun son 300 metresine doğru geliyoruz. Gerilerden Golden Hawk'un da gayretleri var. Evet, şimdi bir boy, bir buçuk boy farklı liderliğini Dibest koruyor. Evet, Golden Hawk geliyor, Volkan'a giriyor. Gelenler Thunderbolt'un da gayretleri var ama 3 at boyu kadar Dibet önde. 67. Galatasaray koltuklu Dibet kazanıyor. Thunderbolt 2. Golden Hawk 3. Volkan'a 4. Evet sayın yarışseverler, 67. Gazi Kutsu'nu Dibet kazanıyor.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun değerli dinleyicileri, Gazi Koşusu'nun 100. kez gerçekleştirilecek olmasına istinaden hazırladığımız programımıza hoş geldiniz. Ben Mehmet Kancı. Az önce dinlediğiniz kayıt 67. Gazi Koşusu'ndandı. 1993 yılında İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda 2400 metrelik çim pistteki bu koşuyu Ertuğrul Can Kılıç'ın jokeyliğini yaptığı The Best adlı 3 yaşındaki İngiliz atı kazanmıştı. 1927 yılının 10 Haziran günü Gazi Koşusu'nun ilk koşulduğu Tandoğan Meydanı yakınındaki pistten Ankara Hipodromu'na ve oradan da İstanbul Veli Efendi'ye uzanan bu yarış hikayesinin bitiş anlarında benzer nice heyecanlı anlar yaşanmıştı. Lakin bizim bugünkü programımızda sizlere bu yarışın tarihinde birinci olan atlar, meşhur ekürüler ve şampiyon binicilerden ziyade Gazi Koşusu'na neden ihtiyaç duyulduğunu, bu yarışın başladığı tarihteki anlam ve önemini, sosyal boyutunu aktarmaya gayret edeceğiz. Öncelikle şunun altını çizmemiz gerekir. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Avrupa'dan başlayarak profesyonelleşen at yarışları, kendi döneminin büyük sosyal organizasyonlarından biriydi. Bugün nasıl Formula 1 yarışları, Wimbledon ve Roland Garros tenis turnuvaları, Olimpiyat oyunları ya da şu sıralarda oynanmakta olan Dünya Kupası finali milyonlarca kişi tarafından ilgiyle izleniyorsa, at yarışları da yaklaşık 100 yıllık bir süre önce Avrupa ülkelerinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Osmanlı İmparatorluğu ve ardından Türkiye Cumhuriyeti'nde sosyal hayat üzerinde benzer bir etkiye sahipti. Nitekim 29 Ekim 1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nde yeniden teşkil edilen sosyal hayatın inşası için kitlelerin bir araya toplanacağı bu tür organizasyonlara ihtiyaç duyulmaktaydı. Nitekim bu ihtiyacın izlerini Mustafa Kemal Atatürk'ün 9 Mayıs 1915 tarihinde katıldığı son parti organizasyonu olan 4. Kurultay'daki konuşmasında görmek mümkündür.
2: Kurultay'ın sayın üyeleri, karşılarında bulunmakla az duyduğum delege arkadaşlarımı selamlarken yüce ulusumuzu

0: Sevgi ilan ederim. Şu anda bundan önceki kurultayları ve partimizi doğurmuş olan ilk Sivas kurultayını ki iç ve dış düşmanların şimdileri altında kurulmuştur. Hatırlamak geçen 16 yılın bütün hadiselerini göz önüne getirmeyi kolaylaştırır. Uçurum kenarında yıkık bir ülke, türlü düşmanlarla kanlı buluşmalar, yıllarca süren savaş. Ondan sonra içeride ve dışarıda saygıyla tanılan yeni vatan, yeni sosyete, yeni devlet. Ve bunları başarmak için arasız devrimler. İşte Türk genel devriminin bir kısa diyemi.
1: İşte Gazi Paşa'nın burada işaret ettiği yeni vatan, yeni sosyete yani yeni toplum ve yeni devlet için gerekenlerden biri de kitleleri bir araya toplayacak organizasyonlardı. Yalnızca Türkiye Cumhuriyeti için değil, Avrupa'daki devletler açısından da Birinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanmakta olan toparlanma sürecinde kültürel ve sportif organizasyonlar önem kazanmıştı. At yarışları yalnızca en hızlı atların koştuğu bir rekabet alanı olarak görülmemekteydi. Henüz tankların savaş alanlarında hakimiyet kurmadığı 1920 ve 1930'lu yıllarda süvarilerin prestijleri sürmekteydi. Avrupa devletleri ordularının süvari güçlerinin katıldığı yarışmalar düzenliyor ve bu yarışmalarda alınan dereceler bir nevi siyasi propaganda aracı olarak kullanılıyordu. Birinci Dünya Savaşı'nın yaraları sarılmadan Almanya'da yükselen nasyonel sosyalizm ve onun İtalya'daki müttefiki Benito Mussolini liderliğindeki rejim için gerek olimpiyatlar gerek orduların süvari sınıflarının katıldığı yarışlar önemli bir propaganda aracı haline gelmişti. 1930'lu yıllarda İtalya'nın Afrika başta olmak üzere sömürgeci emelleri canlanmış, Anadolu'nun bir kez daha İtalya'nın ilgi alanı haline geldiği endişesi Ankara'ya hakim olmuştu. Türk donanması Cumhuriyet'in ilk yıllarında olası bir İtalyan işgali dikkate alınarak organize edilmekteydi. Ancak Mussolini liderliğindeki İtalya, Türkiye'den gereken cevabı savaş sahasında değil, bir binicilik yarışında alacaktı. Bu yarışa ve ardından yaşananlara programımızın ilerleyen dakikalarında değineceğiz. Şimdi dönelim at yarışlarının 19. yüzyıldan itibaren Avrupa toplumlarında ardından Türkiye Cumhuriyeti'nde oynadığı role. Halka açık sportif ve kültürel etkinlikler antik çağlardan bu yana ilgi çekmiştir. 18. yüzyılın ortalarında da İngiltere merkezli olarak yeni bir akım başladı. Soylu sınıfların ilgi alanı ve katılımına açık olan at yarışlarının daha fazla halka açık bir hale gelmesine yönelik talepler arttı. Bu taleple beraber yarışların kuralları da daha ayrıntılı bir hale gelmeye başlamıştı. Yarışlara katılacak atların yaşları, cinsiyetleri, doğum yerleri, geçmiş performansları ve binicilerin niteliklerinin de ilgi alanı haline geldiği bir dönemin kapıları böylece açılmış oldu. At yarışları için coğrafi sınırlar ortadan kalkıyordu. Öncelikle kasabalar ve kentler arasında at yarışları bir rekabet alanı haline geldi. 1776 yılından 1814 yılına kadar geçen sürede İngiltere'de marka haline gelen klasik at yarışlarının temelleri atıldı. 1867 yılından itibarense at yarışlarının geleneksel hale gelme süreci Atlantik Okyanusu'nun diğer yakasına taşınmıştı. Bugün hala milyonlarca kişi tarafından takip edilen Kentucky Derbisi, Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk defa 1875 yılında koşuldu. Böylece elit yarışlar olarak tanımlanan koşular daha geniş kitleler tarafından ilgiyle izlenir hale geldi. Telgraf ve ardından radyo gibi iletişim olanaklarının buna bağlı olarak yazılı basının eriştiği imkanlarda at yarışlarının dünya çapında yakından

takip edilir hale gelmesinde önemli rol oynadı. Değişen dünyaya ayak uydurma gayretindeki Osmanlı İmparatorluğu da bu sürecin dışında kalmamıştı. Ticari ilişkileri vasıtasıyla Avrupa'ya kapılarını açmış olan imparatorlukta ilk

1950 yılında Smyrna Races Club yani İzmir Yarış Kulübü teşkil edilmişti. O yıllarda dünyanın sayılı ticaret merkezlerinden biri olan İzmir'deki bu gelişmeye payitaht ilgisiz kalmadı. Sultan Abdülaziz'in talimatıyla at yarışlarının İstanbul'a taşınması için girişim başlatıldı. 1863 yılında yani hemen hemen Amerika Birleşik Devletleri ile eş zamanlı olarak başlatılan girişimler, Dersaadet Jockey Kulübü Cemiyeti Sipahiye'nin kurulmasına ön ayak oldu. İlk yarışlar o yıllarda saltanatın ve İstanbul halkının gözde mesire alanlarından biri olan Kağıthane çevresinde düzenlenmekteydi. 20. yüzyılın başında ise daha sonra gazi koşularına da ev sahipliği yapacak olan Veli Efendi Hipodromu'na taşındı yarışlar. Sultan 3. Mustafa devrinde 1760-1768 yılları arasında Şeyhülislamlık makamında bulunan Veliyüddin Efendi'ye ait çiftlik ve otlak, İstanbul'daki at yarışlarının düzenleneceği merkez olarak seçildi. 1912-1913 yıllarında hemen Birinci Dünya Savaşı'nın arifesinde Osmanlı ordusuna danışmanlık vermek için İstanbul'a gelmiş olan Alman ordusunun levazım sınıfı uzmanları pistin inşasında görev yaptılar. Zamanla Veliyüddin Efendi çiftliğinin ismi de dönüşüm geçirerek bugünkü Veli Efendi oldu. Yarışların gördüğü ilgi Dersaadet Jockey Kulübü Cemiyeti Sipahiye'nin karşısına rakiplerin çıkmasını da kaçınılmaz olarak beraberinde getirdi. 1908-1909 yıllarında Osmanlı Jockey Kulübü, 1912'de Islah-ı Nesli Feres Cemiyeti ve 1913'te Sipahi Ocağı gibi kurumların ortaya çıkması, at yarışlarına duyulan ilginin kitlesel boyutta ulaştığına işaret ediyordu. Bu cemiyetlerin kurulması yalnızca yarışların düzenlenmesine hizmet etmekle kalmıyordu. Aynı zamanda Osmanlı sınırları içindeki at varlığının ıslah edilmesi açısından da önemliydi. Unutmamak gerekir ki 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı ve Balkan Savaşı'nda büyük toprak kayıplarına uğranmasına rağmen imparatorluğun yüz ölçümü 1913 yılı itibariyle hala 4.980.000 km2'ydi. Ve bu toprakların 4.800.000 km2'sinde yani Anadolu, Asya ve Afrika'daki topraklarda demir yolunun varlığı yok denecek kadar azdı. Ulaşım, dahası silahlı kuvvetlerin hareketi için süvari birlikleri de atların çektiği araçlarda hayati önemdeydi. Birinci Dünya Savaşı'nda Doğu Cephesi'ne ulaşmak için İstanbul'dan yola çıkan bir yetkilinin demir yolunun yokluğu sebebiyle karayoluyla ancak bir ayda Kars bölgesine ulaştığı dikkate alınırsa, atların oynadığı hayati rol Türk tarihi bakımından daha iyi anlaşılır. Nitekim Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu topraklarının yanı sıra büyük insan kaybına uğramış, kaynaklarının genel olarak büyük bir kısmını yitirmişti. Bu yitirilen kaynaklar arasında ordunun bel kemiği olan at varlığı da söz konusuydu. Kayıplara rağmen Kurtuluş Savaşı'nda süvariler ve atları kader anlarında ortaya çıkarak belirleyici rol oynamaya devam ettiler. 1921 yılındaki Sakarya Muharebelerinde Miralay Fahrettin Bey, ki daha sonra orgeneral rütbesine yükselecektir, onun komutasındaki 5. Grup, bir başka ifadeyle 5. Süvari Kol Ordusu, savaşın gidişatını değiştirmiş, 1683 yılında Türk'ün Viyana önlerinde başlayan geri çekilmesinin 238 yıl sonra Sakarya Irmağı boylarında durdurulmasında önemli rol oynamıştı. Bu savaş esnasında Uzunbeyli'de Yunan karargahına hücum eden 14. Süvari Tümeni, kendisinden kat be kat kalabalık düşmana karşı tüm askerlerinin tüfek sahibi olmamasına rağmen atlarının hızları ve kılıçlarının maharetiyle sonucu tayin etmişlerdi. Fahrettin Altay komutasındaki Türk süvarisi yaklaşık bir yıl sonra aynı başarıyı bu defa başkomutanlık meydan muharebesinde tekrarlayacaktı. Afyon cephesinde büyük taarruzun fitilini ateşleyecek Türk toplarının saçacağı cehennem ateşinin başlaması beklenirken, gecenin kör karanlığında Ahır Dağı'nda Yunan ordusunun geceleri korumadığı bir geçitten sızan 3 süvari tümeni henüz muharebe başlamadan zaferin ibresini Türk ordusundan yana çevirmişti.
gün doğup da tüm

Tepede Türk ordusu saldırıya geçtiğinde Yunan ordusu 3 tümenden oluşan 10 bin kişilik Türk süvari gücünün arkalarına dolandığını fark etmiş. Ancak artık bu demir yumruğu durdurmak için yapabilecekleri hiçbir şey kalmamıştı. Yunan ordusunun İngilizlerden temin ettiği kamyonlar ve otomobiller Türk süvarisinin hızına yetişemiyor. Yunan ordusunun lojistik ve haberleşme hatları paramparça ediliyordu. Bu hücumun sonu üzerlerine yağan bomba ve mermilere rağmen 9 Eylül 1922 günü Yüzbaşı Şerafettin ve Teğmen Ali Rıza Beylerin atları üzerinde İzmir Hükümet Konağı'na ulaşarak Yunan işgaline noktayı koymaları olmuştur. Atlı spor organizasyonları, at yarışları, hatta futbol maçları Kurtuluş Savaşı sırasında Gazi Paşa'nın hem propaganda hem de düşmanı yanıltma amaçlı başvurduğu yöntemler arasındaydı. Mustafa Kemal 1920'de Ankara'daki direniş ruhunu besleyecek, halkı bir araya getirecek her imkanı değerlendirmiş, savaş koşullarına rağmen şehirde bir at yarışı düzenlenmesi için de talimat vermişti. Cumhuriyetin ilanını takip eden atçılığa verilen önem çağın şartlarına uygun olarak artarak devam etti. Henüz 1924 yılında Cumhuriyet döneminin ilk harası yani at üretim çiftliği Bursa Karacabey'de kuruldu. Bu girişime paralel olarak 1926 yılında 904 sayılı Islahı Hayvanat Kanunu'yla at yarışları belli esaslara bağlandı. Bunu 1926 yılında yine Yüksek Yarış ve Islah Encümeni'nin kurulması izledi. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'in himayesinde teşkil edilen bu kurumun yönetiminde yer alan ilk isimler de Süvari Generali Fahrettin Altay Bey, Şurayı Devlet Üyesi Ali Rıza Bey, Merkez Bankası Genel Müdürü İhsan Abidin Bey ve Başvekalet Başyaveri Binbaşı Atıf Esenbel olmuştu. Encümenin kuruluş amacı yalnızca Türkiye'deki at ırkının ıslah edilmesiyle sınırlı kalmadı. At yarışlarına da bir düzen getirilerek geleneksel hale gelecek koşu ve yarış programları hazırlandı. Ve böylece gelindi 1927 yılına. Atatürk Cumhuriyet'in ilanıyla beraber gündeme gelen pek çok yenilikte olduğu gibi bu alanda da ilk adımı atan kişi oldu. İngiltere'den getirilen Safkan İngiliz yarış atlarının bazılarını sahiplendi, diğerlerini ise İsmet Paşa, Celal Bayar ve Mareşal Fevzi Çakmak'ın satın almalarını sağladı. Atların gelişini takiben Gazi koşusu için de hazırlıklar başladı. Ancak henüz 4 yıllık başkent olan Ankara'da bir hipodrom inşa edilmemişti. Bunun üzerine bugünkü Tandoğan'dan Bahçelievler istikametine giden yol üzerinde o dönem tayyare meydanı olarak anılan ve muhafız alayı askerlerinin eğitim için kullandıkları alan yarış pisti olarak değerlendirildi. Basit bir ahşap tribün ve barakalar halinde tartı yerleri hazırlanırken, jokeylerin soyunma odaları ve atların gölgede tutulması için de askeri çadırlardan faydalanıldı. Reisi Cumhur Hazretlerinin himayesinde ve Başvekil İsmet Paşa'nın riyasetinde gerçekleştirileceği ilan edilen yarışlarda İlk koşu 3 Haziran 1927 günü yapıldı. İlk Gazi koşusu ise bir hafta sonra 10 Haziran 1927 günü gerçekleştirildi. Bu tarihte henüz ülkede yeterli sayıda 3 yaşında tay olmadığı için 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının yarışa girmesine izin verilmişti. 2000 lira ödüllü ilk Gazi koşusunun galibi İhsan Atçı'nın jokeyliğini yaptığı Ali Muhittin Hacı Bekir Bey'in atı Neriman oldu. İkinci yıl ikramiye 2500 liraya yükseltilirken asker ve siyasetçi Atıf Esenbel'in Primarole atı galip geldi. Üçüncü Gazi koşusunun galibi ise çok partili hayata geçişte Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenecek Celal Bayar'ın Kapgriz Nevz atı oldu. 1930'lu yıllara gelindiğinde artık Türkiye'de Safkan İngiliz atı yetiştiriciliği de gelişmişti. Böylece 1932'den itibaren kurallar yeniden belirlendi. Yarış mesafesi 2000 metreden 2400 metreye çıkarıldı ancak başkentte hala bir hipodromun olmaması ciddi bir eksiklik haline gelmişti. Bu eksiği gidermek için yeni kurulan cumhuriyetin kamusal alanlarının tasarlanmasında önemli rol oynayan bir isim tercih edildi.

19 Mayıs Spor Kompleksi, Beşiktaş İnönü Stadı ve İstanbul Spor Sergi Sarayı gibi yapıların projesini hazırlayan İtalyan mimar Paolo Vietti Violi, Ankara Hipodromu'nun da projesini çizdi. 1936 yılında inşaatı tamamlanan hipodrom, 1978 yılında kapanana kadar gazi koşularına ev sahipliği yaptı. Bu tarihten sonra gazi koşusu İstanbul'daki Veli Efendi Hipodromu'nda düzenlendi. At yarışları sivil hayatın popüler bir eğlence dalı haline gelse de binicilik hala asli olarak askeri sistemin bir parçasıydı. Programımızın önceki dakikalarında süvari sınıfının Kurtuluş Savaşı'nda oynadığı önemli rolden bahsetmiştik. Bu süvari gücü kaynağını 1911 yılında Mahmut Şevket Paşa'nın ordudaki reform programından almaktaydı. İlk defa 1911 yılında Süvari Binicilik ve Tatbikat Okulu kurulmuştu. Kurtuluş Savaşı'nın ardından Süvari Okulu bir süre Akhisar'da faaliyet gösterdi ve İzmir Hükümet Konağı'na Türk bayrağını çeken Süvari Binbaşı Şerafettin Bey okulun müdürlüğüne atandı. Daha sonra Süvari Okulu Cumhuriyet'in kurulmasının ardından 1925 yılında İstanbul Orhaniye Kışlası'nda yeniden faaliyete geçirildi. Türk süvarilerinin uluslararası yarışmalara katılmaları ise 1932 yılında ülkemizin Uluslararası Binicilik Federasyonu'na üyeliğiyle ivme kazandı. Bu tarihten önce de Türk Silahlı Kuvvetlerine Avrupa'dan davetler geliyordu, ancak gerek ödenek yokluğu gerekse uygun cinsli atların bulunmaması nedeniyle yarışmalara katılmak mümkün olmuyordu. Ancak 1930'lu yıllarla beraber Avrupa'da savaş çanlarının yeniden çalmaya başlaması, at yarışlarını önemli bir propaganda alanı haline getirmişti. Bir süre sonra Türk süvarileri Polonya, Fransa, Almanya, Bulgaristan, İtalya, İsviçre, Macaristan ve İngiltere'de düzenlenen binicilik müsabakalarının vazgeçilmez davetlileri haline geldiler. Süvarilerimizin pek çok ödüller aldıkları bu yarışmalardan ikisini anmadan geçmek olmaz. Bunlardan ilki 12-20 Haziran 1935 tarihlerinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen yarıştı. Türk binicilik tarihi açısından bu yarışı özel kılansa, müsabakanın kadınlar için düzenlenen engel atlama kategorisinde Türkiye'nin ilk lisanslı kadın binicisi ve ilk milli sporcusu Melahat Aksel'in yarışmış olmasıdır. Aksel bu yarışmada derece elde edememiş olsa da bir yıl sonra 1936'da Almanya'da düzenlenen Uluslararası At Terbiyesi yarışmasından birincilikle ayrılır. Türkiye'nin ilk milli sivil binicisi olan Melahat Aksel, 1985 yılında 77 yaşındayken yaşama veda ettiği günün sabahında dahi at binecek kadar bu spora bağlıydı. Kendisine rahmet ve saygıyla anıyoruz. İstanbul Atlı Spor Kulübü de Aksel'in anısını günümüzde bir kupayla onurlandırmaya devam ediyor. Gelelim o yıllarda Türk süvarisinin adını tarihe altın harflerle yazdıran ikinci başarıya. Programımızın başlarında ifade ettiğimiz gibi 1930'lu yıllarda Almanya ve İtalya'da nasyonel sosyalist ideolojiler güçlenmekteydi. İtalya lideri Mussolini Afrika kıtasında sömürge elde etme uğruna ülkesini maceralara sürüklerken, Anadolu'da yeni bir işgal girişiminde bulunacağına dair şüpheler artmaktaydı. İşte Hatay meselesinin de gündemde olduğu esnada Roma uluslararası at koşularına Türk süvarileri de davet edildi. Mayıs ayının ilk haftasında İtalya'nın başkenti Roma'da çeşitli ülkelerin ordularına mensup süvariler arasında büyük çekişmelere sahne olacak müsabakalar başladı. 2 Mayıs günü bizzat İtalyan liderin adını taşıyan Mussolini kupasının galibi, 3 saat süren yarış neticesinde Türk takımı oldu. Roma'da Türk bayrağını göndere çektiren ekipte şu subaylar yer almaktaydı: Yüzbaşı Cevat Kula, Yüzbaşı Cevat Gürkan, Yüzbaşı Eyüp Öncü ve Üsteğmen Sayın Polatkan. Yarışta Türk ekibi yalnızca Mussolini'nin süvarilerini mağlup etmekle kalmamışlardı. Kısa süre sonra neredeyse tüm Avrupa'yı işgal edecek olan Nazi Almanyası ordularının süvarileri de Türk takımının ardında kalmış ve ikinci olabilmişlerdi. Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nden zaferi müjdeleyen telgraf, 3 Mayıs

0: günü Dışişleri Bakanlığı'na ulaştı. İtalya'daki zaferin haberi Dolmabahçe Sarayı'nda tedavisi süren Mustafa Kemal Atatürk'e, Türkiye Cumhuriyeti'nin Roma Büyükelçisi Hüseyin Ragıp Baydur ve Orgeneral Fahrettin Altay'ın şu telgrafları ile iletildi.
1: Büyük Atatürk, sizin yüksek varlığınızdan kuvvet alarak bugün 2 Mayıs sahaya çıkan subaylarımız birinciliği kazanmakla size layık evlat olduklarını gösterdiler. Bugün birinciliği kazanacak ekibe Mussolini kupası verilecekti. Bu sebeple binlerce halk sahayı doldurmuştu. Mussolini mareşal ve generalleri ve büyük maiyetiyle ve yarın Roma'ya gelecek olan Hitler için gelmiş olan birçok Alman erkanı askeriye ve mülkiyesiyle localara yerleştiler. 3 saat süren çetin müsabakayı dikkatle takip etti. Yarım metreden daha yüksek büyük altın kupa ortada duruyordu. Müsabaka son derece heyecanlı oldu. Sonunda bizim ekibin birinciliği Almanların ikinci, İrlanda üçüncü, İtalyanların dördüncü, Romanyalıların beşinciliği ilan edildi. Büyük bando marşımızı çaldı. Zafer direğine şanlı sancağımız çekildi. Başta bizimkiler olarak ekipler meydana çıktı. Mussolini sahaya indi. Kupasını kendi eliyle ekip kumandanı Albay Cevdet Bilgiş'ine verdi. Zabitlerimizin her birini ayrı ayrı selamladı ve tebrik etti. Alkış sadası ortalığı çınlattı. Bu şerefi kazananlar, sizin açtığınız çığırda yürümek isteyen ve sizin namınıza en çetin müsabakalara girişmekten yılmayan ve temiz Türk kanını taşıyan çocuklarınız genç subaylardır. Siz var olun Atatürk. Hüseyin Ragıp Baydur, Orgeneral Fahrettin Altay.
0: Ve Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun değerli dinleyicileri, 28 Haziran Pazar günü 100. defa koşulacak Gazi Koşusu için hazırladığımız programımızı binicilik tarihimizin bu unutulmaz sayfasıyla noktalamış bulunuyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Mehmet Kancı, seslendirmede İsmet Şimşek ve yapımda Murat Baran adına hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Gazi Koşusu yayını için TRT'de buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3'a, TürkSat 4'a, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin sesi radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimiz de kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Geçmişin Sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin bir Türkiye kitabı olduğunu söyledi. Burada herkesin hikayesine yer var, yolumuza girene hoş geldin der, bağrımıza basarız dedi. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın milli meselelerde uzlaşıya hazır olduğunu belirtti. Erdoğan, CHP'deki iç savaşın tarafı olmadıklarını da vurguladı. CHP, içindeki dış mihraklardan kurtulmalı, vesayetten arınmalı ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşmasının Türkiye'nin aydınlık yarınları için önemine de değindi. Artık milletimizin yeni bedeller ödemesini istemiyoruz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinde işin %80'i 90'ı bitmiştir dedi. Mecliste yapılacak yasal düzenleme ilişkin bilgi verdi. Çıkacak yasanın af niteliğinde olmayacağını söyleyen Kurtulmuş, müstakil ve geçici bir yasa olacak diye konuştu. Kurtulmuş, CHP'de yaşanan kavga içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bir mahkeme değil ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan, milletin terörsüz Türkiye sürecinin arkasında olduğunu söyledi. Türkiye terörden kurtulmuştur dedi. Celal Adan, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmelere taraf olmadıklarını da belirtti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalanan mutabakatın ardından sahada gerilim yeniden yükseldi. Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye saldırı düzenlenmesinin ardından ABD, İran'a hava saldırısı düzenledi. İran devrim muhafızları saldırılara karşılık verildiğini duyurdu. Tahran'la Washington, tansiyonun yükselmesinden birbirini sorumlu tutuyor. İsrail Gazze'de ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Deir el-Belah kentinde bir araç saniyeler içinde iki kez hedef alındı. Saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti. ABD'nin başkenti Washington'da Lübnan ve İsrail arasında doğrudan müzakerelerin 5. turu yapıldı. 3 ülke çerçeve anlattı.

0: anlaşması imzaladı. Anlaşmayla Hizbullah'ın silahsızlandırılması süreciyle eş zamanlı olarak İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi ve kalıcı ateşkese zemin hazırlanması hedefleniyor. Lübnan'ın güneyinde özel pilot bölgeler kurulacak. Bu bölgelerde kontrolü Lübnan Silahlı Kuvvetleri sağlayacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile İran arasındaki ateşkesin memnuniyet verici olduğunu belirtti. Bu süreçte İsrail'in görüşmeleri sabote etmesine izin verilmemelidir, dedi. Gazze'de hala kırılgan ve hassas bir noktadan geçildiğini belirten Bakan Fidan, İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmediğini hatırlattı. Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yerleşimci terörünün kalıcı barış zeminini sarstığını söyledi. Ankara'da NATO zirvesi kapsamında üst düzey güvenlik önlemleri alındı. Bazı güzergahlar zirve sürecinde kapalı olacak. Bu nedenle alternatif yollar belirlendi. Ankara Valiliği toplu taşımada kapalı yollar hariç bir aksama olmayacağını bildirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na yeni dokunulmazlık fezlekeleri sunuldu. 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona sevk edildi. Zehir tacirlerine yönelik 25 ilde operasyon düzenlendi. Güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla gözaltına alınan 273 şüpheliden 180'i tutuklandı. Ticaret Bakanlığı, yolcu beraberinde getirilen eşya limitlerinin değiştiği iddialarını yalanladı. Bahse konu muafiyetler ve limitlerde yakın dönemde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır ifadesine yer verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Yağış ve rüzgara karşı dikkatli olunması istendi. Meteoroloji bu kapsamda aralarında İzmir ve Çanakkale'nin de bulunduğu 4 ilde kuvvetli rüzgar, aralarında Rize ve Trabzon'un da bulunduğu 5 il içinse kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Venezuela'da meydana gelen peş peşe iki şiddetli depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 920 kişi yaşamını yitirdi, 3000'den fazla yaralı var. Çok sayıda kişi hala enkaz altında. Batı Afrika ülkesi Burkina Faso, Fransa ile diplomatik ilişkilerini kestiğini açıkladı. Hükümet tarafından yayımlanan açıklamada, Fransa ile diplomatik ilişkilerin 26 Haziran itibariyle sona erdirilmesine karar verildiği bildirildi. Haberleri dinlediniz.
1: Şimdi müzik zamanı.
2: Bizim Eller programını dinliyorsunuz.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin bir Türkiye kitabı olduğunu söyledi. Burada herkesin hikayesine yer var, yolumuza girene hoş geldin der, bağrımıza basarız dedi. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın milli meselelerde uzlaşıya hazır olduğunu belirtti. Erdoğan, CHP'deki iç savaşın tarafı olmadıklarını da vurguladı. CHP içindeki dış mihraklardan kurtulmalı, vesayetten arınmalı ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinde işin %80'i-90'ı bitmiştir dedi. Mecliste yapılacak yasal düzenlemeye ilişkin bilgi verdi. Çıkacak yasanın af niteliğinde olmayacağını söyleyen Kurtulmuş, müstakil ve geçici bir yasa olacak diye konuştu. Kurtulmuş, CHP'de yaşanan kavga içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bir mahkeme değil ifadesini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye sürecinde artık yeni bir aşamaya gelindiğini söyledi. Yasal zeminin oluşması için konunun bir an evvel meclise gelmesi gerektiğini düşünüyoruz dedi. Çelik, AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na yeni dokunulmazlık fezlekeleri sunuldu. Aralarında CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan ve CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın da bulunduğu 8 CHP'li milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi. Tezkereler arasında İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve Bağımsız İstanbul Milletvekili Selim Temurci'nin dosyaları da yer aldı. 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona sevk edildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalanan mutabakatın ardından sahada gerilim yeniden yükseldi. Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye saldırı düzenlenmesinin ardından ABD İran'a hava saldırısı düzenledi. İran devrim muhafızları saldırılara karşılık verildiğini duyurdu. Tahran'la Washington tansiyonun yükselmesinden birbirini sorumlu tutuyor. İsrail Gazze'de ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Deir el-Belah kentinde bir araç saniyeler içinde iki kez hedef alındı. Saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti. ABD'nin başkenti Washington'da Lübnan ve İsrail arasında doğrudan müzakerelerin 5. turu yapıldı. 3 ülke çerçeve anlaşması imzaladı. Anlaşmayla Hizbullah'ın silahsızlandırılması süreciyle eş zamanlı olarak İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi ve kalıcı ateşkese zemin hazırlanması hedefleniyor. Lübnan'ın güneyinde özel pilot bölgeler kurulacak. Bu bölgelerde kontrolü Lübnan Silahlı Kuvvetleri sağlayacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

0: ABD ile İran arasındaki ateşkesin memnuniyet verici olduğunu belirtti. Bu süreçte İsrail'in görüşmeleri sabote etmesine izin verilmemelidir dedi. Gazze'de hala kırılgan ve hassas bir noktadan geçildiğini belirten Bakan Fidan, İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmediğini hatırlattı. Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yerleşimci terörün kalıcı barış zeminini sarstığını söyledi. Ankara'da NATO zirvesi kapsamında üst düzey güvenlik önlemleri alındı. Bazı güzergahlar zirve sürecinde kapalı olacak. Bu nedenle alternatif yollar belirlendi. Ankara Valiliği toplu taşımada kapalı yollar hariç bir aksama olmayacağını bildirdi. Zehir tacirlerine yönelik 25 ilde operasyon düzenlendi. Güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla gözaltına alınan 273 şüpheliden 180'i tutuklandı. Muğla'nın Seydi Kemer ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor. Ticaret Bakanlığı yolcu beraberinde getirilen eşya limitlerinin değiştiği iddialarını yalanladı. Bahse konu muafiyetler ve limitlerde yakın dönemde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır ifadesine yer verildi. Haberleri sunduk.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Gönülden Notaya başlıyor.

Burası Kısa Dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle Kısa Dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yağız Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. 19 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin siyasi rekabeti kutuplaşmaya çevirdiğini ve milleti böldüğünü söyledi. Birbirlerine tuzağı kurdular, şimdi de ceremesini çekiyorlar ifadesini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Bizim üzerimizden yönetim yetersizliklerini temize çekmeye kalkmasınlar dedi. ABD ile İran arasında imzalanan mütabakatın ardından sahada gerilim yeniden yükseldi. Avrupa'da 40 dereceyi aşan sıcak hava can kaybına da yol açıyor. Paris'te bir günde aşırı sıcak nedeniyle 109 kişi yaşamını yitirdi. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin siyasi rekabeti kutuplaşmaya çevirdiğini ve milleti böldüğünü söyledi. Birbirlerine tuzak kurdular, şimdi de ceremesini çekiyorlar ifadesini kullandı. CHP'nin kendi içindeki dış mihraklardan kurtulması gerektiğini belirten Erdoğan, biz CHP içindeki bu kavganın iç savaşın tarafı değiliz. Dün yoktuk, bugün de yokuz, yarın da olmayacağız dedi.
2: Bu ülkede siyasi rekabeti husumete çeviren, siyasi farklılığı kutuplaştırmaya çeviren, fikir ayrılıklarını çatışmaya dönüştüren, gerilimden kutuplaşmadan nemalanan en başından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi olmuştur. Bu milleti ayırdılar, ayrıştırdılar, kutuplaştırdılar. Biz CHP içindeki bu kavganın, bu İç savaşın tarafı değiliz. Dün yoktuk, bugün de yokuz, yarın da olmayacağız. Birbirlerine tuzak kurdular, birbirlerini şikayet ettiler. Bir Frankenstein ürettiler. Şimdi de ceremesini çekiyorlar. CHP'nin içindeki diş mihraklardan kurtulması hem Türkiye siyaseti adına hem Türkiye adına kuşkusuz hayırlı olacaktır. Başarabilirler mi, başaramazlar mı? Elbette bunu biz bilemeyiz. Ancak Türkiye'nin her türlü vesayetten arınmış bir ana muhalefet partisine ihtiyaç duyduğu son derece açıktır.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin başörtüsü konusunda normalleştiğini söyledi. Zaman zaman marjinal ve geri kafalı fosiller başörtüsüne kin kusuyor dedi. AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı, başörtüsü marjinal değildir, bu toprakların normalidir ifadelerini kullandı.
2: Zaman zaman marjinal, cahil, geri kafalı bazı fosiller çıkıyor. Başörtüsüne, başörtülüye kin kusuyor. Nesli tükenmekte olan bu numuneler son derece üstenci bir dille, küstah bir eda ile güya kadınlara ders veriyor. Kadınları aşağılıyor, tehdit ediyor. Herkes şunu anlamalıdır. Türkiye bu meseleyi artık geride bırakmıştır. Türkiye bu meselede normalleşmiştir. Artık şunu anlamayanların da anlaması gerekir.

0: Başörtüsü anormal değildir. Marjinal değildir. Radikal değildir. Ekstrem değildir. Belli bir tarikatın, belli bir cemaatin veya ideolojinin sembolü hiç değildir.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşmasının Türkiye'nin aydınlık yarınları için önemine değindi. Artık milletimizin yeni bedeller ödemesini istemiyoruz dedi. AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısında konuşan Erdoğan, siyasetin ortak zeminde buluşma çabası olduğunu belirtti. Cumhur İttifakı olarak milli meselelerde uzlaşıya açığız ifadelerini kullandı.
0: Terörsüz Türkiye sürecimizin başarıya ulaşmasını kendimiz için değil, bu ülkemiz ve bütün evlatlarımız için, Türkiye'nin aydınlık yarınları için istiyoruz. Sağ dediler, sol dediler, Alevi, Sünni, Kürt, Türk dediler. Yıllarca bu millete çok ağır bedeller ödettiler. Çok büyük acılar çektirdiler. Biz artık milletimizin yeni bedeller ödemesini istemiyoruz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere dış politika gibi, güvenlik gibi, hak ve özgürlüklerin ilerletilmesi gibi milli meselelerde uzlaşıya ortak noktalarımızı büyütmeye hazırız. Siyaset aynılar aynı yerde, ayrılar ayrı yerde anlayışıyla yapılmaz. Siyaset uzlaşmaktır, konuşmaktır, müzakeredir. Farklılıkları koruyarak ortak bir zeminde buluşma çabasıdır.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinde işin %80'i 90'ı bitmiştir dedi. Mecliste yapılacak yasal düzenlemeye ilişkin bilgi verdi. Çıkacak yasanın af niteliğinde olmayacağını söyleyen Kurtulmuş, müstakil ve geçici bir yasa olacak ifadelerini kullandı.
2: Eğer siz evinizde birlik ve bütünlük içerisinde değilseniz, zaten sizin içinizdeki sorunları kurcalayan dış faktörler her zaman olur. Türkiye bunu gördüğü için, bu terörsüz Türkiye meselesi bunun için düğmeye basılarak çok önemli bir noktaya geldik. Bana göre işin çoğunluğu bitmiştir, %80-90'ı bitmiştir. İnşallah yakın zamanda artık terör Türkiye'nin tamamıyla gündeminden kalkacaktır. Müstakil ve geçici, yani komisyonda kararlaştırılan şeklini yani söylüyorum.
3: Özel bir niteliği
2: yani
3: var
2: özel bir
3: anlamında.
2: Şey, yani amaç ne? Silahlar bırakılsın. Diyelim 6 ay, 8 ay, 1 sene neyse bir süre verilir. Bu süre içerisinde gelenler bundan istifade eder. Ondan sonra kapı kapanır. Asla bu çıkarılacak yasalar af niteliğinde olmayacaktır.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye sürecinde artık yeni bir aşamaya gelindiğini söyledi. Yasal zeminin oluşması için konunun bir an evvel meclise gelmesi gerektiğini düşünüyoruz dedi. Çelik, AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Bizim üzerimizden yönetim yetersizliklerini temize çekmeye kalkmasınlar dedi. AK Parti kampında basın mensuplarıyla bir araya gelen Çelik, CHP'nin kendi meselesini kendi içinde halletmesi gerektiğini söyledi.
4: Kendisi bu son hukuki durum ortaya çıkmadan da CHP'yi yönetemiyordu. Bizim üzerimizden kendi yönetim yetersizliklerini temize çekmeye kalkmasınlar. Cumhuriyet Halk Partisi kendi meselesini kendi içerisinde halletsin. Bu tablo Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş saygıdeğer vatandaşlarımızın hak etmediği bir durumdur. Bundan kurtulmak için CHP'nin deneyimli siyasetçilerinin sağduyuyla bir yol bulması gerekir. Önemli olan budur. Sürekli olarak kutuplaşma üretenlerin bizi kutuplaşmanın tarafı olarak konumlandırmaya çalıştığını görüyoruz. Buna müsaade etmeyeceğiz.
1: AK Parti'ye katılımlar sürüyor. İzmir'de farklı partilerden istifa eden 300'ü İYİ Partili 170 kişi törenle AK Parti'ye geçti. Konak ilçe başkanlığındaki törende yeni üyelere rozetleri takıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na yeni dokunulmazlık fezlekeleri sunuldu. 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık

Dosyası Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona sevk edildi. Aralarında CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan ve CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın da bulunduğu 8 CHP'li milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi. Tezkereler arasında İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve Bağımsız İstanbul Milletvekili Selim Temurci'nin de dosyaları da yer aldı. Dokunulmazlık dosyaları Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale edildi. Tahran Washington hattında kalıcı barış için müzakereler sürerken sahada yaşanan sıcak çatışmalar gerilimi yeniden yükseltti. Hürmüz Boğazı yakınlarında bir kargo gemisi insansız hava aracıyla hedef alındı. Saldırıdan İran'ı sorumlu tuttuğunu açıklayan ABD misillemede bulundu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'a ait füze ve İHA depolarıyla kıyı radar üslerinin hedef alındığını duyurdu. Saldırıların Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan ticari gemiye düzenlenen saldırıya güçlü bir yanıt olarak gerçekleştirildiği açıklandı. CENTCOM saldırıya ilişkin görüntüde paylaştı. İran devrim muhafızları saldırılara misilleme olarak ABD ordusunun bölgedeki konuşlanma noktalarının hedef alındığını bildirdi. Devrim muhafızlarından yapılan açıklamada tekrarlanan bir saldırganlık durumunda cevabımız bundan daha kapsamlı olacaktır ifadeleri kullanıldı. Saldırıların ardından Tahran'la Washington birbirini gerilimi tırmandırmakla suçladı. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı İbrahim Azizi, ABD'nin ateşkes ilkelerine uymadığını söyledi. Azizi, ateşkesin sorumsuzca ihlal edilmesi, ABD tarafının geri adım atmasına ve pişman olmasına yol açacak ifadelerini kullandı. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Tahran yönetimine tepki gösterdiği İran'ın mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin bir itirazı varsa telefonu açıp bizimle görüşebilir diyen Vance, İran'dan gelecek şiddet aynı şekilde şiddetle karşılık bulacaktır sözleriyle Tahran'ı uyardı. ABD'nin başkenti Washington'da Lübnan ve İsrail arasında doğrudan müzakerelerin 5. turu yapıldı. 3 ülke çerçeve anlaşması imzaladı. Anlaşmayla Hizbullah'ın silahsızlandırılması süreciyle eş zamanlı olarak İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi ve kalıcı ateşkese zemin hazırlanması hedefleniyor. Anlaşmaya göre ilk etapta Lübnan'ın güneyinde 2 pilot güvenlik bölgesi oluşturulacak. Bu bölgeler kademeli olarak Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne devredilecek. Anlaşma ABD gözetiminde askeri koordinasyon grubu kurulmasını da öngörüyor. Koordinasyon grubu anlaşmanın uygulanmasını izleyecek. ABD Lübnan'a ilk aşamada 100 milyon dolarlık insani yardım da sağlayacak. Diplomasi masasında anlaşma sağlanırken ülkenin güneyinde evler enkaza dönmüş durumda. Evlerine dönmeye başlayan siviller büyük bir yıkımla karşılaşıyor. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırılarına son vermiyor. Bir çocuk daha İsrail'in saldırısında yaşamını yitirdi. İsrail'in esir alıp işkence uyguladığı Gazze'li bir babaysa özgürlüğüne kavuştuğu gün oğlunun öldüğünü öğrendi. Gazze'de elektrik krizi ise sağlık sistemini etkiliyor. Deir el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne elektrik sağlayan jeneratörlerin çoğu hizmet dışı kaldı. Bu durum yeni doğan ünitesindeki bebeklerin hayatını tehlikeye atıyor. Konya merkezli 24 ilde ehliyet sınavlarında usulsüzlük yaptıkları belirlenen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 98 şüpheli gözaltına alındı. Hatay merkezli 2 ildeki usulsüz emeklilik operasyonunda da gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı. Hatay'da düzenlenen tefecilik operasyonundaysa 13 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanlığı Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 8 yaşındaki çocuğun yaralandığı başıboş sokak köpeği saldırısı ile ilgili mülkiye müfettişi görevlendirdi. Bakanlık olaya ilişkin açıklama yaptı. Soruşturma sonucuna göre gerekli adımların atılacağı belirtildi. 8 yaşındaki Abdülkadir Sarık'ın tedavisinin ardından taburcu edildiği duyuruldu.
Mali suçlarla mücadelede yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın düzenlemesi resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre mali suçlarla mücadele kapsamında yabancıların kimlik tespiti uzaktan yapılabilecek. Bunun için yükümlü kurulu

0: Uçlar, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün standartlarına uygun çipli pasaportla uzaktan gerçekleştirebilecek. Ardından kişinin adres bilgisi en geç 3 ay içinde doğrulanacak. Doğrulama tamamlanmadan para transferi ve nakit çekim yapılamayacak. Düzenleme ile suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine yönelik denetimlerin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman yangını çıktı. Seydikemer Gölbent mahallesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Alevlere havadan bir uçak, 3 helikopter, karadansa 10 arazöz ve 5 su ikmal aracıyla müdahale ediliyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Hem çevre hem insan sağlığı korunacak, pestisit riskinin önüne geçilecek. Bitki koruma ürünleri için de reçete sistemi 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye genelinde eş zamanlı olarak uygulanmaya başlanacak. Böylece tarımsal ürünlerde pestisit dozu reçelendirilerek satış ve uygulama elektronik ortamda izlenecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 81 ilin tarım ve orman il müdürleriyle video konferans yoluyla toplantı yaptı.
1: Şu anda aynı beşeri ilaçlarda olduğu gibi kullananın belli olduğu, ilacı yazanın belli olduğu, kimlerin hangi amaçla, hangi ürün için, ne kadarlık bir alanda, hangi dozda kullanılmasını düzenleyen bir sistem uygulanmaya başlandı.
0: İbrahim Yumaklı, B reçete pestisitle ilgili bütün duvarları yıkacak, bütün problemleri çözmeye aday bir sistem dedi.
1: Bu herhangi bir uygulama değil. Bugün itibariyle bu sisteme uygulanması açısından destek verecek, bunları hayata geçirecek sizler tarafından ülkemizin bu manadaki hedefine atılmış bir imza olacak inşallah. Bu bir devrimdir.
0: Bakan Yumaklı, sistemin kesintisiz çalışması ve mağduriyetlerin önlenmesi için her türlü önlemin alınması konusunda il müdürlerine talimat verdi. Bir Yeşilçam efsanesi daha aramızdan ayrıldı. 77 yaşındaki Kadir İnanır, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta sanatçı için yarın Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlenecek. İnanır'ın cenaze namazı öğlen Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak. Ulus mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak. Venezuela'da meydana gelen peş peşe iki şiddeti depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 920 kişi yaşamını yitirdi, 3000'den fazla yaralı var. Çok sayıda kişi hala enkaz altında. Venezuela'daki depremlerin ardından Türkiye'den bölgeye yardım eli uzanıyor. Arama kurtarma ve insani yardım ekiplerini taşıyan askeri uçak yola çıktı. 37 kişilik ekipte AFAD, UMKE ve Türk Kızılay personeli bulunuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı'ndan 20 kişilik bir ekip de Ankara'dan hareket etti. Avrupa en şiddetli sıcak hava dalgalarından biriyle mücadele ediyor. İngiltere'den Fransa'ya, İtalya'dan Hollanda'ya kadar birçok ülkeye kırmızı alarmda. Termometreler 40 derecenin üzerine çıkarken sıcak hava can kaybına da yol açıyor. Fransa'nın 72 bölgesinde en yüksek seviye olan kırmızı alarm uygulanıyor. Başkent Paris'te bir gün içinde 41 dereceyi bulan sıcaklıktan etkilenen 109 kişi yaşamını yitirdi. Kentte bir gecede 30 kalp durma vakası bildirildi. Sayın dinleyicilerimiz, 19 ana haber bültenine dinlediğiniz haberlerden özetlerle devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin siyasi rekabeti kutuplaşmaya çevirdiğini ve milleti böldüğünü söyledi. Birbirlerine tuzak kurdular, şimdi de ceremesini çekiyorlar ifadesini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Bizim üzerimizden yönetim yetersizliklerini temize çekmeye kalkmasınlar dedi. ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatın ardından sahada gerilim yeniden yükseldi. Avrupa'da 40 derece yaşan sıcak hava can kaybına da yol açıyor. Paris'te bir günde aşırı sıcak nedeniyle 109 kişi yaşamını yitirdi. Spor. Dünya Kupası'nda grup etabı 6 maçla tamamlanıyor. Program şöyle. L grubu saat 24'te İngiltere, Panama, TRT 1, Gana, Hırvatistan, TRT Spor. K grubu saat 2.30'da Kolombiya, Portekiz, TRT

0: Hazırlık maçı yapan milliler parkeden 86-78 galip ayrıldı. Tenis severlerin merakla beklediği Wimbledon pazartesi günü başlayacak. Sezonun 3. Tim Court'un tek Grand Slam turnuvasında yıldızlar sahne alacak. 14 günlük bu büyük heyecan TRT ekranlarından yayınlanacak. Türk at yarışçılığının derbisi Gazi koşusu yarın 100. kez koşulacak. Saat 17.15'te başlayacak büyük heyecan TRT Spor'dan yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu Doğu Karadeniz kıyıları Samsun, Ordu çevreleriyle Van ve Hakkari'nin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının yurdun kuzey doğu ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara ve Hatay 30, İstanbul 31, İzmir, Diyarbakır, Kahramanmaraş ve Gaziantep 36, Bursa 33, Adana ve Antalya 34, Kayseri 29, Samsun 28, Trabzon 25, Malatya ve Kırklareli 32, Şanlıurfa 38, Erzurum 24, Van 23 derece.
1: Yol durumu.
0: Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir Devlet Yolu'nun 10 ile 11. kilometreleri arasında ulaşım Kırıkkale ve Kırşehir istikametlerinde servis yollarından kontrollü olarak sağlanıyor. Malatya Darende Yolu'nun 26 ile 31. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. Sayın dinleyicilerimiz, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
2: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi, Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Turkuaz.
1: Süleymaniye, Süleyman'a ait olan demek. Banisinin muhteşem ismini 5 asra yakındır layıkı veçile ve azametle taşıyan mabet. İnşa ettiklerine ruhunu da katan Koca Sinan'ın kalfalık eserim dediği ölümsüz yapı. Süleymaniye elbette önce Süleyman'ı hatırlatır ama tarih adildir ve ondan Sinan'ın halesine düşen pay en az Süleyman'ınki kadar göz kamaştırır. Hani İstanbul'a gidince ayakları akıverir ya insanın Süleymaniye'ye. Mutlaka görmek lazımdır orada Sinan'ı büyük yapan mütevazı makberi. Bilmeyen pek akıl erdiremez. Niçin koca mimar ebedi huzuru Süleymaniye'nin kanatlarının altına sokulmuş bu küçük türbede aramaktadır? Süleymaniye ve onun etrafı İstanbul'u süsleyen bir huşu abidesidir. Kalabalığın tenhaya, gürültünün sükuna, kibrin tevazuya erdiği yer. Dünyada mekan, ahirette imandır. İstanbul'un 7 tepesinden birine konmuş bir taç gibi parlar. Hem de her bir taşı bir anlamı işaret eder. Mesela 4 minare İstanbul'un fethinden sonra gelen 4 sultanın remzidir. Fatih, Bayezid, Yavuz ve Kanuni. 4 minaredeki 10 şerefe Kanuni'nin 10. padişah olmasına atıftır. Karahisari'nin mihrabı, Hasan Çelebi'nin hüsnü hattı, Serhoş İbrahim'in 1001 renkli süslemeleri de hiçbir dokunuşun yersiz olmadığını söyler sanki. Süleymaniye ona bir kez uğrayanı ömrü boyunca peşinden sürükler. Tozlu zaman perdesini kaldırır aradan, tarihte sefere çıkarır. Maziden alır insanı, atide seyre çıkarır. O bizim kendi gök kubbemizdir.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba sayın dinleyenlerimiz. Sağlıkla ilgili güncel, faydalı bilgiler sunduğumuz sizin sağlık programınız mikrofonda Doktor Var'dan sizlere sesleniyoruz. Program yapımcımız Eda Kotanoğlu mikrofon başında, spikeriniz ben Funda Erdoğan. Bu bölümde size sesimizi teknisyen arkadaşımız Gülşah Turgut Rahmanoviç ulaştırıyor. Ve tabii ki programı sizler için hazırlayan Doktor İbrahim Ersoy da bizlerle bu haftada. Hocam hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Ve yine geçtiğimiz haftalarda da konuk olmuştu. Tekrar kendisini konuk olarak ağırlıyoruz stüdyomuzda. Profesör Doktor Emrah Altıparmak da bizlerle. Hoş geldiniz Sayın Altıparmak tekrar.
2: Hoş bulduk, çok teşekkürler.
0: Sayın dinleyenlerimiz, bu bölümde gözlerimizin ışığını, göz bebeklerimizi yani çocuklarımızı konuşacağız. Çocuklarda miyop artışı sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada salgın hastalık gibi yayılıyor ama tamamen çaresiz miyiz? Uzman konuğumuza soracağız sizler için hangi tedavilerle yavaşlatılabilir, son bilimsel gelişmeler nelerdir? Tek tek hepsini sorup öğreneceğiz. Ama önce her hafta olduğu gibi İbrahim Hocama dönüyorum ve soruyorum. Hocam son haftanın bilimsel gelişmelerini bizler için anlatabilir misiniz?
1: Şimdi yeni zayıflama ilaçları ile ilgili bilimsel araştırmalar, evet, çok fazla yapılıyor. Yeni bir araştırma var yine yeni zayıflama ilaçları ile ilgili. Çünkü yeni zayıflama ilaçları kullanan kişiler başka ekstradan normal hastalıkları ile ilgili de ilaçlar da kullanıyorlar. Bununla ilgili yeni bir araştırma yayınlandı. Bu araştırma da şunu söylüyor. Eğer doğum kontrol hapı kullanıyorsanız ve yeni zayıflama ilacı kullanıyorsanız doğum kontrol hapının etkinliği düşebilir. Buna dikkat etmek lazım. Etkiliyor çünkü. GLP-1 agonistleri diyoruz bunlara. Bunlar bağırsaktan geçişi azaltıyor. Ya daha doğrusu yavaşlatıyor. O da ilaçların emilimini bazen artırıyor, bazen azaltıyor, değiştirebiliyor. İkincisi bir kan sulandırıcılar var. Sık kullanılan değil de dagibatran diye bir etken maddeli bir kan sulandırıcı var. Onların etkinliğini de %200'e yakın oranında artırıyor. Bu önemli bir risk aslında. Çünkü beyin kanamasına da yol açabilir. Biz her zaman söylüyoruz, diyoruz ki bakın bunları bilinçsiz bir şekilde almayın. İşte Ayşe Hanım kullandı, zayıfladı, ben de kullanayım diye almayın. Mesela tiroid ilaçlarıyla da kullanılırsa onların da etkilerini değiştirebiliyor. O yüzden bu ilaçları kullanırken bu yani yeni zayıflama ilaçlarıyla birlikte başka ilaçlar kullanıyorsanız mutlaka doktorunuzun eşliğinde kullanın ki onlar bunları biliyor. Ona göre doz ayarlaması yapabilir veya onu ayarlayabilir. Bir başka araştırmada diş eti hastalıklarıyla Alzheimer ilişkisi. Şimdi diş eti hastalıkları uzun süre işte 30-40'lı yaşlarda uzun süre diş eti hastalıklarınız varsa Alzheimer riskinizin arttığı gözlenmiş. Bunun sebebinin de şu olduğu düşünülüyor. Her zaman inflamasyon deriz. İşte Alzheimer'da aslında birçok kronik hastalığın temelinde inflamasyon diye bir olay yatıyor. Yani yangı diye bir olay yatıyor. Diş hastalıkları eğer uzun süreli diş eti hastalıkları ile ilgili hastalıklar varsa Alzheimer hastalığı da artmış oluyor. Bu ne demek? Evet, eğer öyle bir şeyimiz varsa bunun işte ağız hijyeniyle veya ilaçlarla, antibiyotiklerle kurutulabilir. En azından o riskin azaltılabileceğini gösteriyor. Bir diğer araştırmada kulaklık kullanımı ile ilgili. Bu özellikle gürültüyü engelleyici kulaklıklar var. Onların sık kullanımı kulak sinirinde hasara yol açabilir diye bir araştırma var. İşin enteresan tarafı kulak testlerinde de işitme testlerinde normal çıkıyor bunların. Ama onlarda kalabalık ortamda sesleri ayırt edememe gibi bir durum var. Şimdi biz hepsinin en iyi olduğunu düşünüyoruz ya şimdi gürültü engelleyici kulaklıklar deyince işte yeni nesil kulaklıklar diyoruz ama zararı da olabilir. Yani her şeyin günceli dış ortamdan izole edilmesi zararlı olabilir. O yüzden benim gibi gürültü engelleyici olmayan kulaklık kullanımı

0: Maalesef şart gibi onları kullanmak lazım diyelim.
1: Sayın dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Emrah Altıparmak kendisi göz hastalıkları uzmanı ve Uluslararası Miyopi Enstitüsü Gönüllü Büyükelçisi. Programımıza tekrar hoş geldiniz Sayın Altıparmak.
2: Çok sağ olun.
1: Evet, miyopiyi konuşacağız ama özellikle çocuklarda miyopiyi konuşacağız bu bölümde. Çünkü son yıllarda çocuklarda miyop görülme oranı çok yükseldi. Dünya genelinde bir salgından söz ediliyor hatta. Modern yaşam tarzı yani teknolojinin çocuklar arasında da bu kadar aktif kullanımı sizce çocukların göz yapısını gerçekten etkiledi mi son yıllarda?
2: Çok büyük ihtimalle doğru böyle oldu. Bu aslında miyopinin artışını biz ülkemizde görüyoruz ama bizden önce bunu gözleyen uzak doğu ülkeleri dünyada işte Çin, Kore gibi ülkeler. Bu ülkelerde istatistiklere bakıldığı zaman 1950'lere kadar toplumdaki miyop olma oranı %10'lar 15'leri geçmiyor. Fakat bu ülkelerin endüstrileşme çabasıyla beraber işte sanayileşme, eğitimlerin artması, şehirleşmenin artması gibi etkenler muhtemelen burada faktör olarak öne çıkıyor. Miyopide bir dramatik artış olmuş bu ülkelerde ve artık mesela Çin'de 18 yaşında %85 gibi bir rakamdan bahsediyor miyop olma oranı olarak. Bu dünya tarihinde bugüne kadar hiç olmamış. Yani Uzak Doğu ülkelerinde şu anda mesela savaş pilotu bulamadıklarından bahsediyorlar. Çünkü savaş pilotu olmak için miyop olmamak kuralı gereği varmış. Çin'de böyleymiş. Gözünüz bozuk olmayacak ve üniversite mezunu olacaksınız ve sizi eğitimden geçirecekler. Savaş pilotu olacaksınız. Ben bir toplantıda Çinli arkadaşlarla, meslektaşlarla konuştuğumda biz savaş pilotu bulamıyoruz dediler. Çünkü herkesin gözü bozuk dediler. Yani dolayısıyla bu ülkeler bu süreçleri yaşamışlar. Dolayısıyla aslında onların farkındalığını biz şu anda kullanıyoruz. Ve biz de gidiyoruz o tarafa doğru aslında. Yani biz de çocuklarımıza bakıyoruz. Bundan 10 yıl önce, 20 yıl önce sınıflarında çocukların bir tane, iki tane gözlük kullanan çocuk vardı. Şimdi neredeyse üçte bir yarım sınıfların miyoplar var. Bu artış gerçekten çok bariz bir şekilde var. Dünya Sağlık Örgütü de bunun farkında olduğu için bunu önemli bir aksiyon planı içine aldı. Miyopi nasıl yavaşlatılabilir, neler yapılabilir, nasıl engellenebilir gibi projeler yapılıyor, geliştiriliyor şu anda.
0: Ekran süresiyle bir miyop arasında bir ilişki kuruluyor mu hocam? Çünkü ekran süresi insanların yani ortalama onların da ekran süresi yayınlanıyor. İşte sosyal medya veya televizyon gibi ekran süreleri var. Onunla miyop arasında bir ilişki kurulabilmiş mi? Çünkü Kore dediğiniz işte teknoloji en sık kullanan ülkelerden. O
2: Doğru.
0: yüzden yani teknolojiyle doğrudan bağımlı gibi duruyor.
2: Şimdi bu ülkeler aynı zamanda eğitimin de çok zor olduğu ülkeler, çok rekabetçi olduğu ülkeler. Yani hani bizim eğitimimiz zor, işte sınavlardan geçe geçe geliniyor, çocuklarımız çok sınavlara hazırlanıyor. O ülkeler de böyle aslında. Çok rekabetçi bir eğitim sistemi var. Şimdi ekran süresi tek başına değil belki ama yakına bakma süresi kesinlikle bozuyor gözleri. Yani yakına ne kadar çok bakarsa bir çocuk, uzun süre bakarsa gözleri bozuluyor. Şimdi bunun için de tabii eğitime ayrılan süre de var. Kitapta çok okuyan çocuklarda da olabiliyor. Ama çocukların çoğu artık çok fazla ekran kullanıyorlar. Yani telefona bakıyorlar, tablete bakıyorlar, bilgisayara bakıyorlar. Artık o sanki biraz daha öne çıkmış gibi görünüyor. Evet, yani ekran süresinin fazlalığı gözleri bozuyor diyebiliriz artık.
0: Yani benim gözlemim de acizane genelde işte danışanlar hastalar geldiğinde mesela çocuklarıyla geldiklerinde bakıyorum susturmak için ya tablet veriliyor ya telefon veriliyor. Yani biraz da ebeveynlerden de kaynaklı gibi geliyor. Tabii ki eğitimde işte odaklanmadır, yakına bakma onlar da artırıyor ama şu anda baktığımızda yani en azından bizim ülkemizde biraz daha eğitimle ilgili değil de sanki teknolojiyle ilgiliymiş gibi bir durum var. Yani onlar sanki çocukların gözlerini bozan anneler babalar gibi geldi. Yani kurtulmak için, hakikaten kurtulmak için görüyorum ben. Kurtulmak için çocuğa tablet veriyorlar.
2: Sormayın, çok fena. Mesela bazı restoranlarda ben de görüyorum. Hani ailecek oturmuşlar, çocuk sussun diye önüne tablet getiriyorlar. Çocuk oradan çizgi film seyrediyor aslında. Bu bizim istemediğimiz bir şey. Tam tersi, yani bunu yapmayın dediğimiz şey. Ama orada susturucu olarak kullanılıyor mesela. Çocuk orada biraz sussun, biz de yemeğimizi rahat yiyelim veya işte hani çocuğu oyalayalım gibisinden. Kliniğe geliyorlar, bekleme salonunda bakıyorum çocuğun elinde telefon var mesela. Bana muayene gelmiş ama telefonuyla zaman geçiriyor. Çok üzücü tabii bunları görmek. Haklısınız yani anne babaların aslında ön ayak olması lazım. Yani çocukların ellerine vermeyip tam tersi almaları gerekiyor. Veya ekran sürelerine bakmaları gerekiyor.
1: Peki aileler çocuklarının uzağa görmekte zorlandığını hangi davranışlardan anlayabilir?
2: Bunu okul çağında anlamak kolay çünkü öğretmenlerimiz var. Öğretmenler gerçekten çok dikkatliler. Çocuk gözlerini kısarak bakıyor mesela. okumakta zorlanıyor. Arkadaşın defterine sürekli bakıyor göremediği için. Hani öğretmenler gerçekten geri dönüş veriyorlar ailelere. Ama bir çocuk mesela evde sürekli televizyonun dibine gidiyor, yakına bakıyor. Yakına giderek bakmaya çalışıyor, görmeye çalışıyor. Veya gözlerini kısarak bakıyor. Veya bir bakış açısı var. Kaşlarının altından bakıyor, gözünün köşesinden bakıyor. Bunlar işaretler. Çocuk çok iyi göremiyor işaretleri.
1: Genelde kısarak bakarlar mı yok da değil mi? Kendimden biliyorum.
2: Doğru. Kısarak baktığınızda çünkü bir tık daha iyi görürsünüz. Daha görüşünüzün netliği artar. Onun için kısarak bakmak iyi görmemenin alameti aslında yani.
1: Peki rutin kontroller olmalı mıdır ya da kaç yaşında başlamalıdır? Öneriyor musunuz siz bir göz doktoru olarak?
2: Şimdi Sağlık Bakanlığımız bir süre önce çok yerinde bir karar aldı ve her bebeğin 3. ayında bir göz kontrolünü ve 1 yaşında bir göz kontrolünü rutin kontrolün arasına soktu. Bu bize bebeklerin doğuştan olabilecek hastalıklarının tarama ve yakalama fırsatı verdi. Ne gibi? Şaşılık gibi, doğuştan katarak gibi, doğuştan retinada bir problem varsa biz bunları bu taramalar sayesinde yakalıyoruz. Dolayısıyla 3 ay ve 1 yaşta zaten rutin kontrolün parçası aslında. Bundan sonraki için bizim çok net bir takvimimiz yok Türkiye'de ama bizim göz hekimleri olarak önerdiğimiz zamanlar 3 yaş, 3,5 yaş belki ve 6 yaş. Çünkü 3 yaş, 3,5 yaşta artık çocuktan cevap alabiliyoruz. Yani muayene karşılıklı bir muayene yavaş yavaş dönüyor. Görmesini alabiliyoruz mesela çocuğun. Yani harf soramıyoruz belki ama resimler gösterebiliyoruz. Veya E harfinin yönlerini gösteriyoruz. Eliyle hangi yöne baktığını sorabiliyoruz. Böylece ilk defa bir yetişkin gibi göz muayenesi oluyor. 3,5-4 yaş arasında çocuk. Bu yaş önemli. 3,5 yaşında en geç muayene olmalarını öneriyoruz. 6 yaş da önemli çünkü okula başlayacak çocuk. Okula başlarken bir göz görme kusuru varsa okul eğitim başarısını etkileyebilir. Orada bir taramakta büyük fayda var.
0: Öğretmenlere ne önerirsiniz hocam? Yani öğretmenler hangi, biraz önce konuştuk ama yani mesela gerçekten okul başarısını da etkileyebilir. Benim gözlük ihtiyacımı üniversite 2. sınıfta falan fark etmiştim. Bizim amfiler Ankara Tıp mezunuyum. Amfiler biraz büyüktür. Bakıyorum illa sürekli gözleri kısa kısa bakmaya başlamıştık. Biraz işte geç yani herhalde ilk başladığımda 2 dereceyle falan almıştım. Yani aslında çok da göremiyormuşum. Öğretmenlere ne tavsiye edersiniz?
2: Şimdi mesela sınıflar eskisi kadar büyük değil. Bizim okuduğumuz yıllarda çok daha kalabalık sınıflar vardı. Hani arkalar uzaktı mesela. Şimdi sınıflar küçüldü sanırım biraz daha. Yani sınıf mevcutları azaldı. Ama yine de mesela sanıyorum sınıflarda çoğu zaman öğrencilerin yeri sırayla değişiyor. Yani önden arkaya doğru bir rotasyon var. Mesela çocuk arkaları gittiği zaman göremiyorsa, başarısı düştüyse ve işte az önce konuştuğumuz gibi gözlerini kısarak bakıyorsa yani öğretmenler bunu fark ediyorlar.
0: Baş ağrısı falan yapıyor mu?
2: Yapabilir.
0: Yani miyopi yani göz kısması falan biraz daha odaklanma sorunu çocuklarda baş ağrısı yapıyor mu?
2: Yapabilir ama çocuklar bu tür şikayetleri çok dile getirmiyorlar. Yani benim başım ağrıyor diyen çocuk çok olmuyor. Çok olmuyor. Çok nadir ekstra bir yüksek göz bozukluğu varsa oluyor. Daha çok görememekle ilgili şikayetler oluyor.
0: Çünkü erişkinlerde ben dikkat ediyorum. Yani bu biraz daha yaygın. Yani bu konsantrasyon bozukluğu
2: doğru.
0: Biraz daha yaygın.
2: Doğru. O da çocukların adaptasyon yeteneğiyle ilgili bir şey. Veya şikayetlerini dile getirmemeleriyle ilgili bir şey. Yani o yüzden taramaların amacı da bu aslında. Yani çocuk dünyayı öyle zannediyorsa, bulanık gördüğü dünyayı normal zannediyorsa o ancak bir taramada ortaya çıkabilir.
0: Bu 3. ayında aile hekimlerine mi gidiyor, göz doktorlarına mı geliyor?
2: Aile hekimlerine gidiyorlar ama aile hekimleri bir göz doktoru görsün diyor. Zaten aile hekimleri çocukların o ilk 1. aydan itibaren gözünde kırmızı refle var mı diye bir bakıyorlar. Yani sağlıklı kırmızı refle var mı diye bakıyorlar. Şüphelendikleri de hiç beklemeden gönderiyorlar. Ama 3. ayda bir göz hekimine geliyorlar. Aile hekimlerin teşvikiyle, takibiyle geliyorlar.
0: Siz aile hekimlerine yönelik böyle bir eğitim falan düşünüyor musunuz? Miyopi ile ilgili bir kuruluş olarak. Bence faydalı olur gibi geldi şimdi düşündüm de.
2: Çok haklısınız. Aslında çok da yerinde olur. Tabii bunlar büyük süreçler, organizasyonlar. Evet. Yani bizim boyumuzu biraz aşıyor gerçekten bunları yapmak. Biz daha çok tabii duyurmayla ilgili, sosyal medya, farkındalığı artırmak. Mesela önümüzdeki hafta miyopi farkındalık haftası olacak. Orada elimizden geldiğince paylaşacağız, duyuracağız. Duyulmasını sağlıyoruz aslında. Bu tür şeyler kolay yayılıyor. Yani farkındalıkla ilgili bilgiler güzel yayılıyor. Ve bence iyi bir noktada geldik aslında.
1: Sayın Altıparmak, anne ya da babanın miyop olması tek kriter mi miyopide? Yoksa ekran süresi ve kapalı alanlarda geçirilen vakit de önemli midir?
2: Anne veya babada miyop olması çocuğu miyopa bir adım yaklaştırıyor hakikaten. Mesela bir ebeveyninde miyop varsa çocuğun miyop olma ihtimali 3 kat artıyor. 2 ebeveyninde de varsa 6 kat artıyor. Yani çocuğu bir uygun zemin hazırlıyor aslında. Ama tetiği çeken genellikle yani çocuğu miyop yapan genellikle sizin de bahsettiğiniz işte dışarı çıkmamak, güneşi görmemek veya yakına uzun süre bakmak gibi sebepler oluyor. İşin içinde dolayısıyla hem genetik yatkınlık var hem de çevresel faktör var. Tek başına genetiğin yetmediğini şöyle anlatabilirim. Mesela annenin numarası 3 numara, babam yok değil ama çocuk 4, 5, 6 diye artıyor. Sadece genetik

0: olsa çocuk 3'te durur mesela, annesi gibi olur. Ama anne baba geçiyorlar. Bu da çevresel faktörün ne kadar önemli olduğunu söylüyor bize bence.
1: Evet, şimdi asıl konumuza geldik hocam. Peki miyopun kontrolü mümkün mü diye soracağız. Öncelikle kızımın da doktoru Sayın Altıparmak, çok teşekkür ediyorum. Benim kızımın miyopisini durdurdu kendisi. Ben şahit oldum durdurulabildiğine. Ama ona soracağız bakalım, dinleyenlerimize kendisi anlatsın. Miyop durdurulamaz. Sadece derecesi artar algısı var. Bu doğru mudur Sayın Altıparmak?
0: Şimdi aslında miyopi niye önemli, neden durdurmalıyız? Buradan biraz ele almak istiyorum. Çünkü hani toplumumuzda şöyle bir önyargı hala var. Ya tamam, miyop işte 18 yaşına gelince gözünü çizdirir, bundan kurtulur. Hani bu algıyı biraz değiştirmek istiyoruz biz. Çünkü miyop çok masum bir hastalık değil aslında. Esas sebebi de uğraşmamızın bununla, bu kadar uğraşmamızın sebebi de bu. Çünkü gözünüzün numarası, miyobunuzun numarası ne kadar yüksekse bu ileride size bazı hastalara daha müsait hale getiriyor. Mesela sarı nokta hastalığı, mesela retina yırtılması, mesela göz tansiyonu, glokom hastalığı, mesela katarak gibi. Sizin numaranız ne kadar yüksekse bu hastalıklar için o kadar daha aday oluyorsunuz. Neyse ki bu hastalıklar çocukluk çağında ortaya çıkmıyor. Ama 30-40'lı yaşlarda yüksek miyop çocuklar bu hastalıklarla daha çok karşılaşacaklar. Dolayısıyla çocukluk çağında miyopi yavaşlatabilirsek aslında biz o çocuğa gelecekte daha iyi bir göz sağlığı hazırlamış olacağız. Bunun çabasındayız hepimiz beraber. Miyopi yavaşlatılabiliyor gerçekten. Durdurmak hala çok imkanlı değil gibi görünüyor ama bir çocuğun az önce anlattığım sebeple 6 numara miyop olmasıyla 18 yaşında ya da 20 yaşında 3 numara miyopi olması çok büyük fark var. Biz istiyoruz ki 6 olabilme ihtimali olan çocuk 3'te dursun mesela gibi. Dolayısıyla bizim hedeflerimiz bunlar aslında.
2: Peki göz egzersizleri işe yarıyor mu hocam? Çocuklara yönelik bir göz egzersizi tavsiye ediyor musunuz? Öyle bir şey durduruyor mu? Veya neler uyguluyorsunuz?
0: Şimdi bizim bildiğimiz hani batılı tıpta göz egzersizlerinin çocuklarda miyopi yavaşlattığına dair somut bir kaynak, somut bir bilimsel kanıt henüz yok. Bu göz egzersizleri Uzak Doğu tıbbından bize çok geliyor. Çin'den özellikle köken alan bir takım şeyler var. Çalışma diyelim mi, çok emin değilim ama var bir takım çalışmalar. Fakat en sonunda geçenlerde iki tane büyük meta analiz okudum. Meta analiz şu demek, biliyorsunuz sizler. Hani bütün çalışmaları oturup derlemiş bir bilim adamı ve hakikaten bu egzersizler işe yarıyor mu, yaramıyor mu diye miyopi konusunda. Ve hani bu iki meta analizde de hayır, çok işe yaramıyor gibi görünüyor demişler. Ama egzersizlerin uygulanış şekli, yapılış şekli arasında çok büyük farklılıklar var. Kesin bir yargıya varamıyoruz demişler. Dolayısıyla bizim aldığımız eğitim, gördüğümüz, bildiğimiz hani kanıta dayalı tıp olarak işe bakacak olursak göz egzersizinin şu an için hala yeri yok miyopi yavaşlatma konusunda.
2: Ailelerin yapabilecekleri bir şeyleri var mı?
0: Aileler iki şey yapabilirler. Birincisi çok önemli. Çocuklarının yakına bakma süresini kontrol altına tutabilirler. Günde 2 saatin altına düşürmeye çalışıyoruz yakına bakma süresini. Eğer çocuklara çok fazla telefona, bilgisayara bakıyorsa, telefonda ekrana bakma süresi ya da açık olma süresi diye bir ölçer var. Sürekli açık mesela. Oradan kontrol etsinler çocuklarını. Çünkü çocukların bazıları gerçekten çok bakıyor. Yani 10-12 saat ekran süresi olan çocuklar geliyor bazen bana. Aile farkında değil, çocuk zaten farkında değil o kadar baktığının. Herkes şaşırıyor. Çok üzülüyoruz ama onu azaltmak mümkün. Öyle başlasınlar. Bir de gün ışığı, yani güneş değil, şart değil güneş. Tabii ki olsa iyi olur. Dışarıda açık havada zaman geçirmek çocukları miyoptan kesinlikle koruyor. Yani defalarca ispatlandı bu. Ve çok büyük ihtimalle miyopsa da çocuk yavaşlamasına yardımcı oluyor. Gün ışığı derken çocuğun dışarı çıkıp güneşe bakmasını asla kastetmiyorum. Bu çok tehlikeli. Sakın güneşe bakmasın çocuklarımız. Ama dışarı çıksınlar, açık havada zaman geçirsinler. Şapka takabilirler, gölgede oturabilirler. Hatta güneş gözlüğü takabilirler. Ama bunların hepsini yapsalar bile gün ışığından fayda görüyorlar hocam.
2: Yani gün ışığına çıkması demek aslında uzaklara bakması demek bir taraftan da. Çünkü evde kaldığında sonuçta yine belli bir mesafeye odağı yani 4 metreye bakabiliyorum. Yani daha uzağa bakmasını mı sağlıyor?
0: Dışarının işe yarama şekli çok büyük ihtimalle gözün arkasına, yani ağ tabakaya, yani retina diyoruz biz, daha çok ışığın ulaşması ile ilgili. Retinaya daha çok ışık ulaştığı zaman gözün uzaması yavaşlıyor. Miyopi de genelde numaranın artma sebebi, gözü bir yumurta gibi ya da bir balon gibi düşünelim. Önden arkaya uzadığı için numara artıyor. Dışarıda gün ışığı alırsa çocuk, retinaya daha çok ışık ulaştığı için gözün uzaması yavaşlıyor. Yani uzaklara bakmak işin içinde vardır eminim. Ama daha çok işe yarayan mekanizma, yani gün ışığı ile ilgili mekanizma muhtemelen gözün A tabakasında daha çok ışık almasıyla ilgili gibi duruyor.
2: Hı.
1: O zaman

0: Bir de kitap okuma mesafesi nasıl olmalıdır, onu soralım.
1: Şimdi bazı çocuklar da gerçekten çok kitap okuduğu için mi yok oluyorlar? Kitap kurtları var. Çok seviyoruz onları. Çünkü kitap okuyan çocuk kalmadı biliyorsunuz yani. Herkes telefona bakıyor artık. Kitap okuma için de önerdiğimiz şey odanın aydınlık olması. Yani loş ışıkta okunmasını önermiyoruz. En ideal pozisyon kucakta okumak. Çünkü yatarak yüzüstü okuduğu zaman çocuk illaki boynu yoruluyor ve kitaba yaklaşıyor. Veya sırt üstü yatarak okuyor, kitap kendisi de yaklaşıyor, kolları yoruluyor. Yine yakından bakmış oluyor ama kucak pozisyonda okursa çocuk kitabı, kolları da yorulsa kitap kendisi de uzaklaşacaktır. Dolayısıyla kucakta ve aydınlık bir ortamda kitap okumayı tavsiye ederiz.
2: Şimdi kitaptan bozulacaksa bozulsun diyeceğim de
1: Neredeyse.
0: Yine de bozulmasın
2: ayıp
0: hocam.
2: olacak. Çünkü hakikaten ne erişkinlerde ne çocuklarda kitap okuyan kalmadı. Bu
1: Kalmadı.
2: yapay zeka çıktıktan sonra da zaten şimdi ben kendimi de eleştiriyorum. Yani bir tane makale var diyelim ki. O makaleyi eskiden uzun uzun okurduk. Şu anda doğrudan yapay zekaya veriyorum. Özetini çıkarıyorum. Öyle bir
1: Öyle olduk neredeyse.
2: duruma geldik. Bizde de çok büyük bir problem var
1: Doğru.
2: gibi geliyor. O yüzden yani kitap okuyanı şu anda mumla arıyoruz.
1: Gerçekten öyle.
2: Güncel olarak miyopi yavaşlatmak için ne tür tedaviler uyguluyorsunuz?
1: Şimdi dört tane ana başlık var miyopi yavaşlatma tedavileri içinde. Birincisi gözlükler. Normal bir gözlük takmak bile miyopinin daha az artmasına sebep oluyor. Hani eskiden şöyle bir algı vardı, onu da düzeltmek lazım. Gözlük taktı, numarası arttı. Aslında bu çok yanlış. Yani bir çocuk normal bir gözlük taksa bile, numarası olan, kendi numarasında olan bir gözlük taksa bile daha yavaş ilerliyor. Ama bunun yanında miyopinin artmasını yavaşlatan özel tasarımlı gözlükler de var. Bunlar gerçekten çok işe yarıyorlar. Biz bu gözlüklerle Türkiye'de tanışalı 5-6 sene oldu. Bunların dünyada daha çok kullanılan, yaygın kullananları ülkemize 3 yıl önce geldiler. 3 yıldır birkaç tane gerçekten iyi cam Türkiye'de var. Biz bunları da ölçtük. Bizim çocuklarımızda da dünyadaki çocuklar kadar etkili bu camlar. Şiddetle tavsiye ediyoruz. Yani bu gözlükler çok rahat, çok kullanışlı ve yavaşlatıyorlar. Ve bir çocuk gözlük kullanacak zaten. Aslında hani tedavinin ana temeli gözlük olduğu için bu tür gözlükler bizim pratiğimizde öne çıktı. Yavaşlatan gözlükler olmazdan önce biz atropin isimli bir ilacı sulandırarak veriyorduk. Damlaya çeviriyorduk ve her akşam aileler damlatıyordu bu damlayı. Bu da çok iyi bir tedavi. Çok işe yarayan bir tedavi.
2: Atropin deyince rahmetli bir hocamızın farmakolojideki Kazım Hoca belki duymuşsunuzdur Ankara tıbbın. O her şeyi yani ilaçlar farmakologtu çok iyi bir farmakologtu. Her şeyi hikayesiyle anlatırdı. Atropina belladonna diye. Eski Türkçe'de güzel avrat otu demek. Gözlerin o göz bebeklerini büyüten bir ilaç.
1: Doğru. Aslında Romalılar zamanında fark etmiş insanoğlu ve göz bebeklerini büyüttüğü için güzelleşmek için bu otu damlatıp sürüyormuş gözüne.
2: Hocam estetik her zaman varmış.
1: Varmış, evet, her zaman varmış. Bu damla çok etkili. Bunu tabii çok sulandırarak, göz damlasına çevirerek damlattırıyorduk biz ailelere. Hala da kullanıyoruz aslında. Tedavilerimizin ana tedavilerimizden bir tanesi. İki de kontakt lens seçeneği var. Biri gece lensi denen bir lens. Bu lens gece takılıyor, sabah kadar duruyor, sabah çıkartılıyor. Gün içinde çocuk bir şey kullanmıyor. Bu biraz daha zahmetli, ayarlaması bizler açısından da aile açısından da biraz daha zahmetli bir tedavi ama bu da çok etkili bir tedavi. Son olarak da özel tasarımlı kontakt lensler var. Türkiye'ye bunların girişi daha yeni oldu. Yani bir yıldır neredeyse bir kontakt lens seçeneği var Türkiye'de bu şekilde. Bu iş için tasarlanmış diyelim. Dünyada daha farklı kontakt lens tasarımları var. Bunlar da etkili görünüyor. Dolayısıyla gözlük, damla, gece lensi ve yumuşak lens olarak, özel tasarım ama yumuşak lens olarak dört ana başlığımız var. Bunların hepsi gerçekten kanıta dayalı olarak ispatlanmış tedaviler. Hepsi de işe yarıyorlar bir şekilde.
2: Sizin çocukta da işe yaradı bunlar.
0: Gözlük tedavisi şimdilik işe yaradı ama çok yeni olduğu için biraz değişken, bakalım bir anda sıfırlanıp bir anda tekrar eskiye döndüğü de oldu bir gözün. Takipteyiz şu anda, bakalım, heyecanla bekliyoruz. Sayın Altıparmak, bir de 20-20-20 kuralı var. Sosyal medyada rastlıyoruz. Nedir bu kural? Ne anlama geliyor? Sizden dinleyelim.
1: Bu kural aslında daha çok göz kurulu olan hastalarda göz kurulu olmasın diye Amerikalıların bu pratikliğinden çıkmış bir öneri. 20 dakikada bir, 20 saniye, 20 ayak uzaklığa, 20 ayak bizde 6-7 metreye tekabül ediyor. Yani 20 dakikada bir, 20 saniye uzağa bakın anlamına geliyor aslında. Şimdi ekrana çok bakan bir bireyde göz kırpma sayısı azalıyor. Göz kırpma sayısı azaldığı zaman gözler kuruyor. Bunu yaptığı zaman bir kişi yani arada bir ekrana yakına bakmıyor, ara verdiği zaman, uzağa baktığı zaman göz kırpmayı hatırlıyor ve böylece göz kuruluğu daha az oluyor. Bu uygulamayı, bu tavsiyeyi biz çocuklara da veriyoruz aslında. Çünkü bu sefer hani sürekli yakına

0: bakmasınlar da arada bir başlarını kaldırıp uzağa baksınlar. İşte uzağa bakınca o göz kasları biraz hem dinlensin hem de yakına bakma süresi azalsın diye öneriyoruz. Özetle 20 dakikada bir, 20 saniye mola verin, uzağa bakın gibi.
1: Bu göz kuruluğu bende de oluyor. Hatta 2 gün önce kliniğe geldim. Sabah başladı hocam. Yani sabah ne oldu? Hakikaten bir göz kuruluğu var. Kızlar da endişeli durun dedim. Biraz balkona çıkıp biraz uzağa dediği gibi hocamın biraz daha bakınca zaten bir de damlattık o şeylerle ilgili.
0: Göz
1: Siz
0: işlemlerine.
1: aramayı da unutmuşum
0: Her zaman öyle.
1: hocam. Bir daha arayalım. Ekran süresi çok olunca herkes de olmaya başladı. Yani bu göz kuruluğu da ekstra bir şey soracağım bu göz kuruluğu ile ilgili. Muhtemelen birçok insanın derdi o damlaları çok uzun süre kullanmak problem yaratır mı? Yani her olduğunda.
0: Gözyaşı damlalarını aslında ilaç gibi değil takviye gibi düşünebilir aslında hastalarımız. Her zaman kullanabilirler. Çok güvenlidir, çok emniyetlidir.
1: Yani onu çok sık kullanmak gözyaşı tembelliğine yol açar mı?
0: Bu soru çok soruluyor. Ya ben çok damlatırsam acaba
1: Hah.
0: gözüm gözyaşı üretmeyi unutur mu diye, unutmaz. Öyle bir şey yok. Damlatabilirler. Ama ihtiyaçlarına göre daha sık ya da daha az ihtiyaç duyabilirler. O da inanın hani günün saatine göre de değişebilir. Uykusuzluğunuza göre de değişebilir. Az su içmenize göre de değişebilir. Yani uykusuz bir gün, gecenin sonunda ertesi gün çok kuru olabilir gözleriniz. İyi bir uyku gözyaşı için çok değerli çünkü.
2: Son olarak şunu sormak istiyorum. Öncelikle bu tedavi çocuklarda kaç yaşına kadar devam ediyor? 18 yaşında bu tedaviyi bırakıyor musunuz göz gelişimi durduğu için? Ve sonrasında son olarak mesajınızı alalım. Çocuklarda göz sağlığını korumada aileler neler yapsın?
0: Şimdi 18 yaşta çocukların %80'inde numara artışı duruyor. Ama %20'sinde durmuyor. Hani hocam çok güzel ifade etti. Üniversite 2. sınıfta ki muhtemelen 20 yaşınızdaydınız o zaman. Gözlük aldınız
1: Evet,
0: ve belki de bir süre daha arttınız değil mi?
1: 17 yaşında falandım hocam ben. 16 yaşında üniversite 1'deydim ben. Biraz
0: Tamam,
1: erken
0: erken
1: gitmişim.
0: çıktınız. Ama o yaşlarınızda hala gözleriniz bozulmaya devam ediyordu. Birçok hastamız böyle. Yani 18'de durmuyorlar. 19, 20 bir yaştan sonra evet duruyor çoğu ama 18 erken bir yaş. Dolayısıyla hani durduğundan emin olana kadar tedavileri sürdürmek lazım. Ama tedaviler tabii takiplere göre değiştirilebilir, azaltılabilir. Yani damla kullanıyordur, damlanın oranı azaltılabilir. Veya her gün kullanıyordur, gün aşırı dönebilir gibi. Dolayısıyla herkes de farklı. Yani kişiden kişiye değişiyor. 18 yaşta bütün film sona ermiyor. Devam ediyor aslında yani. 18 yaşa çok takılmamak lazım o yüzden. Ailelere de tavsiyem lütfen yani çocuklarının ellerine cep telefonu olabildiğince geç versinler. Yani ilk 6 yaşta sakın vermesinler. Telefon, tablet. İlk 6 yaş hiç önermiyoruz. 6 yaştan sonra da önermiyoruz. Yani olabildiğince geç öneriyoruz ama bir yaştan sonra artık çocuklarda yoksunluk gibi oluyor. Bütün arkadaşlarında telefon var, istiyorlar, kaçamıyor aileler. Ekran sürelerini mutlaka kontrol etsinler. Bu çok kolay. Bütün cihazlarda ekran süresini görebiliyorlar aileler. Kısıtlasınlar, kısıtlama koysunlar. Ve çocuklarını mutlaka dışarı gün ışığına çıkartsınlar. Yaz kış fark etmez. Kış ayları tabii daha sıkıntılı aylar. Günler kısa, işte havalar soğuk, dışarı çıkmak daha zor oluyor. O yüzden de genellikle miyopi kışın daha çok artar yaz aylarına göre.
2: Eklemek istediğiniz bir şey var mı İbrahim
1: Yani
2: Hocam?
1: bu ekran kısıtlaması hakikaten sadece çocuklarda değil, erişkinlerde de
0: Kesinlikle
1: gerekiyor.
0: gerekiyor.
1: Ben bunu çok insanların uygulayabileceğini düşünmüyorum maalesef. Kendim de dahil olmak üzere. Benim işimle alakalı da biraz öyle. Ama sonuçta hocamın mesela bugün söylediği bazı hastalıklara yatkınlığı artırması, göz hastalıklarına miyopinin yatkınlığını artırmasını ben ilk kez duyduğum için en azından ondan çekinerek biraz daha kısıtlamış olmamız lazım.
2: Sayın dinleyenlerimiz, bu bölümde çocuklarda miyopi artışı yavaşlatılabilir mi? Bu soruya cevap aradık. Eğer yavaşlatılabilirse numaraların artmaması için neler yapılabilir? Hangi tedavilerle yavaşlatılabilir? Hepsini sorduk uzman konuğumuza Profesör Doktor Emrah Altıparmak'a çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli vaktini bizlere ayırdı, buralara kadar geldi. Bu değerli bilgileri bizlerle paylaştı. Sağ olun, var olun.
0: Ben çok teşekkür ederim davetiniz için. Bilgilendirme fırsatı bulduğum için ayrıca çok mutluyum ben de. Sağ olun.
2: Ve programı sizler için hazırlayan Doktor İbrahim Ersoy'a da çok teşekkür ediyoruz. Bir başka programda tekrar birlikte olabilmeyi diliyoruz. Hoşça kalın.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Panama'dan. Victor Gutierrez yazmış. TRT İspanyolca yayın servisi çalışanları sevgili arkadaşlarım. Sizleri Orta Amerika'nın güzel ülkesi Panama'dan selamlıyorum. Haber bültenlerinizde Türkiye ve dünyadaki gelişmelere yer vermeniz, dinleyicilerinizi gündemdeki konularla ilgili bilgilendirmeniz çok güzel. Sizlerden mesafe olarak çok uzak olsak da bu sayede bölgenizdeki konularla ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Aynı zamanda programlarınızda yer verdiğiniz kültürel ve sanatsal içerikler de akıcı anlatımınızla bizlere ulaşıyor. Böylece hem bilgi sahibi olup hem de keyifli zaman geçirebiliyoruz. Yayınlarınız için çok teşekkür ederim. Arjantin'den Oriel Osvaldo Torres'in mektubu. Merhaba, sizlere Arjantin'den yazıyorum. 52 yaşındayım ve gazeteciyim. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu dinlemek benim için büyük bir keyifti. 80'lerde sadece İngilizce yayınlarınızı dinliyordum. Şimdi İspanyolca yayınlarınızı da dinleyebiliyorum. Türk müziği gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bunun dışında kısa dalga yayınlarına devam etmeniz çok güzel bir uygulama. Dünyada hala kısa dalga yayınlarını dinlemeyi çok seven ve tercih eden insanlar var. Fransa'dan Jacques Agustin'den gelen mektupla size veda ediyoruz. Merhaba, özenle doldurulmuş bu 4 küresel kartı almak benim için ne kadar güzel ve memnuniyet verici bir sürpriz oldu. Çok şanslıyım ve size çok teşekkür ederim. Hangisinin daha güzel olduğuna karar vermek oldukça zor. Belki Amasra'yı, Bartın'ı tanıtan kart hepsinden daha farklı sayılabilir çünkü masmavi bir deniz var. Her küresel kartını doldurmanın nasıl bir zahmet olduğunun bilincindeyim. Fransa'da TSR'ye sadık kalmaya devam ediyorum. Bunun kanıtı olarak size dinleme raporumu gönderiyorum. Umarım bu rapor sizler için kıymetlidir. Eğer doğruysa bana bir küresel kartı göndermeniz mümkün olur mu? Halinizi ve sağlığınızı sormadan mektubumu bitirmek istemem. Sizleri en kısa zamanda tekrar dinlemek arzusuyla hepinize harika bir hafta dilerim. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

Skor tabelası aleyhinizi gösterdiğinde umut biter mi? Spor tarihine kazınan, geriye düştüğü halde pes etmeyen takımların hikayeleri. Son düdüğe kadar inancın, mücadelenin ve mucizenin sesi. Efsanevi geri dönüşler her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Gül deste sona erdi.
1: Saat 21.
2: Haberler.
1: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin bir Türkiye kitabı olduğunu söyledi. Burada herkesin hikayesine yer var, yolumuza girene hoş geldin der, bağrımıza basarız dedi. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın milli meselelerde uzlaşıya hazır olduğunu belirtti. Erdoğan CHP'deki iç savaşın taraf olmadıklarını da vurguladı. CHP içindeki dış mihraklardan kurtulmalı, vesayetten arınmalı ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinde işin %80'i %90'ı bitmiştir dedi. Mecliste yapılacak yasal düzenlemeye ilişkin bilgi verdi. Çıkacak yasanın af niteliğinde olmayacağını söyleyen Kurtulmuş, müstakil ve geçici bir yasa olacak diye konuştuğu Kurtulmuş, CHP'de yaşanan kavga içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bir mahkeme değil ifadesini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye sürecinde artık yeni bir aşamaya gelindiğini söyledi. Yasal zeminin oluşması için konunun bir an evvel meclise gelmesi gerektiğini düşünüyoruz dedi. Çelik, AK Parti'ye 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Bizim üzerimizden yönetim yetersizliklerini temize çekmeye kalkmasınlar dedi. AK Parti kampında basın mensuplarıyla bir araya gelen Çelik, CHP'nin kendi meselesini kendi içinde halletmesi gerektiğini söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na yeni dokunulmazlık fezlekeleri sunuldu. Aralarında CHP Mersin Milletvekili

0: Vekili Ali Mahir Başarır, CHP Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan ve CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın da bulunduğu 8 CHP'li milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi. Tezkereler arasında İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve Bağımsız İstanbul Milletvekili Selim Temurci'nin dosyaları da yer aldı. 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona sevk edildi. AK Parti'ye katılımlar sürüyor. İzmir'de farklı partilerden istifa eden 300'ü İyi Partili 370 kişi törenle AK Parti'ye geçti. Konak ilçe başkanlığındaki törende yeni üyelere rozetleri takıldı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında imzalanan mutabakatın ardından sahada gerilim yeniden yükseldi. Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye saldırı düzenlenmesinin ardından ABD İran'a hava saldırısı düzenledi. İran devrim muhafızları saldırılara karşılık verildiğini duyurdu. Tahran'la Washington tansiyonun yükselmesinden birbirini sorumlu tutuyor. Ankara'da NATO zirvesi kapsamında üst düzey güvenlik önlemleri alındı. Bazı güzergahlar zirve sürecinde kapalı olacak. Bu nedenle alternatif yollar belirlendi. Ankara Valiliği toplu taşımada kapalı yollar hariç bir aksama olmayacağını bildirdi. Zehir tacirlerine yönelik 25 ilde operasyon düzenlendi. Güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla gözaltına alınan 273 şüpheliden 180'i tutuklandı. Rize ve Artvin'de kuvvetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Erzincan'da da kuvvetli rüzgar bazı ev ve iş yerlerinin çatılarını uçurdu, ağaçları devirdi. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangını yoğun müdahale ile kontrol altına alındı. Balıkesir'de ise otluk alanda çıkan yangını söndürebilmek için ekipler aralıksız müdahale ediyor. Avrupa en şiddetli sıcak hava dalgalarından biriyle mücadele ediyor. İngiltere'den Fransa'ya, İtalya'dan Hollanda'ya kadar birçok ülke kırmızı alarmda. Termometreler 40 derecenin üzerine çıkarken sıcak hava can kaybına da yol açıyor. Fransa'nın 72 bölgesinde en yüksek seviye olan kırmızı alarm uygulanıyor. Başkent Paris'te bir gün içinde 41 dereceyi bulan sıcaklıktan etkilenen 109 kişi yaşamını yitirdi. Haberleri sunduk.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Hayatımın Şarkıları programını dinliyorsunuz.
3: Sazlıklardan havalanan bir ördek gibi sesin, ürkek şaşkın.

zor. Sensiz olmuyor. Ah bu sevgilim, şimdi neredesin? Yalnızlık çok zor. Sensiz olmuyor.

Açıp da avucumu dinle beni demiştin. İçinden geldiğince olanı söylemiştin. İçinden geldiğince olanı

0: Seni gibi yalancı, seni gibi falcı, seni gibi yalancı.
1: Hayat yoluma bakıp ne de uzunmuş dedin. Bu yolda hep beraber yürümeyi diledim.
0: Seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı.

0: yürürüm ben yolun kalanını. Şimdi yalnız yürürüm ben yolun kalanını.
1: Seni gibi falcı, seni gibi yalancı, seni gibi falcı, seni gibi yalancı.
2: Seni gibi falcı, seni gibi yalancı, seni gibi falcı, seni gibi yalancı.
0: Hayat yoluma bakıp

dilerim. Seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi yalancı, seni gidi falcı, seni gidi yalancı.

Evvel zaman gezgini ile birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

Türkiye'nin Sesi Radyosu'na hoş geldiniz. İnsan, teknoloji ve geleceğin buluşma noktasından, Teknosfer'den herkese merhaba. Mikrofon başında ben bu programı hazırlayan ve sunan yol arkadaşınız Fuat Can Bayramoğlu. Bu yolculuğumuzda yalnız değiliz. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı, teknik masada ise Berkay Yıldız, sesimizin size en berrak haliyle ulaşması için bize destek vermekte. Bize ulaşmak isterseniz telefon numaralarımız 0312 463 34 19 ve 463 34 21. Ayrıca dünyanın neresinde olursanız olun Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr adresi üzerinden radyo

seçenekleri bölümünden dinleyebilir. Facebook ve Twitter'da TRT.tsr kullanıcı adıyla dijital ayak izimizi takip edebilirsiniz. Değerli dinleyenler, her hafta olduğu gibi bugün de programımızda sizlerle 3 duraktan oluşan, ufkunuzu açacağına inandığım bir yolculuğa çıkacağız. Bu yolculukta sizi nelerin beklediğini kısaca paylaşmak istiyorum. Bugün teknosferde zamanın bizzat kendisinin büküldüğü kızıl gezegen koridorlarından geçeceğiz. Evrenin en soğuk köşesini barındıran yörüngedeki gizemli laboratuvarlara konuk olacağız. Ardından atomik düzeyde ışığı metal gibi yansıtan ya da cam gibi geçiren sıra dışı malzemelerin dünyasına ineceğiz. Cep telefonlarımızın nasıl sessiz birer casusa dönüştüğünü inceleyeceğiz ardından. Nihayetinde ise yapay zekanın kendi kendini kodladığı, devletlerin ve küresel teknoloji devlerinin kapalı kapılar ardında güç savaşına giriştiği o büyük yapay zeka fırtınasının kalbine doğru yol alacağız. Evet değerli dinleyicilerimiz, hazırsanız arkanıza yaslanın ve kemerlerinizi bağlayın çünkü baş döndüren hızıyla teknosfer başlıyor.

Evet, ilk durağımız olan uzay gündeminde sizinle birlikte yönümüzü önce komşumuz olan kızıl gezegene, yani Mars'a çeviriyoruz. Değerli dinleyenler, atom saatleri zamanı en hassas düzeyde ölçen, aslında bilinen en hassas zaman tutuculardır. Ancak bu hassas cihazlar bile Albert Einstein'ın genel görelilik teorisinden kaçamıyorlar. Çünkü zaman kütle çekiminin şiddetine göre bükülüyor, esniyor ya da daralıyor. Mars'ın kütlesi Dünya'dan daha küçük olduğu için kütle çekim kuyusu da dahası. Bu durum Mars yüzeyinde zamanın Dünya'ya kıyasla biraz daha hızlı aktığı anlamına geliyor. Bilim insanları gelecekte Mars'ta kurulacak kolonilerin ve yörüngedeki araçların koordinasyonu için aryosentrik koordinat zamanı adını verdikleri yeni bir matematiksel çerçeve öneriyorlar. Bu sistem, astronotun kolundaki saatten Güneş sisteminin merkezine kadar uzanan bir zaman hattı kurmayı amaçlıyor esasen. Yapılan hesaplamalara göre alçak Mars yörüngesinde saniyede kilometrelerce hızla dönen bir uydunun saati yüksek hızından dolayı Mars yüzeyindeki bir saate göre günde 4,5 mikrosaniye daha yavaş çalışıyor. Daha dışarıda, yani aryosentrik yörüngede bulunan bir uydunun saati ise zayıflayan kütle çekiminin etkisiyle günde 9 mikrosaniye daha hızlı çalışıyor. İşin içine Mars'ın ekvator bölgesindeki şişkinlik, uyduları Phobos ve Deimos çekim etkileri ve hatta gezegendeki devasa karbondioksit döngüsünün yarattığı mevsimsel kütle değişimleri girdiğinde zamanı senkronize etmek adeta bir bulmacaya dönüşüyor. Peki bu durum, bu aslında biraz karmaşık da gelebilecek size durum, bizim gündelik hayatımızı neden ilgilendiriyor? Değerli dinleyenler, dünyada kullandığımız navigasyon sistemleri uydulardaki görelilik düzeltmeleri sayesinde çalışıyor. Eğer bu milisaniyelik düzeltmeler yapılmamış olsaydı, telefonunuzdaki harita sizi gitmek istediğiniz yerin kilometrelerce ötesine götürürdü. Gelecekte Mars'ta hareket edecek otonom araçların, haritalama uydularının ve iniş kapsüllerinin birbiriyle çarpışmadan çalışabilmesi için bu hassas zaman ayarı gerçekten hayati bir önem taşıyor. Fakat bu gelişmenin ardındaki derin boşluğa baktığımızda da akla bazı sorular takılmıyor değil. Acaba zamanı ölçme standartlarını belirleme yarışı, gelecekte başka gezegenlerde kurulacak koloniler üzerinde mülkiyet ve egemenlik iddia etmenin, zaman dilimlerini tekerleştirerek yeni bir ekonomik sömürgecilik dalgası başlatmanın ilk diplomatik adımları mı? Evet, ilginç bir soru gerçekten. Ve şimdi zamanın büküldüğü Mars yörüngesinden dünyanın hemen üzerinde dönen Uluslararası Uzay İstasyonu'na geçiyoruz. Bu istasyon evrenin adeta en soğuk laboratuvarı unvanını taşıyan Soğuk Atom Laboratuvarı'na ev sahipliği yapıyor değerli dinleyenler. Bir mini buzdolabı boyutundaki bu laboratuvar atomları mutlak sıfırın hemen üzerine, yani -273 santigrat dereceye kadar soğutuyor. Bu aşırı soğukta atomlar hareket etmeyi neredeyse tamamen bırakarak Bose-Einstein yoğuşması adı verilen maddenin 5. halini alıyor. Maddenin bu halinde atomlar bireysel kimliklerini kaybedip devasa bir kuantum dalgası gibi tek bir vücut halinde hareket etmeye başlıyor. Uzay istasyonunun sağladığı yerçekimsiz ortam sayesinde bu hassas kuantum dalgaları dünyadakinden çok daha uzun süre bozulmadan gözlemlenebiliyor. Gündelik hayatımızda kullandığımız lazerler, cep telefonları ve tıbbi görüntüleme cihazı olan MR makineleri geçen yüzyılın kuantum keşifleri sayesinde hayatımıza girmişti. Bu yeni laboratuvar çalışmaları ise kuantum teknolojilerinde yeni bir çağın kapısını aralayacak çalışmalar. Çok daha hassas ölçüm yapabilen atom saatleri, yeni nesil navigasyon sistemleri ve yer çekimi sensörleri doğrudan bu çalışmaların birer ürünü olarak anlatılıyor. Uzay durağımızın son haberi için şimdi yörüngeden çıkıp milyarlarca ışık yılı uzaktaki devasa bir gök adaya, evrenin erken dönemlerine gidiyoruz değerli dinleyenler. Astronomlar XMM Newton ve New Star uzay teleskoplarını kullanarak merkezinde Güneş'in tam 2 milyar katı kütleye sahip süper kütleli bir kara delik barındıran son derece parlak bir kuasarı incelediler. Bu incelemede kara deliğin etrafındaki birikim diskinden uzaya doğru savrulan şimdiye kadar gözlemlenmiş en güçlü ultra hızlı rüzgarları tespit ettiler.
Bu kozmik rüzgarların iki farklı bileşenden oluştuğu ve rüzgarlardan birinin ışık hızının %10'u, diğerinin ise şaşırtıcı bir şekilde ışık hızının %30'u gibi akıl almaz bir hızla hareket ettiği anlaşıldı. Bu rüzgarlar her yıl düzinelerce güneş kütlesinden malzemeyi galaksinin dışına doğru fırlatarak yeni yıldızların oluşumunu yavaşlatıyor ve galaksinin büyümesini adeta kontrol altında tutuyor. Haklı olarak kozmik fırtınaların bizimle ne ilgisi var gibi bir soru aklınıza gelebilir sevgili dinleyenler. Evrendeki bu devasa enerji salınımları aslında bizim bugün üzerinde yaşadığımız dünya gibi gezegenlerin ve hatta hayatın bir yanda oluşturan elementler olarak adlandırılan ve nasıl bir araya geldiği, galaksilerin nasıl yaşanabilir sakin ortamlara dönüştüğünü anlamamızı sağladığını söylüyor çalışmalar, bilim insanları bu iddiada. Bizler o eski kozmik fırtınaların durulduğu sakin bir limanda yaşıyoruz. Ancak bu devasa rüzgarların fiziğini çözmeye çalışan gelişmiş ülkelerin araştırma laboratuvarları acaba sadece geçmişi mi merak ediyor gerçekten? Yoksa bu olağanüstü yüksek enerjili plazma akışlarının ardındaki mekanizmaları modelleyerek yeryüzünde veya uzayda kullanılmak üzere benzeri görülmemiş yönlendirilmiş enerji silahları geliştirmenin teorik altyapısını mı kuruyorlar? Evet değerli dinleyenler, birazdan uzayın sonsuz karanlığından ve zamanın göreli bükülmelerinden sıyrılacağız ve bakışlarımızı yeryüzüne, gözle görülemeyen ama dünyamızı baştan aşağı değiştiren mikroskobik dünyalara ve siber uzayın gizemli koridorlarına çevireceğiz. İkinci bölümle birazdan sizlerleyiz.

Evet değerli dinleyenler, yeryüzü teknoloji durağımızdaki ilk haber malzeme bilimiyle çığır açan ve 10 yıllardır sadece teorik modellerde yaşayan gizli bir madde evresinin laboratuvarda yakalanması ile ilgili. Seçkin üniversitelerden araştırmacılar, gümüş nanoparçacıkları son derece hassas kristal desenler halinde bir araya getirerek metallerde yaygın olarak görülen iki farklı atomik düzen arasındaki çok kararsız geçici ara durumu sabitlemeyi başardılar. Mekon adı verilen köşeleri kesilmiş elmas benzeri 14 yüzlü gümüş parçacıkları kullanan ekip bu parçacıkları esnek ve yapışkan moleküler zincirlerle kapladılar. Bu zincirler parçacıkların birbirine kenetlenmesini sağlayarak normalde saniyenin çok küçük bir diliminde yok olan o kararsız geçiş fazını adeta dondurdular ve bu malzeme yapısı oda sıcaklığında ışıkla etkileşime girdiğinde elektronların ışık dalgalarıyla senkronize bir şekilde salınarak kuantum düzeyinde dolaşık hale geldiği olağanüstü bir optik davranış sergiledi. Oldukça karmaşık geldiğine inandığım bu anlatım sonrasında aslında konuyu gündelik hayatımıza anlatacağız. Gündelik hayatımızda bu teknoloji gelecekte bilgisayarlarımızın ve telefonlarımızın işlemcilerini tamamen değiştirebilecek deniyor. Günümüz bilgisayarları elektrik akımıyla çalışıyor ve bu da ısınmaya neden oluyor. Optik özellikle bu yeni malzemeler sayesinde bilginin elektrik yerine ışıkla taşındığı, neredeyse hiç ısınmayan ve çok daha az enerji tüketen süper hızlı bilgisayarların ve kuantum bilgi sistemlerinin yolu açılıyor. Aslında bu kadar karmaşık anlatımın arkasında bu kadar da önemli bir bilgi yatıyor. Yani bilginin elektrik yerine ışıkla taşınmasından bahsediyoruz. Peki, bu mikro düzeydeki mühendislik başarısının arkasında

Başka ne olabilir? Doğanın en kararsız durumlarını bu şekilde yapay olarak kilitleyebiliyorsak, acaba büyük şirketler doğada asla kendi kendine var olamayacak, biyolojik olarak parçalanması imkansız olan ve ekosisteme karıştığında geri dönülemez zararlar verebilecek yapay ve kalıcı moleküler yapılar üretmenin kapısını aralamış olabilirler mi? Gerçekten önemli ve oldukça tehlikeli bir soru. Malzeme bilimindeki bu heyecan verici gelişme bizi bir başka sıra dışı kristale götürüyor şimdi. Bilim insanları molibden oksiklorür adı verilen katmanlı bir kristalin optik özelliklerinin ilk eksiksiz deneysel haritasını çıkardıklarını açıkladılar. Ve doğadaki hiçbir malzemede görülmemiş derecede güçlü bir ışık bükme yeteneğini keşfettiklerini söylediler. Bu kristalin en sıra dışı özelliği yönüne göre davranış değiştirebilmesi. Kristali bir yönde tuttuğunuzda ışığı bir metal gibi mükemmel şekilde yansıtırken, sadece 90 derece döndürdüğünüzde bir anda adeta cam gibi tamamen şeffaf hale gelebiliyor. Fizikçilerin aşırı optik anizotropi dediği bu durum, ışığı mikroskobik ölçekte yönlendirmeyi sağlıyor. Dahası bu malzeme belirli bir yeşil ışık dalga boyunda ışığı kristalin içinde olağanüstü derecede yavaşlatarak ışık ile madde arasındaki etkileşimi en üst düzeye çıkarıyor. Peki bu teknolojinin bizim hayatımıza yansıması ne olacak? Takması son derece konforlu akıllı kontak lensler, saç telinden binlerce kat daha ince ekranlar ve tamamen görünmez giyilebilir teknolojiler olarak karşımıza çıkacak muhtemel teknolojilerden bahsediyoruz. Ağır, kaba cam merceklerin yerini bu incecik kristallerin alacağı optik cihazları doğrudan çiplerin üzerine entegre etmemizi sağlayacak bir teknolojiden bahsediyoruz. Ancak bu çarpıcı teknolojinin gölgesinde tabii şu soruyu da sormak gerekiyor. Bir malzemeyi açısına göre tamamen görünmez veya tamamen yansıtıcı hale getirebiliyorsak, bu teknoloji gelecekte insanların rızası olmadan her yerde kullanılacak izleme cihazlarının veya bir noktada görünmez kameraların üretilmesine yol açarak kişisel mahremiyetin son sığınaklarını da yok edebilir mi? Evet, optik dünyasının şeffaflığından yeryüzünün en karanlık siber dehlizlerine, yani savaş alanlarında kullanılan gizli casus yazılımlara geçiyoruz şimdi. Yayınlanan kapsamlı raporlar, normalde terörizm ve organize suçlarla mücadele amacıyla pazarlanan askeri düzeydeki casus yazılımların küresel çatışma bölgelerinde aktif birer savaş aracına dönüştüğünü gösteriyor. Hedef tespiti, istihbarat toplama, askeri casusluk ve hatta psikolojik dezenformasyon operasyonlarında bu yazılımlar yoğun bir şekilde kullanılıyor. Öyle ki savaş bölgelerinde liderlerin konumlarının, yanlarındaki korumaların cep telefonlarına sızılan casus yazılımlar nedeniyle tespit edildiği ve nokta atışı operasyonlar düzenlendiği belirtiliyor. İsrail'in İran'da liderlerine dönük yaptığı saldırılarda işte bu sistemleri kullandığı söyleniyor. Benzer şekilde yine füze saldırılarından kaçan sivillere sığınak konumları gösteren sahte kısa mesajlarla casus yazılımlar bulaştırıldığı, bu sayede cihazların kameralarına, konumlarına ve tüm kişisel verilerine erişilerek psikolojik korku operasyonları yürütüldüğü aktarılıyor. Tüm bu anlatılan insanlık dışı kullanımların İsrail tarafından İran ve Gazze'de hayata geçirildiği belirtiliyor. İşin en vahim boyutu ise bu tür siber araçların kullanımına dair neredeyse hiçbir uluslararası yasal denetimin olmaması. Uluslararası hukuk bu noktada sivillerin hedef alınmasını yasaklasa da siber alandaki bu gizli operasyonların tespitinin ve kanıtlanmasının son derece zor olduğu söyleniyor değerli dinleyenler. Tabii bu noktada bu operasyonların açıkça tespit edildiği durumlarda bile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerin İsrail'e karşı net tavır almadıklarını da unutmamak lazım. Yani aslında bu haber özelinde bu operasyonlar tespit edilemediğinden değil, bunu yapan ülke İsrail olduğundan İsrail'e karşı gelişmiş ülkelerin herhangi bir adım atmadığına değinmek lazım. Ama bu durum sadece devletleri değil, doğrudan bizleri de ilgilendiriyor. Çünkü askeri düzeyde geliştirilen bu siber silahlar bir süre sonra kontrol dışına çıkarak askeri kullanım ötesinde sivil alana da sızıyor. Cep telefonumuzda kullandığımız basit bir uygulamanın veya gelen sıradan bir bağlantı linkinin arkasında uluslararası bir çatışmada geliştirilmiş askeri düzeyde bir casus yazılımın bulunmasının bu nedenle işten bile olmadığı belirtiliyor işte. Yani telefonlarda tespit edilen kimi casus yazılımlar belki de daha önce İsrail tarafından sivilleri katletmek için

için üretilen teknolojinin sivil hayattaki yansımaları olabilir. Tüm bunları düşününce dijital dünyada insanların tümüyle güvende olduğunu söylemenin ne kadar zor olduğu da aslında ortaya çıkıyor. Evet değerli dinleyenler, bu haberle beraber ikinci bölümün sonuna geldik.

yapay zeka çağına geçiyoruz şimdi. Bu bölümde yapay zeka dünyasını sarsan, kapalı kapılar ardında yaşanan diplomatik savaşları ve teknolojinin bizzat kendi gelişim hızının yarattığı büyük endişeleri size aktarmaya çalışacağız. Öncelikle yapay zekanın kendi kendini inşa etme sürecine dair çarpıcı bir raporla başlamak istiyorum. Sektörün öncü araştırma kurumlarından birinin yayınladığı bir rapora göre en gelişmiş dil modellerinden biri artık kendi üretim kod tabanına entegre edilen kodların %80'inden fazlasını bizzat kendisi yazıyor. Yani mühendislerin yazdığı kodlar artık azınlık durumuna gelmiş durumda. Yapay zeka kendi ardılını yani kendisinden bir sonrasındaki nesil yapay zekayı tasarlama ve inşa etme sürecini inanılmaz bir hızla başlatmış durumda. Bilim dünyasının öz yinelemeli, öz yönetim ve gelişim dediği bu süreç, insan girdisi ve denetimi olmadan yapay zekanın kendi yeteneklerini katlayarak artırması anlamına geliyor. Şirket yetkilileri bu kontrolsüz gelişim patlamasının gelecekte insanların bu sistemler üzerindeki kontrolünü tamamen kaybetmesine yol açabileceği konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor. Hem de bu şirketin kendisi bu uyarıyı yapıyor. Günlük hayatımıza baktığımızda kullandığımız yazılımların, bankacılık sistemlerinin ve hatta binilen otonom araçların kodlarının artık insanlar tarafından yazılmadığını, dolayısıyla içinde ne tür mantık hataları veya beklenmedik davranış kalıpları barındırdığını kimsenin tam olarak bilemeyeceğini söylüyoruz aslında. Yapay zeka tarafından yazılan bir kodun içine gizlenmiş küçük bir uyumsuzluk, zincirleme bir reaksiyonla küresel finans sistemlerini veya enerji hatlarını felç edebilir deniyor. Peki, bu durumun arkasındaki düşünmemiz gereken konu nedir? Yapay zeka şirketlerinin kontrolü kaybediyoruz, bu süreci durdurma seçeneğini elimizde tutmalıyız şeklindeki alarm düzeyindeki açıklamaları, aslında kendi yarattıkları teknolojiyi daha da gizemli ve ulaşılmaz göstererek hükümetleri korkutup diğer küçük rakiplerin ve açık kaynak kodlu projelerin önünü kesecek ağır regülasyonlar çıkarttırma stratejisi olabilir mi? Gerçekten çok çok önemli bir soru. Bu tartışmaların tam ortasında Fable 5 ve onun çok daha güçlü, kısıtlamasız askeri versiyonu olan Mythos 5 modelleri etrafında patlak veren küresel bir kriz var elbette. Geliştirici şirket Anthropic, siber güvenlik açığı bulma ve bunları kapatma konusunda olağanüstü yeteneklere sahip bu modelleri duyurduğunda büyük bir heyecan uyanmıştı bütün bilim dünyasında. Ancak bu modellerin taşıdığı siber harp kapasitesi devletlerin en üst kademelerinde büyük bir paniğe neden oldu. Ve Amerikan hükümeti bu modelin güvenlik duvarlarının ve koruyucu filtrelerinin kolayca aşılabileceğini, yani jailbreak yapılabileceğini iddia ederek modelin kullanımına yönelik eşi benzeri görülmemiş bir ihracat yasağı getirdi. Bu karar ulusal güvenlik emri kapsamına alındı ve şirketin kendi bünyesinde çalışan yabancı uyruklu mühendisler dahil olmak üzere tüm yabancı ülke vatandaşlarının bu modele erişimini tamamen yasakladı. Anthropic, kullanıcıların vatandaşlığını anlık olarak ayırt edemeyeceği için çaresiz kaldığını söyledi ve modeli tamamen çevrim dışı bırakmak zorunda kaldı. Yani başarıyla açıkladığı modeli 2 hafta sonra geri çekti. Bu siber yaptırımların ve yasakların peki bizim dünyamızdaki karşılığı ne değerli dinleyenler? Bizler interneti sınırları olmayan özgür bir alan olarak görmeye alışkınız. Daha doğrusu bu propagandayı duymaya artık alıştık. Ancak bu olay gösteriyor ki sadece bugünün internet dünyasında değil, geleceğin yapay zeka dünyasında da en çok güvendiğimiz dijital asistanlar, kodlama araçları ya da arama motorları ulusal güvenlik hem de Amerika'nın ulusal güvenlik gerekçesiyle bir gecede tamamen kapatılabilir veya belirli ulusların erişimine kalıcı olarak kapatılarak küresel bir bilgi soyutlaması adeta oluşturulabilir. Peki, işin aslı gerçekten güvenlik mi? Yoksa bu ani yasak kararı, şirketin planladığı halka arz öncesinde modelin değerini yapay olarak şişirmek ve sistemin sadece belirli devletlerin tekelinde kalmasını sağlamak için sahnelenen bir danışıklı dövüşten mi ibaret? Önümüzdeki haftalarda gerçekten yanıtını bulma ihtimalimiz olan bir soru bu. Değerli dinleyenler, işin daha da şaşırtıcı boyutu bu yasağın perde arkasında yaşanan istihbarat ve iş dünyası ilişkilerinde yatıyor. İddialara göre siber güvenlik dünyasının bu en güçlü modeli olan Mythos, Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı'nın aktif ofansif siber operasyonlarında kullanılmak üzere çoktan devreye sokulmuş durumda.
Hatta şirketin yarım düzine mühendisinin bu modeli askeri

ve istihbarat amaçlarına göre özelleştirmek için ajans bünyesinde doğrudan görevlendirildiği belirtiliyor. Oysa aynı süreçte Amerikan Savunma Bakanlığı bu şirketi tedarik zinciri riski olarak ilan etmiş ve tüm askeri sözleşmelerini iptal etmişti. Bu durum Amerika ölçeğinde devlet kurumları arasında yaşanan derin çatışmayı ve aslında yapay zeka üzerindeki kontrol savaşında gözler önüne seriyor. Bir yanda Amerikan yönetimi içinde yasaklayan ve risk gören bir irade, diğer yanda yine aynı Amerika yönetimi içinde aynı teknolojiyi siber saldırı amacıyla arka kapılardan kullanan bir yapıdan bahsediyoruz. Bu çelişkiyi anlatırken bile aslında insanın içinde bir tedirginlik hissi beliriyor. Gündelik hayatımızda kullandığımız siber güvenlik yazılımlarının ve antivirüs programlarının ne kadar güvenli olduğunu sorgulamak durumundayız değerli dinleyenler. Eğer devletler ve siber ajanslar bu gelişmiş yapay zeka modellerini sistemlerdeki zero day yani henüz bilinmeyen açıkları bulup buralara sızmak için kullanıyorsa, kişisel bilgisayarlarımızın ve akıllı telefonlarımızın bu saldırılara karşı şansı epeyce azalıyor demektir. Acaba bu büyük siber güvenlik tantanası devletlerin bu noktadaki kendi siber silahlarını meşrulaştırmak ve siber ve sivil internet altyapısını tamamen kontrol edilebilir ve her an sabote edilebilir güvensiz bir alana dönüştürmek için kurguladıkları bir algı yönetimi mi? Yani Amerikan devleti bu kararların arkasında bu amaçları mı güdüyor? Bu gerilim nihayetinde Fransa'da düzenlenen G7 zirvesinde de dünya liderlerinin gündemine taşındı. Sektörün en büyük 3 yapay zeka devinin yöneticileri zirvede liderlerle bir araya gelerek Amerika liderliğinde küresel bir yapay zeka koalisyonu kurulması çağrısında bulundular açıkça. Bu koalisyonun amacı gelişmiş yapay zeka modellerine erişimi kısıtlamak, mikroçiplerin ve kritik donanımların ticaretini kontrol altında tutmak ve başta Çin olmak üzere belirli ülkeleri bu ekosistemin tamamen dışına itmek. Ancak bu hamle müttefik ülkeler arasında bile ciddi bir çatlağa yol açtı. Avrupalı liderler ve siyasetçiler yapay zeka altyapısının tamamen tek bir merkezin kontrolde olmasının kendi teknolojik egemenliklerini tehdit ettiğini yüksek sesle dile getirmeye başladılar. Önde gelen bazı siyasetçiler teknolojide başkalarına bağımlı bir ulusun bir gecede fişi çekilebilecek bir ulus olduğunu söyleyerek durumun vahametini ortaya koydular aslında. Dolayısıyla bu durum gelecekte sadece yazılımların değil, hastanelerden ulaşıma, eğitimden tarıma kadar hayatın her alanını yönetecek olan yapay zeka sistemlerinin dışa bağımlı hale gelmesiyle ne büyük bir egemenlik riskiyle karşı karşıya kalınabileceğini göstermesi açısından oldukça önemli. Ulusal bir yapay zeka stratejisi olmayan ülkelerin gelecekte kararlarını kendi kendilerine alamayacak duruma gelmelerinden korkuluyor. Bu çerçevede bu meselenin teknik olduğu kadar egemenlik konusuyla da yakından ilgili olduğunu söylemek lazım. Tabii burada Batı merkezli bu küresel koalisyon arayışına dair şu soruyu sormak kaçınılmaz oluyor. Liderlerin etik standartlar ve güvenlik adı altında kurmaya çalıştığı bu küresel koalisyon aslında gelişmekte olan ülkelerin yapay zeka alanında kendi teknolojilerini geliştirmelerini engellemek ve dünyayı dijital bir feodalizmle yönetmek için tasarlanmış yeni bir sömürgecilik paktı olabilir mi? Evet değerli dinleyenler, her yeni keşif kapımıza hem büyük umutlar hem de derin belirsizlikler getiriyor. Bu hafta yer verdiğimiz haberlerde de yine bunlara dönük örnekler gördük. Bu yolculuğun sonunda benim inancım o ki her yeni teknoloji hayatımızı kolaylaştırma vaadi sunarken aynı zamanda bizi en temel insani değerlerimizden koparma riskini de taşıyor. Bu yüzden geleceğe doğru yürürken adımlarımızı büyük bir umutla ama aynı zamanda sağlıklı bir şüphecilikle, sorgulayan bir zihinle atmalıyız. Unutmayalım ki teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, onu anlamlı, adil ve yaşanabilir kılacak olan yine insanın kendi vicdanı ve iradesidir. Teknosfer'in bu haftaki yolculuğunun sonuna geldik. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı, teknik masada Berkay Yıldız ve ben Fuat Can Bayramoğlu, sesimizin ulaştığı tüm coğrafyalara selamlarımızı iletiyoruz. Bir sonraki programda yeni keşifler ve yeni sorularla buluşmak dileğiyle. O zamana dek merakla ve bilimle kalın, hoşça kalın.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Macaristan'dan Lakati Peter'in mektubuyla başlıyoruz. Ben size Macaristan'ın Zokolya şehrinden yazıyorum. Yayınlarınızı büyük bir memnuniyetle ve dikkatle düzenli olarak takip ediyorum. Vatikan Radyosu ve Çin Uluslararası Radyosu dışında sadece siz Macarca yayın yapıyorsunuz. Yayınlarınız sayesinde Türk kültürü, tarihi ve yaşam biçimi hakkında pek çok ilginç şey öğreniyorum. Aileme göre Türk kanı taşıdığım için de yayınlarınız benim için oldukça önemli. Annemin büyük annesinin adı ve soyadı Oli Ester'di. Anne tarafım bu ismin Türkçe Ali'den geldiğini söyler. Macaristan bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçasıyken Ali bir Türk askeriymiş. Zokolya veya civarlarında yaşamış. Askeri birlikler geri çekildikten sonra da orada kalmış. Bundan dolayı çok gurur duyuyorum. Sizlerin yayınları sayesinde Türk kimliğimi yeniden keşfettiğim için çok mutluyum. Kardeşlik duygularımla sizleri selamlarım.

ve Avusturya'dan Paul Geiger'dan bir mektup var. Almanca masasının değerli çalışanları, yayınlarınızı her zaman büyük bir zevk ve ilgiyle dinliyorum. Bugünkü Türkiye'de Turizm programınızda Mardin şehrini çok güzel bir şekilde tanıttınız. Hemen şimdi orada olamamak çok üzüntü verici. Neredeyse bavullarımı toplayıp Mardin'e uçmak istiyorum. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan göndermiş olduğunuz zarfların üzerindeki bazı pullarda Mardin'in silüeti bulunuyordu. Bu fotoğraf beni o kadar etkilemişti ki gidip bu şehirle ilgili bir kitap almıştım. Selam ve sevgilerimle. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Gazetelerde ya da gazetelerin internet sayfalarında zaman zaman kurumların verdiği ilanlara denk geliriz. Bunların bir kısmı birçok kişiyi ilgilendirebilir. İşte bunlardan biri. Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından yakın zamanda yayınlandı. İlanda TİAŞ ön lisans mezunu 402 işçi alımı yapacaktır. Başvuru şartlarını taşıyanlar için başvuru süresi 13-17 Nisan ibaresi yer alıyordu. Tabii ki iş arayan birçok genç bu ilanı okudu. Başvuru koşulları uygun olanlar gerekli belgeleri hazırlamaya girişti. Bütün iş ilanlarında geçen ortak kelime başvurudur. Başvurunun anlamı sözlüklerde başvurmak işi, müracaat olarak yazar. Bu anlama Ayla Kutlu'nun yazdığı tanık cümle şöyle. O günlerde her fakülteye ayrı başvuru yapmak gerekiyordu. Gerçekten de bizler üniversite sınavına girdiğimiz yıllarda aldığımız puana göre her fakülteye ayrı ayrı müracaat ederdik, yani başvururduk. Başvurular değerlendirilir, en yüksek puandan itibaren alınacak öğrenci sayısına göre sıralama yapılırdı. Başvuru kelimesinin bir diğer anlamı, bir bilgiye ulaşmada, bir eseri hazırlamada temel kaynak olarak kullanılan yazı, kitap, makaledir. Siz de bir makale yazacaksanız, inandırıcı olması için yararlandığınız tüm metinleri

0: Metinlerin adlarını liste halinde metninizin sonuna eklersiniz. Bu metinlere başvurulan kaynaklar da denir. Türk Dil Kurumu geçtiğimiz yıl öğretmenlere şöyle bir duyuru yapmıştı. Türk Dil Kurumu ve Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nin işbirliğiyle Karaman'da spikerler tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullardaki Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerine yönelik ücretsiz uluslararası diksiyon yaz okulu programı düzenlenecektir. Yer Karaman. Tarih 25-29 Ağustos 2025. Kontenjan Türkiye 35 kişi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 5 kişi. Başvuru şartları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak çalışıyor olmak, Milli Eğitim Bakanlığı'nda en az 1, en fazla 5 yıldır çalışıyor olmak. İlanın altında başvuru formları yer alıyordu. Günümüzde başvuru dediğimizde bir kişinin verilen bilgilere dayanarak ortaya bir gösterge koymasını anlıyoruz. Bu göstergede başvuran kendisini anlatmaktadır. Bir haksızlığa uğrayan kişi mahkemeye başvurduğunda önceden hazırlanmış bazı belgeleri doldurmak zorundadır. Bu belge gerçekte bir şikayet metnidir. Bu başvuruda kişi öncelikle kendi kimliğini ortaya koymakta, peşinden de uğradığı mağduriyeti anlatarak haksızlığın önlenmesini talep etmektedir. Bu tür başvurular yargısal başvuru olarak niteleniyor. Yargısal başvurunun dışında vatandaşların idari başvuru ve siyasi başvuru hakkı da var. İdari başvuru ilgili kamu kurumuna, siyasi başvuru ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yapılabilmektedir. Ayrıca CİMER'e yapılacak başvurular da değerlendirmeye alınmaktadır. Yurt dışında bulunan vatandaşlarımız her türlü özel işlemlerini internet üzerinden konsolosluklarımıza başvurarak yapabilmektedir. konsolosluk.gov.tr adresinde ayrıca telefonla yapılacak başvurularda aranabilecek telefon numaraları da bulunuyor. Vize, doğum, nüfus, evlilik, pasaport, askerlik gibi tüm işlemleri bulunduğunuz yerdeki ya da bağlı olduğunuz konsolosluklar aracılığıyla internet üzerinden de yapabilirsiniz. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

Dünya ve Türk sinema tarihindeki unutulmaz filmleri hatırlatan 5 dakika. Gümüş Perde'de 5 dakika her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 11.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Kas Hafızası.
1: Kas Hafızası'nda bugün spor tarihinin en büyük ve en saygılı rekabetini Roger Federer'le Rafael Nadal arasındaki o eşsiz bağı konuşacağız. Bu rekabet sadece iki tenisçinin mücadelesi değil, iki farklı felsefenin ve oyun tarzının sahadaki muazzam çarpışmasıydı. Federer ve Nadal'ın karşılaşmaları bir bakıma zarafetle gücün buluşması demekti. Federer, kortta bir balet gibi süzülen, her vuruşu adeta estetik kokan bir dehaydı. Nadal ise her puan için canını dişine takan ve asla pes etmeyen bir savaşçıydı. Tenis dünyası Federer'in kusursuz tek el vuruşlarına karşı Nadal'ın o meşhur solak ve güçlü oyununun yarattığı zıtlığa daima hayran kaldı. Bu rekabetin zirve noktası 2008 Wimbledon finaliydi. Yağmur aralarıyla da kesilen ve yaklaşık 5 saat süren o mücadele pek çok kişiye göre tarihin en iyi tenis maçı kabul edilir bugün bile. Nadal'ın

0: Federer'in kalesi sayılan Wimbledon'da zafer kazandığı o gece, belki de teniste bir devrin değiştiği andı. Federer ve Nadal'ı unutulmaz kılan, aslında birbirlerine duydukları derin saygıydı da. Federer, Nadal için, "Benim oyunumu çözmek için yaratılmış karşı bulmaca gibiydi." derken, Nadal, "Roger Federer olmasaydı ben bugün olduğum oyuncu asla olamazdım." itirafında bulundu. Sahada birbirlerini zorladıkça dostlukları da bir o kadar güçlendi. Bu büyük hikaye bir galibiyetle değil, gözyaşlarıyla sona erdi. 2022 yılında Federer'in veda maçında iki dev ismin kort kenarında el ele ağladığı o an, sporun, spor ahlakının, spor ruhunun başarılardan, rekorlardan, kupalardan çok daha büyük olduğunu kanıtladı. Nadal'ın o gün söylediği şu söz her şeyi özetliyordu. "Roger, korttan ayrıldığında benim hayatımın bir parçası da onunla birlikte gitti." Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası. Halk sazlarından ezgiler dinleyeceksiniz.

0: Halk sazlarından ezgiler dinlediniz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Profesör Doktor Ayşegül Yüksel hocamızdan söz edeceğiz. 1941 yılında dünyaya gelen Yüksel, İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirir. Ardından kazandığı bir bursla Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek yüksek lisansını tamamlar. İlk tiyatro yazısını da bu dönemde Amerika'daki Türk öğrencilerin çıkardığı Ortam dergisinde yayımlar. Ayşegül Yüksel 1981 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümündeki doktora çalışmasını tamamlar. Melih Cevdet Anday Tiyatrosu adlı ilk kitabı da aynı yıl yayımlanır. Türk tiyatrosuna yapısalcı bir eleştiri anlayışı kazandıran bu kitabı, ilerleyen yıllarda Haldun Taner Tiyatrosu,

0: Çağdaş Türk Tiyatrosu'ndan 10 yazar, sahneden izdişimler, dram sanatında ezgi ve uyum, Samuel Beckett Tiyatrosu gibi alanında hala referans özelliği taşıyan kitapları izler. Profesör Ayşegül Yüksel, 2006 yılındaki emekliliğine kadar Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Tiyatro ve İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümlerinde dersler verir. Ayrıca Ankara'daki bazı vakıf üniversiteleriyle Devlet Konservatuarı'nda da misafir öğretim üyesi olarak görev yapar. Türk ve dünya tiyatrosu üzerine kaleme aldığı ondan fazla kitap, saygın akademik dergilerde yayımlanmış yüzlerce makale ve dilimize çevirdiği eserlerle çok sayıda ödüle de layık görülen Profesör Ayşegül Yüksel, Türkiye'de tiyatro eleştirisinin kurumsallaşmasında büyük emek sahibidir. Eleştiri yazılarında metnin sahnedeki karşılığını, oyunculuk düzenini ve toplumsal bağlamı birlikte değerlendirir. Bu tavır Ayşegül Yüksel'e akademisyen kimliğinin yanı sıra tiyatro okuruna her daim yol gösteren bir yorumcu özelliği de katar. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Bir dakika. Yer küremizi şeffaf bir örtü gibi sararak atmosferi oluşturan gaz katmanları, yer çekiminin etkisiyle farklı sıcaklık ve yoğunluktadır. Atmosferin yeryüzüyle temas eden en alt katmanı troposferdir. Sadece bu katmanda olan su buharı, her türlü meteorolojik olayın burada gerçekleşmesini sağlar. Hemen üstündeki stratosferde yer alan canlıların koruyucu tabakası ozon, güneşten gelen zararlı ultraviyole ışınlarını tutarak dünyamızın aşırı ısınıp soğumasını önler. Yıldız kayması sandığımız küçük meteor taşları ise mezosferde buharlaşarak yok olur. Termosfer, atmosferle uzay arasındaki geçiş alanıdır. Bu katmanda iyonlaşan gazlar, haberleşme sinyallerinin ve radyo dalgalarının iletilmesini sağlar. Soluduğumuz havadan bulutlarla taşınan yağmura, sesimizin duyulmasından kuşların uçmasına kadar sayısız yaşam faaliyetini borçlu olduğumuz atmosfer, dünyamızın görünmez koruyucusudur.
3: Bir dakika.
4: Saat 23.

0: Geceler sayın dinleyicilerimiz, 23 ana haber bülteniyle sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin siyasi rekabeti kutuplaşmaya çevirdiğini ve milleti böldüğünü söyledi. Birbirlerine tuzak kurdular, şimdi de ceremesini çekiyorlar ifadesini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Bizim üzerimizden yönetim yetersizliklerini temize çekmeye kalkmasınlar dedi. ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatın ardından sahada gerilim yeniden yükseldi. Avrupa'da 40 dereceyi aşan sıcak hava can kaybına da yol açıyor. Paris'te bir günde aşırı sıcak nedeniyle 109 kişi yaşamını yitirdi. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin siyasi rekabeti kutuplaşmaya çevirdiğini ve milleti böldüğünü söyledi. Birbirlerine tuzak kurdular, şimdi de ceremesini çekiyorlar ifadesini kullandı. CHP'nin kendi içindeki dış mihraklardan kurtulması gerektiğini belirten Erdoğan, biz CHP içindeki bu kavganın iç savaşın tarafı değiliz, dün yoktuk, bugün de yokuz, yarın da olmayacağız dedi.
1: Bu ülkede siyasi rekabeti husumete çeviren, siyasi farklılığı kutuplaştırmaya çeviren, fikir ayrılıklarını çatışmaya dönüştüren, gerilimden kutuplaşmadan nemalanan en başından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi olmuştur. Bu milleti ayırdılar, ayrıştırdılar, kutuplaştırdılar. Biz CHP içindeki bu kavganın, bu iç savaşın tarafı değiliz. Dün yoktuk, bugün de yokuz, yarın da olmayacağız. Birbirlerine tuzak kurdular, birbirlerini şikayet ettiler. Bir Frankenstein ürettiler, şimdi de ceremesini çekiyorlar. CHP'nin içindeki diş mihraklardan kurtulması hem Türkiye siyaseti adına hem Türkiye adına kuşkusuz hayırlı olacaktır. Başarabilirler mi, başaramazlar mı? Elbette bunu biz bilemeyiz. Ancak Türkiye'nin her türlü vesayetten arınmış bir ana muhalefet partisine ihtiyaç duyduğu son derece açıktır.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin başörtüsü konusunda normalleştiğini söyledi. Zaman zaman marjinal ve geri kafalı fosiller başörtüsüne kin kusuyor dedi. AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı, başörtüsü marjinal değildir, bu toprakların normalidir ifadelerini kullandı.
1: Zaman zaman marjinal, cahil, geri kafalı bazı fosiller çıkıyor, başörtüsüne, başörtülüye kin kusuyor. Nesli tükenmekte olan bu numuneler son derece üstenci bir dille, küstah bir eda ile güya kadınlara ders veriyor. Kadınları aşağılıyor, tehdit ediyor. Herkes şunu anlamalıdır. Türkiye bu meseleyi artık geride bırakmıştır. Türkiye bu meselede normalleşmiştir. Artık şunu anlamayanların da anlaması gerekir. Başörtüsü anormal değildir. Marjinal değildir. Radikal değildir. Ekstrem değildir. Belli bir tarikatın, belli bir cemaatin veya ideolojinin sembolü hiç değildir.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşmasının Türkiye'nin aydınlık yarınları için önemine değindi. Artık milletimizin yeni bedeller ödemesini istemiyoruz dedi. AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısında konuşan Erdoğan, siyasetin ortak zeminde buluşma çabası olduğunu belirtti. Cumhur İttifakı olarak milli meselelerde uzlaşıya açığız ifadelerini kullandı.
1: Terörsüz Türkiye sürecimizin başarıya ulaşmasını kendimiz için değil, bu ülkemiz ve bütün evlatlarımız için, Türkiye'nin aydınlık yarınları için istiyoruz. Sağ dediler, sol dediler, Alevi, Sünni, Kürt, Türk dediler. Yıllarca bu millete çok ağır bedeller ödedi.

0: ettiler. Çok büyük acılar çektirdiler. Biz artık milletimizin yeni bedeller ödemesini istemiyoruz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere dış politika gibi, güvenlik gibi, hak ve özgürlüklerin ilerletilmesi gibi milli meselelerde uzlaşıya ortak noktalarımızı büyütmeye hazırız. Siyaset aynılar aynı yerde, ayrılar ayrı yerde anlayışıyla yapılmaz. Siyaset uzlaşmaktır, konuşmaktır, müzakeredir. Farklılıkları koruyarak ortak bir zeminde buluşma çabasıdır.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinde işin %80'i 90'ı bitmiştir dedi. Mecliste yapılacak yasal düzenlemeye ilişkin bilgi verdi. Çıkacak yasanın af niteliğinde olmayacağını söyleyen Kurtulmuş, müstakil ve geçici bir yasa olacak ifadelerini kullandı.
2: Eğer siz evinizde birlik ve bütünlük içerisinde değilseniz, zaten sizin içinizdeki sorunları kurcalayan dış faktörler her zaman olur. Türkiye bunu gördüğü için, bu terörsüz Türkiye meselesi bunun için düğmeye basılarak çok önemli bir noktaya geldik. Bana göre işin çoğunluğu bitmiştir. %80-90'ı bitmiştir. İnşallah yakın zamanda artık terör Türkiye'nin tamamıyla gündeminden kalkacaktır. Müstakil ve geçici. Yani komisyonda kararlaştırılan şeklini yani söylüyorum.
3: Özel bir niteliği yani var anlamında.
2: Özel bir şey. Yani amaç ne? Silahlar bırakılsın. Diyelim 6 ay, 8 ay, 1 sene neyse bir süre verilir. Bu süre içerisinde gelenler bundan istifade eder. Ondan sonra kapı kapanır. Asla bu çıkarılacak yasalar af niteliğinde olmayacaktır.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye sürecinde artık yeni bir aşamaya gelindiğini söyledi. Yasal zeminin oluşması için konunun bir an evvel meclise gelmesi gerektiğini düşünüyoruz dedi. Çelik, AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Bizim üzerimizden yönetim yetersizliklerini temize çekmeye kalkmasınlar dedi. AK Parti kampında basın mensuplarıyla bir araya gelen Çelik, CHP'nin kendi meselesini kendi içinde halletmesi gerektiğini söyledi.
4: Kendisi bu son hukuki durum ortaya çıkmadan da CHP'yi yönetemiyordu. Bizim üzerimizden kendi yönetim yetersizliklerini temize çekmeye kalkmasınlar. Cumhuriyet Halk Partisi kendi meselesini kendi içerisinde halletsin. Bu tablo Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş saygıdeğer vatandaşlarımızın hak etmediği bir durumdur. Bundan kurtulmak için CHP'nin deneyimli siyasetçilerinin sağduyuyla bir yol bulması gerekir. Önemli olan budur. Sürekli olarak kutuplaşma üretenlerin bizi kutuplaşmanın tarafı olarak konumlandırmaya çalıştığını görüyoruz. Buna müsaade etmeyeceğiz.
1: AK Parti'ye katılımlar sürüyor. İzmir'de farklı partilerden istifa eden 300'ü İYİ Partili, 370 kişi törenle AK Parti'ye geçti. Konak ilçe başkanlığındaki törende yeni üyelere rozetleri takıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na yeni dokunulmazlık fezlekeleri sunuldu. 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona sevk edildi. Aralarında CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan ve CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın da bulunduğu 8 CHP'li milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi. Tezkereler arasında İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve Bağımsız İstanbul Milletvekili Selim Temurci'nin dosyaları da yer aldı. Dokunulmazlık dosyaları Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyona havale edildi. Konya merkezli 24 ilde ehliyet sınavlarında usulsüzlük yaptıkları belirlenen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 98 şüpheli gözaltına alındı. Hatay merkezli 2 ildeki usulsüz emeklilik operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı. Hatay'da düzenlenen tefecilik operasyonunda ise 13 şüpheli yakalandı. Edirne'nin Keşan ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen 6 FETÖ şüphelisi ve bir insan kaçakçısı yakalandı. Polis ekipleri

0: tarafından şüpheli araç Keşan İpsala Karayolu üzerinde durduruldu. Araçta hakkında FETÖ soruşturması yürütülen 6 şüpheli ve 1 insan kaçakçısı olduğu tespit edildi. 7 zanlı polis tarafından gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 8 yaşındaki çocuğun yaralandığı başıboş sokak köpeği saldırısı ile ilgili mülkiye müfettişi görevlendirdi. Bakanlık olaya ilişkin açıklama yaptı. Soruşturma sonucuna göre gerekli adımların atılacağı belirtildi. 8 yaşındaki Abdülkadir Sarık'ın tedavisinin ardından taburcu edildiği duyuruldu. Mali suçlarla mücadelede yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın düzenlemesi resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre mali suçlarla mücadele kapsamında yabancıların kimlik tespiti uzaktan yapılabilecek. Bunun için yükümlü kuruluşlar Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün standartlarına uygun çipli pasaportla uzaktan gerçekleştirebilecek. Ardından kişinin adres bilgisi en geç 3 ay içinde doğrulanacak. Doğrulama tamamlanmadan para transferi ve nakit çekim yapılamayacak. Düzenleme ile suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine yönelik denetimlerin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangını yoğun müdahale ile kontrol altına alındı. Balıkesir'de ise otluk alanda çıkan yangını söndürebilmek için ekipler aralıksız müdahale ediyor. Hem çevre hem insan sağlığı korunacak, pestisit riskinin önüne geçilecek. Bitki koruma ürünleri için B reçete sistemi 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye genelinde eş zamanlı olarak uygulanmaya başlanacak. Böylece tarımsal ürünlerde pestisit dozu reçetelendirilerek satış ve uygulama elektronik ortamda izlenecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 81 ilin tarım ve orman il müdürleriyle video konferans yoluyla toplantı yaptı.
1: Şu anda aynı beşeri ilaçlarda olduğu gibi kullananın belli olduğu, ilacı yazanın belli olduğu, kimlerin hangi amaçla, hangi ürün için, ne kadarlık bir alanda, hangi dozda kullanılmasını düzenleyen bir sistem uygulanmaya başlandı.
0: İbrahim Yumaklı, B reçete pestisitle ilgili bütün duvarları yıkacak, bütün problemleri çözmeye aday bir sistem dedi.
1: Bu herhangi bir uygulama değil. Bugün itibariyle bu sisteme uygulanması açısından destek verecek, bunları hayata geçirecek sizler tarafından ülkemizin bu manadaki hedefine atılmış bir imza olacak inşallah. Bu bir devrimdir.
0: Bakan Yumaklı, sistemin kesintisiz çalışması ve mağduriyetlerin önlenmesi için her türlü önlemin alınması konusunda il müdürlerine talimat verdi. Bir Yeşilçam efsanesi daha aramızdan ayrıldı. 77 yaşındaki Kadir İnanır, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta sanatçı için yarın Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlenecek. İnanır'ın cenaze namazı öğlen Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak. Ulus mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak. Tahran-Washington hattında kalıcı barış için müzakereler sürerken sahada yaşanan sıcak çatışmalar gerilimi yeniden yükseltti. Hürmüz Boğazı yakınlarında bir kargo gemisi insansız hava aracıyla hedef alındı. Saldırıdan İran'ı sorumlu tuttuğunu açıklayan ABD misillemede bulundu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran'a ait füze ve İHA depolarıyla kıyı radar üslerinin hedef alındığını duyurdu. Saldırıların Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan ticari gemiye düzenlenen saldırıya güçlü bir yanıt olarak gerçekleştirildiği açıklandı. CENTCOM saldırıya ilişkin görüntü de paylaştı. İran devrim muhafızları saldırılara misilleme olarak ABD ordusunun bölgedeki konuşlanma noktalarının hedef alındığını bildirdi. Devrim muhafızlarından yapılan açıklamada tekrarlanan bir saldırganlık durumunda cevabımız bundan daha kapsamlı olacaktır ifadeleri kullanıldı. Saldırıların ardından Tahran'la Washington birbirini gerilimi tırmandırmakla suçladı. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı İbrahim Azizi, ABD'nin ateşkes ilkelerine uymadığını söyledi. Azizi, ateşkesin sorumsuzca ihlal edilmesi, ABD tarafının geri adım atmasına ve pişman olmasına yol açacak ifadelerini kullandı. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Tahran yönetimine tepki

0: gösterdi. İran'ın mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin bir itirazı varsa telefonu açıp bizimle görüşebilir diyen Vance, İran'dan gelecek şiddet aynı şekilde şiddetle karşılık bulacaktır sözleriyle Tahran'ı uyardı. Venezuela'da meydana gelen peş peşe iki şiddetli depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1430'a yükseldi. Yaralı sayısı 3000'i geçti. Enkaz altındakilere ulaşılmaya çalışılıyor. Avrupa en şiddetli sıcak hava dalgalarından biriyle mücadele ediyor. İngiltere'den Fransa'ya, İtalya'dan Hollanda'ya kadar birçok ülke kırmızı alarmda. Termometreler 40 derecenin üzerine çıkarken sıcak hava can kaybına da yol açıyor. Fransa'nın 72 bölgesinde en yüksek seviye olan kırmızı alarm uygulanıyor. Başkent Paris'te bir gün içinde 41 dereceyi bulan sıcaklıktan etkilenen 109 kişi yaşamını yitirdi. Kentte bir gece 30 kalp durması vakası bildirildi. Sayın dinleyicilerimiz, 23 ana haber bültenine dinlediğiniz haberlerden özetlerle devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin siyasi rekabeti kutuplaşmaya çevirdiğini ve milleti böldüğünü söyledi. Birbirlerine tuzak kurdular, şimdi de ceremesini çekiyorlar ifadesini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Bizim üzerimizden yönetim yetersizliklerini temize çekmeye kalkmasınlar dedi. ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatın ardından sahada gerilim yeniden yükseldi. Avrupa'da 40 dereceyi aşan sıcak hava can kaybına da yol açıyor. Paris'te bir günde aşırı sıcak nedeniyle 109 kişi yaşamını yitirdi. Spor. Dünya Kupası'nda grup etabı 6 maçla tamamlanıyor. Program şöyle: L grubu saat 24'te İngiltere Panama TRT1, Gana Hırvatistan TRT Spor. K grubu saat 2.30'da Kolombiya Portekiz TRT1, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Özbekistan TRT Spor. J grubu saat 5'te Arjantin Ürdün TRT1, Cezayir Avusturya TRT Spor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek genel kurulda konuştuğu başarıyı kalıcı hale getirenin güçlü kulüp yapısı olduğunun altını çizen Özbek, şampiyonluklarımızda yeni tesislerimizin katkısı büyük dedi. 12 dev adam Dünya Kupası eleme maçları öncesi Antalya kampını tamamladı. Rusya ile bir hazırlık maçı yapan milliler parkeden 86-78 galip ayrıldı. Tenis severlerin merakla beklediği Wimbledon pazartesi günü başlayacak. Sezonun 3. Çim Kort'un tek Grand Slam turnuvasında yıldızlar sahne alacak. 14 günlük bu büyük heyecan TRT ekranlarından yayınlanacak. Türk at yarışçılığının derbisi Gazi koşusu yarın 100. kez koşulacak. Saat 17.15'te başlayacak büyük heyecan TRT Spor'dan yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları Samsun, Ordu çevreleriyle Van ve Hakkari'nin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının yurdun kuzey doğu ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle olacak: Ankara ve Hatay 30, İstanbul 31, İzmir, Diyarbakır, Kahramanmaraş ve Gaziantep 36, Bursa 33, Adana ve Antalya 34, Kayseri 29, Samsun 28, Trabzon 25, Malatya ve Kırklareli 32, Şanlıurfa 38, Erzurum 24, Van 23 derece.
1: Yol durumu.
0: Ankara Kırıkkale Delici Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Kırşehir Devlet Yolu'nun 10 ile 11. kilometreleri arasında ulaşım Kırıkkale ve Kırşehir istikametlerinde servis yollarından kontrollü olarak sağlanıyor. Malatya Darende Yolu'nun 26 ile 31. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. Sayın dinleyicilerimiz, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Dünya malı dünyada kalır. 5. bölüm. Yazan Moss Hart ve Georges Kaufman. Türkçesi Fikret Arıt. Mikrofona koyan Tunç Yalman. Bu bölümde rolü olan sanatçılar: Büyük Baba Çetin Köroğlu, Mr. Kirby Kani Kıpçak, Tony Kartal Tibet, Mrs. Kirby Nur Sabuncu, Penny Gülri Sururi, Döpina Fuat İşhan, Paul Muhip Arcıman, Alice Ayşegül Devrim, Kolenkov Nüvit Özdoğru, Wellington Filiz Toprak, Esi Şükran Akın, Reba Saime Arcıman, Polis Şefi Doğan Sevsevil, Ed Ertuğrul Bilda, Mac Atacan Arseven.

0: Penny'nin piyes okumak için eve getirdiği aktris Gay Wellington da sızmış yatmaktadır. Penny'nin kızı Alice, ertesi gece yemeğe gelecek olan nişanlısı Tony Kirby ile milyoner ailesi için mutfakta yemek hazırlığı görmektedir. Bu sırada kapı çalınır. Zenci aşçı Reba büyük bir heyecan içinde Bay ve Bayan Kirby ile oğullarının geldiklerini haber verir. Bütün topluluk donup kalır. İlk kendini toplayan büyük baba olur.
1: Hoş geldiniz, nasılsınız?
2: Siz nasılsınız?
3: Çok mu erken geldik acaba?
1: Hayır hayır, tam zamanıydı. Sizi gördüğümüzde çok sevindim.
4: Tabii, yalnız biz yarın gece sanıyorduk.
5: Yarın gece mi?
2: Nasıl?
1: Artık ehemmiyeti yok. Lütfen oturun ve rahatınıza bakın.
2: Tony nasıl oldu da?
3: Bilmiyorum, zannettim ki...
2: Hayret doğrusu Tony.
1: Ne zararı var efendim, biz bir şey yapmıyorduk ki.
4: Sadece geceyi evde geçiriyorduk.
1: O kadar, sakın rahatsız olmayayım. Alice'in annesi... Ablası, evet. Eniştesi Ed Carman,
6: memnun oldum.
1: Bay Kolenkov,
6: enchanté.
1: Ve Bay Dupina,
7: memnun oldum.
1: Bay Dupina, Pole, Bay ve Bayan Körbü'nün burada olduklarını haber verir misin?
4: Pantolonunu giymeyi unutmasın.
3: Peki.
1: Oturmaz mısınız?
4: Alice'e de burada olduğunuzu haber verelim. Alice, Alice yavrum, sana bir sürprizimiz var.
1: Mantonuzu alabilir miyim Bayan Körbü?
5: Ah, teşekkür ederim. Eğer rahatsız etmeyeceğimizden emin...
1: Korkmayın Bayan Kirby. Yılanlar tamamıyla zararsızdır. Et götür şunları.
4: Biz öyle alıştık ki.
5: Sizi rahatsız ettiğim için çok müteessirim. Fakat yılanlar yegane korktuğum...
2: Bu durumdan hiç memnun olmadım. Nasıl yaparsın bunu Tony?
3: Affedersin baba, ben bu gece sanmıştım.
2: Çok düşüncesizsin, çok.
1: Yok yok Bay Kirby, biz çok memnun olduk.
4: Herkes yanılabilir Bay Kirby.
1: Misafirlere yemek hazırlasak nasıl olur Penny? Yemeğe geldiler biliyorsun.
5: Rica ederim, rahatsız olmayın. Hiç aç değiliz.
4: Ah, rahatsızlık olur mu? Donald'a söyle çabuk koşsun. 6 şişe bira ve birkaç kutu da ton balığı alsın. Ton balığı konservesi sever misiniz Bay Kirby?
2: Rica ederim, rahatsız olmayın. Zaten biraz hazımsızlıktan şikayetçiyim.
4: Siz Bayan Kirby ton balığı konservesi sever misiniz?
5: Bayılırım.
4: Arzu ederseniz sosis aldıralım.
5: İkisi de bir.
4: Öyleyse sosis. Buğday ezmesi konservesi ve domates çorbası et. Söyle de çabuk olsun.
6: Peki.
4: Dükkan köşe başında, sosisleri kaynatmak da çok sürmez.
1: Geldin mi Paul? Alice'in babası, Bay ve Bayan Kirby.
3: Hoş geldiniz.
2: Nasılsınız?
3: Beni affet sevgilim. Dünyanın en kalın kafalı insanıyım. Bu gece sanıyordum.
5: Fakat Tony, biliyorsun ki... Çok üzüldüm. Ama yarabbim. Fakat tanıştınız mı hep?
2: Evet, tabii.
5: Nasılsın Alice? Siz nasılsınız Bayan Kirby? Ne diyeceğimi bilemiyorum.
3: Çok sevimlisin sevgilim.
2: Tabii. Bu hadise seni katiyen şaşırtmasın yavrum. Sadece bir gün önce tanışmış olduk. Hepsi o kadar.
5: Tabii.
4: Fakat yarın gece için öyle güzel tasavvurlarım vardı ki.
2: Yarın gece gene geliriz.
3: Oldu mu Alice? Beni affettin mi?
4: Ettim. Yalnız şu var ki... Size yemek hazırlayalım. O işler bitti Alice. Her şey tertiplendi.
5: Bay Kirby hazımsızlıktan şikayetçi olduğu için yalnız belirli şeyler yiyebilir.
2: O mesele halledildi.
3: Halledildi canım.
4: Ne istediklerini sordum Alice.
5: Evet ama...
2: O kadar mühim bir şey değil canım. Sadece biraz hazımsızlık.
6: Belki hazımsızlık değildir Bay Kirby. Midenizde ülser de olabilir.
5: Manasızlık etmeyin Bay Kolenko.
1: Siz Kolenko'ya bakmayın Bay Kirby. Kendisi Rus'tur. Ruslar da çok karamsar insanlardır.
6: Pekala, ben Rus'um. Fakat bir arkadaş mide ülserinden çok fena.
5: Rica ederim Bay Kolenkov. Bay Kirby'ninki sadece hazımsızlık. Hepsi o kadar.
6: Pekala. Görüşürüz.
1: İşler nasıl Bay Kirby? Mali bir sıkıntıdan uzak mıyız?
2: Nasıl? Evet evet, öyle sanıyorum. Tabii belli olmaz.
1: Daha da yola girecek mi dersiniz?
2: Genel olarak evet. Sanayi şimdi 10 yıl önceki %82'ye nispeten %64 tam bir randımanla işliyor. Tabii fevkalade bir sene olan 5 yıl öncesi müstesna.
8: İyi akşamlar cicim.
2: Bana mı söyledi?
1: Size biraz garip gelecektir ama yaptıklarından tamamıyla habersizdir. Penny'nin bir arkadaşı yemeğe gelmişti, sıcak başına vurdu.
4: Bazı insanlar sıcağa hiç dayanamıyorlar. Kusuruna bakmayın.
5: Sıcak müthiş. Men de bu sıcaktan kurtulursunuz değil mi Bayan Kirby?
9: Çiçek sergisi yüzünden bu hafta şehre inmek zorunda kaldım.
3: Annem dünyada bu sergiyi kaçırmaz. O mavi kordele onun için yılın en önemli olayıdır.
10: Ben de bir çiçek sergisinde kordele kazanmıştım. Soğan yetiştirmede. Hatırlıyor musunuz?
5: O sebze yetiştirenler sergisiydi Esi.
8: Evet. Hepiniz defolun. Hepiniz.
5: Çok üzgünüm. Fakat zannedersem yakında kendine gelir. Donald hala dönmedi mi?
4: Hayır.
5: Neredeyse gelir. Korkarım açlıktan öldün.
2: Yok, hayır hayır. Önemi yok. Bu ne? Evde küçük çocuk olduğunu bilmiyordum.

0: Mekanolar benim efendim.
1: Sahi mi? Ya. Doğru, herkesin bir eğlencesi vardır.
2: Orkide yetiştireceğinize sizin de böyle bir eğlenceniz olsaydı daha iyiydi baba.
1: Evet, hiç de fena olmazdı.
3: Bize orkidelerinizden bahsedin Bay Kirby. Biliyor musunuz, gonca vermeleri için 6 yıl istiyormuş. Tasavvur edin.
1: Evet tabii. Ama bu müddet içinde çok iyi bakmak lazım. Çok sevdiğim bir soğan hatırlarım ki
3: o... Ah, Donald geldi. Hepsini aldın mı Donald?
4: Evet efendim. Yalnız sosisler pek iyi değildi. Paça salamurası aldım.
3: Zarar yok Donald. Hepsini mutfağa götür. Rica ederim, orkidelerinizden bahsedin Bay Kirby. Sizi zevkle dinleyeceklerinden eminim. Beni mazur görün, yemekle alakadar olayım.
5: Orkide yetiştirmek oldukça pahalı bir eğlence değil mi Bay Kirby?
1: Evet öyledir. Fakat bence zevk alınan bir eğlence katiyen pahalı sayılmaz.
5: Çok doğru.
1: Günlük hayattan yorulan sinirlerimi dinlendirmek için bir şeye muhtacım. Böyle bir şeyim olmasaydı borsa ve iş aleminde bir hafta çalıştıktan sonra çıldırırdım. Birçok tanıdıklarımın yatları var sırf bu yüzden.
5: Gene de ayrılamazlar borsa ve iş aleminden.
1: Nasıl ayrılsınlar?
5: Şaka söylüyorum, şaka.
6: Herkesin kendine mahsus bir merakı olmalı. Benim için bir merak sayılmamakla beraber en büyük tesellim spiritizmadır.
7: Sakın inandığınızı söylemeyin Bayan Kirby. Herkes bunun ne düzenbazlık olduğunu biliyor.
6: Spiritizma konusunu münakaşa etmemeyi tercih edeceğim.
0: Unutma ki senin de kendine mahsus bir iki merakın var Penny.
7: Evet ama bu dalaca şeyler değil.
5: Mesele merakın cinsinde değil, bir meraka sahip olabilmektedir.
8: İdeal merak yok yalnız kafa, beden de geliştirir. Eski Romalılar büyük insanlardı. Neden? Neydi merakları? Güreş. Güreşte çabuk düşünüp çabuk hareket etmek lazımdır.
1: Evet ama zannetmem ki güreş birçoklarımız için pratik bir şey olsun. Mesela ben bir güreşçi olarak herhalde iyi bir manzara arz etmem.
8: Siz büyük bir güreşçi olabilirdiniz. Sizin vücut tam bir güreşçi vücut. Bakın.
3: Bay Kirby.
1: Gözlüğüm nerede?
3: Burada Bay Kirby. Yazık, kırılmış.
8: Affedersiniz. Fakat bir daha ne zaman siz güreşiyor gözlüğünüzü çıkarın Bay Kirby.
1: Bir daha güreşmeye niyetim yok Bay Kolenkov.
2: Otursanız daha iyi edersiniz.
3: Nasıl yaptınız bunu Bay Kolenkov? Niçin kimse ona mani olmadı? Müsaade ederseniz gitsek daha iyi olacak.
2: Anne.
3: Bayan Kirby, rica ederim. Rica ederim gitmeyin. Bay Kirby lütfen. Sizin için omlet yaptırıyorum. Ve yeşil salata. Rica ederim gitmeyin.
8: Eğer benim bu çirkin bir hareketse özür dilerim.
3: Ne kadar üzüldüm bilmezsiniz Bay Kirby. Eğer burada olsaydım...
1: Önemi yok.
2: Tabii önemi yok Alice, gitmiyoruz.
3: Heyecanlı bir an geçirdik değil mi?
5: Orkidelerinizden bahsediyordunuz Bay Kirby. Muhtelif çeşitler yetiştiriyorsunuz herhalde.
1: Korkarım ki şu anda orkidelerden bahsedemeyeceğim.
3: Çok çok üzgünüm Bay Kirby.
8: Ben mi? Bu kadar peki ne yaptım? Yere attımsa öldü mü?
3: Rica ederim Bay Kolenkov.
7: Yemek neredeyse hazır olur.
9: Yumurtalar çöp tenekesine düştü Bayan Alice.
3: Başka yap çabuk.
9: Başka yok.
3: Donald'ı gönder alsın.
9: Peki.
3: Çok üzgünüm. Biraz gecikeceğiz. Fakat her şey bir dakikada hazır olur.
7: Beklerken niye bir oyun oynamıyoruz?
2: Ne güzel olur.
3: Anne, sanmam ki Bay ve Bayan Kirby...
7: Ben Bay ve Bayan Kirby'nin bunu seveceklerinden eminim. Son derece zararsız bir oyun.
3: Rica ederim. Anne!
1: Ben hiç de iyi bir oyuncu değilimdir Bayan
7: Kirby. Bu oyunu oynamak için zeki olmaya lüzum yok Bay Kirby. Bütün yapacağınız şey bir kağıdın üstüne adınızı yazmaktan ibaret.
3: Fakat anne, Bay Kirby istemiyor.
7: Buna bayılacak. İşte Bay Kirby. Bu kağıda adınızı yazın. Siz de Bayan Kirby.
3: Ne oyunu bu anne?
7: İlkokuldayken oynardık, adı unutma benidir. Şimdi 5 kelime söyleyeceğim. Ulu orta 5 kelime. Ben her kelimeyi söyledikçe siz aklınıza gelen ilk şeyi yanına yazacaksınız. Anlaşıldı mı? Mesela ot dersem yeşil gibi. Ne aklınıza gelirse, anlıyorsunuz değil mi? Yahut sandalye dediğim vakit masa gibi. Bu oyun insanların çeşitli şeylere karşı tepkilerini gösterir. Ne kadar basit değil mi Bay Kirby?
2: Hadi baba oyna.
1: Pekala pekala.
7: Gördün mü Alice, oynamak istiyor.
3: Evet.
7: Hazır mısınız?
5: Hazır hazır.
7: Unutmayın, dürüst olacaksınız. Aklınıza gelen ilk şeyi yazın. İlk kelime patates.
1: Patates.
6: Patates.
7: İkinci banyo odası. Tamam mı?
8: Devam edin.
7: Şehvet.
8: Şehvet?
3: Anne herhalde yanlış bir...
7: Saçmalama Alice, bu kelime çok güzel.
3: Güzel değil anne.
6: Bilmem ama bence çok güzel bir kelime.
7: Gördün mü, sen oyunu bozma.
1: Son kelimeyi tekrar eder misiniz lütfen?
7: Şehvet Bay Kirby.
1: Tamam.
5: Oldukça güzel bir oyun bu.
7: Şşt, büyük baba. Balayı. Esi. Son kelime cinsiyet.
3: Anne.
7: Herkesin cinsiyeti tamam mı? Pekala. Verin bana kağıtlarınızı lütfen.
5: Ne olacak şimdi?
7: Bu en güzel kısmı büyük baba. Tepkileri okuyacağım.
1: Hakikaten meraklı bir oyun.
7: Beğeneceğinizi biliyordum. Önce sizin kağıdınızı okuyacağım Bay Kirby. Önce Bay Kirby'nin kağıdını okuyorum. Dinleyin hepiniz. Bu Bay Kirby. Patates. Pirzola. Ah, çok güzel. Pirzola ile patates birbirine nasıl güzel uyuyor, gördünüz mü?
1: Tesadüfen aklıma geldi.
7: Ah, çok güzel. Banyo odası. Diş macunu. Oh. Şehvet, ahlaksızlık. Güzel değil mi? Balayı, seyahat, evet. Ve cinsiyet, erkek, evet tabii. Hakikaten fevkalade bir kağıt Bay Kirby. Oh,
1: teşekkür ederim. Bu sadece bir oyun değil, biliyor musunuz? Bir nevi psikoloji deneyi.
7: Evet öyle. Zekanızın nasıl işlediğini gösteriyor. Şimdi Bayan Kirby'nin zekasının nasıl işlediğini göreceğiz. Hazır mısınız? Bu Bayan Kirby. Patates. Püre. Oh, ne demek istediğinizi anlıyorum Bayan Kirby. Banyo odası Bay Kirby.
1: Nasıl nasıl?
7: Banyo odası Bay Kirby.
1: Bunun manasını anlayamadım Miriam.
6: Banyo odası deyince aklıma sen geldin. Orada epeyce kalırsın da yıkanmak, tıraş olmak. Epey kalırsın işte içeride.
1: Tuvalet konusunda bu kadar egoist olduğumu bilmiyordum. Devam edin Bayan Penny.
7: Çok manasız bir oyun. Bırakalım bunu.
1: Yok, hayır. Lütfen devam edin Bayan Penny.
7: Nerede kaldım? Aa evet, şehvet beşeri.
1: Beşeri mi? Yeah.
6: Sadece şehvet beşeri bir histir demek istedim Anthony.
1: Ben senin fikrinde değilim. Şehvet beşeri bir his değil, düpedüz ahlaksızlıktır.
6: Pekala Anthony, ben haksızım.
7: Gerçekten çok manasız bir oyun. 20 soru oynasak?
1: Yok hayır, bu oyun oldukça meraklı. Devam eder misiniz Bayan Penny? Öbür kelime neydi?
7: Balayı.
1: Evet. Bayan Kirby'nin cevabı ne buna?
7: Balayı sönük.
1: Ha, sönük mü dediniz?
6: Maksadım o mevsimde kaplıcaların pek canlı olmadığını ifade etmekti. Yaşlı başlı kimseler bütün gün oturuyor, gecelerde hiçbir şey yapmıyorlardı.
1: Hatırladığıma göre o zamanki hislerim böyle değildi.
2: Bu sadece bir oyun baba.
1: Fakat çok aydınlatıcı bir oyun. Devam edin Bayan Penny.
7: Bakın bu çok yerinde Bay Kirby. Cinsiyet Bankalar Caddesi.
1: Bankalar Caddesi mi? Bunlar ne demek istiyorsun Miriam?
6: Ne demek istediğimi bilmiyorum Anthony. Hiçbir şey.
1: Fakat bir maksadın olmalı Miriam. Yoksa yazmazdın.
6: Aklıma ilk gelen bu oldu, o kadar.
1: İyi ama manası ne? Cinsiyet Bankalar Caddesi.
6: Manasını bilmiyorum Anthony. Sen daima Bankalar Caddesi'nden bahsedersin de. Hatta ne demek istediğimi bilmiyorum. Yemeğe kalmazsak darılır mısınız Alice? Bu oyun bana baş ağrısı verdi.
7: Anlıyorum Bayan Kirby.
1: Evet, mümkünse yemeği başka zamana bırakalım.
7: Fakat yarın gece geleceksiniz değil mi?
6: Özür dileriz, yarın gece bir sözümüz var.
1: Bu yemeği bir müddet için geri bıraksak iyi olacak. Bu sıcaklar devam
2: galiba
1: ettikçe...
2: Galiba çok kabalık ediyoruz baba. Tabii yemeğe kalacağız bu gece.
6: Başım çok ağrıyor Tony.
1: Uzatma Tony, eminim ki herkes takdir eder.
2: Ben etmiyorum, yemeğe kalmaya mecburuz.
7: Hayır Tony.
2: Hayır mı?
7: Bu işin yürüyeceğini sanmakla delilik ettik Tony. Yürümez. Yarın yazıhaneye gelmeyeceğim Bay Kirby. Bir daha hiç gelmeyeceğim.
2: Neler söylüyorsun Alice?
1: Müteessirim yavrum, çok müteessirim. Hazır mısın Miriam?
6: Evet Anthony.
1: Sizlerle tanıştığıma çok memnunum. Geliyor musun Tony?
2: Hayır baba, ben kalıyorum.
1: Sen bilirsin, annenle ben seni evde bekleyeceğiz. Allah'a ısmarladık.
10: Kimse kıpırdamasın.
1: Bu ne demek?
10: Kımıldamayın.
7: Aman Allah.
1: İzahat istiyorum.
10: Sen kendini tut, hangisi var?
11: Bu.
10: Ne? Ne istiyorsunuz benden?
7: Bu ne demek büyük baba?
1: Rezalet.
10: Hey, sen sus, adın ne senin?
11: Edward Carmichael. Ben bir şey yapmadım.
10: Yapmadın ha?
5: Bu durum bana oldukça garip görünüyor. İzah eder misiniz lütfen?
1: Emniyet müdürlüğü.
7: Aman Allah'ım, polis.
12: Ne yaptın?
11: Hiçbir şey yapmadım.
5: Bu çocuğun suçu ne Bay Polis?
10: Bu kapı mahzene mi açılır?
7: Evet.
10: Evet. Max sen mahzene araştır. Jim.
13: Efendim.
10: Sen de yukarı çık, bir dolaş bakalım.
13: Boş üstüne.
11: Ben bir şey yapmadım.
10: Buraya gel. Bunları hiç gördün mü?
11: Benim reklam kartlarım.
10: Bunları sen basıyorsun ha?
11: Evet efendim.
10: Sonra da başkalarının evine sokmak için şeker kutularına koyuyorsun.
12: Aşk rüyaları.
11: Fakat bir maksatla değil.
10: Değil ha. Peki bunlar ne demek? Merkezi uçurun, beyaz evi uçurun. Tanrı devlettir, devlet tanrıdır.
11: Fakat bir maksatla değil, sadece mürettepliği sevdiğim için. Değil mi büyük baba?
5: Hükümet et yüzünden bir tehlikede değil efendim. Mürettiplik onun eğlencesidir. Her şeyi dizer.
10: Dizer ha?
7: Böyle saçma şey duymadım.
1: Burada daha fazla kalamam.
14: Bırakın da pipomu alayım, ne olur pipomu alayım.
15: Kes sesini. Haklıymışız şef. Aşağıda bütün şehri uçuracak kadar barut var.
16: Fakat biz onları yalnız...
10: Kes sesini. Bu evde bulunan herkes tutukludur.
1: O da ne demek?
7: Aman Allah'ım.
5: Bay polis buraya bakın. Yaptığınız çok saçma.
14: Bırakın da gidip pipomu alayım. Aşağıda...
10: Susun hepiniz.
14: Bay polis bana öyle geliyor ki...
10: Sus. Kes sesini!

0: Sini! Kim bu?
1: Bu mu? Annem.
2: Korkmayın Bayan Kirby, olağan şeyler bunlar.
3: Fikret Arıt'ın Mozart ve Georges Kaufman'dan dilimize çevirdiği Dünya Malı Dünyada Kalır isimli sürekli oyunumuzun 5. bölümü bitti. Mikrofona koyan Tunç Yalman. Bu bölümde rolü olan sanatçılar: Büyük Baba Çetin Köroğlu, Mr. Kirby Kani Kıpçak, Tony Kartal Tibet, Mrs. Kirby Nur Sabuncu, Penny Gülriz Sururi, Döpina Fuat İşhan, Paul Muhip Arciman, Alice Ayşegül Devrim, Kolenkov Nüvit Özdoğru, Wellington Filiz Toprak, Esi Şükran Akın, Reba Saime Arciman, Polis Şefi Doğan Sevsevil, Ed Ertuğrul Bilda, Mak Atacan Arseven.

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Minik bir kanat sesi mi duydunuz? Şiir perisi kondu omzunuza. Anlatacakları varmış şiir üzerine. Sırf ruhunuza iyi gelsin diye. Biraz şiir, biraz da şarkı getirmiş kanatlarının altında. Konukları ve tatlı sohbetiyle ağırlamak isterseniz kendisini her Perşembe Türkiye saatiyle 14.05'te Şiir Perisi sizlerle. Gece 24'teki tekrarıysa yeniden dinlemek isteyenler.

Toplumsal dönüşümlerin sahnedeki yansıması, unutulmaz oyunlar, usta yazarlar ve perde arkasındaki büyük emek. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. Her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 14.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yağız Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

0: Efendim merhaba, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Film Müzik Nota'dan selamlıyoruz sizleri. Bugün yaklaşık 30 dakika boyunca suç konulu filmlerdeki öne çıkan tarihi filmleri ve müzikleri konuşacağız. Konuğumuz Özkan Pekesen. Özkan hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
1: Çok teşekkür ederim. Siz
0: İyi,
1: nasılsınız?
0: sağ ol, iyi görünüyorsun. Suç filmleri diye bir başlık açmışız. İstersen birinci filmden başlayalım. Bu yaklaşık 30 dakika boyunca 6 ayrı filmden söz edeceğiz. Ve onlardaki müzikleri değerlendireceğiz,
1: Evet.
0: Yayınlayacağız. Söz sende.
1: Şeyle başlayalım dilerseniz. Goodfellas, yani Sıkı Dostlar adlı bir film. Biliyorsunuz sinema tarihinde bu suç filmleriyle ilgili işte The Godfather gibi çok büyük örnekler var. Daha sayısız
0: Ki
1: örnekler var
0: onlara
1: ama.
0: da hep atıf yapmıştık geçtiğimiz programlarda.
1: Evet, bu filmin çok ayrı bir yeri var çünkü yaşanmış bir hikaye bu. Ve filmi alıp senaryo haline getiren ya da filmi sinema dünyasına kazandıran kişi de Martin Scorsese. Martin Scorsese şu günlerde de son derece popüler. Öylesine bir etki yarattı ki filmle birlikte, filmin geçtiği dönemle birlikte müzikler tamamen şeyde kullanıldı. Senaryonun farklı bölümlerinde, farklı sekanslarda. Bir taraftan bir suç filmi izliyorsunuz, bir taraftan olayın enteresanlığına şaşırıyorsunuz, bir taraftan da sanki dönemin bütün müziklerini dinliyorsunuz. Dolayısıyla çok büyük ilgi çekti. Altı dalda Oscar'a aday gösterildi.
0: 90 yılının filmi, değil mi?
1: Evet, ve Joe Pesci en iyi erkek yardımcı erkek oyuncu Oscar'ını kazandı ki inanılmaz bir performanstır. Dolayısıyla bu tür filmleri seyrederken belki de ilk üç sırada olan filmlerden biri Sıkı Dostlar. Herkese buradan öneriyorum. Filmde kullanılan bir Frank Sinatra-vari bir şey vardır, sanatçı Tony Bennett. Wreck the Riches adlı şarkıyla başlayalım ki film başladığı an kısa bir sekans vardır ve bu parça

0: Dinlettik Özkan'cığım. İkinci film.
1: Şimdi sıra geldi de Epris file, yani Epris dosyası. Dolayısıyla bu filmde çok enteresan bir bölümü var. Şimdi bir James Bond efsanesi var. Hep bildiğimiz bir James Bond efsanesi. Fakat farklı bir alternatif ürünler ortaya koyma çabası var sinemada. Tamam, bir James Bond olsun ama farklı bir varyasyonla da aynı etkiyi yaratabilir miyiz? Bu arada şey ön plana çıkıyor. Aktör kim olacak? Hani James Bond'ları tek tek seçiyorlardı. Michael Caine. İnanılmaz bir aktördür. Yani o kadar çok filmde oynadı ki hangi birini sayayım. Dolayısıyla burada ilk tam da aktörlük deneyimlerinin başı. Çünkü sene 1965.
0: Yani biz yaşlıyız. Film bizden de yaşlı. 65'te.
1: Fazlasıyla.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bu film vizyona girdiği andan itibaren her şey bir kenara bırakıldı. Filmin müziği konuşuldu. Dolayısıyla yine filmde aynı adı taşıyor. The Epris File. John Barry orkestrası seslendiriyor. Bir filmin müziği, bir atmosferi ne kadar yani gösterebilir,
0: Dolu dolu aktarabilir diyorsun.
1: aktarabilir. Yani çok önemli örneklerinden bir tanesidir.
0: Dinletelim o zaman. John Barry Orkestrası'ndan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda film müzik notadasınız sevgili dinleyiciler.

0: İkinci çalışmamızı da dinlettik sevgili dinleyiciler. Bugün film müzik notada programın başında da vurguladığım gibi suç odaklı filmlerin tarihteki öne çıkan müziklerini Özkan'ın rehberliğinde konuşuyoruz. Üçüncü örnekteyiz. Üçüncü örnek Özkan detayları versin bize.
1: Üçüncü örneğimiz yine iki büyük aktörün ikinci defa yan yana geldiği, ki kolay kolay yan yana gelecek isimler değildir. Bir tanesi Robert Redford, diğeri Paul Newman. 1973 yapımı Sting adlı yapım. 1930'da geçen iki profesyonel böyle yeraltı dünyasındaki kişinin karmaşık ilişkileri incelenir. Burada filmde o bildiğimiz hani vurdu kırdıdan çok bürokratik işlemlerle nasıl bir takım şeyler ortaya koyulur. Farklı bir hani deyim yerindeyse dolandırıcılık veyahut da işte bir o suç dünyasında yer alınır ya da ön plana çıkılır. İki arkadaşın yan yana gelip
0: Yani suç biliminde nitelikli suç diye tabir edilen daha çok evrak üzerinden
1: tabii
0: yapılan
1: kriminal
0: diyorsun.
1: işlerin çok çeşidi var. Bu çok farklı bir örneği. Bu filmde şeyi gördük. Hem iki aktör yan yana geldiler. Hem de dönemi 30'ları yansıtan kostümler o kadar başarılıydı ki mekanlar, arabalar, kostümler özellikle dikkati çekti. Ama yine İşte bütün programlarda söylediğimiz gibi bir filmde müzik olmazsa olmaz. Müzik de gerçekten çok akılda kalıcı bir müzik eşlik etti. Ona Entertainer adı altında Marvin Hamlisch'in bir bestesi. Piyano ağırlıklıdır. İnsanlar dinlediği andan itibaren ilk başta şeyi parçayı yakalayamayacaklar. Ama biraz ilerleyince hep birlikte radyodan diyecekler ki evet biz bu filmi izledik.
0: Hemen dinletiyoruz onu da sevgili dinleyiciler.

0: Özkan'cığım, yavaş yavaş aslında programın yarısına geldik. Üç örnek verdik şu ana kadar. Sıkı Dostlardan, Ipris dosyasından ve az önce dinlettiğimiz Belalılar filminin müziklerinden örnekler verdik. Sanıyorum dördüncü sırada Irishman, İrlandalı.
1: Evet, geçen yılın
0: Nispeten daha yakın tarihte
1: çok konuşulan filmi, çünkü bir dönem filmi. Bende de
0: bir
1: şu var mesela, bir yani kendime has bir şey bu. Dönem filmlerini çok önemsiyorum. Çünkü hep merak ettiğimiz, yakın geçmişi çok merak eden bir kişiyim, işte o dönemin olayları vesaire. Irishman'de tam da işte böyle Amerika'nın 60'larda, 60'tan işte 70'e kadar olan bölümündeki iç siyasi olayları, sendika vesaire, o dönemin böyle çalkantılı döneminde bir Hoffa efsanesi var. Hoffa bir sendika başkanı. Dolayısıyla fakat o seçim çalışmaları vesairesi sürerken bir taraftan da yani kimsenin haberdar olmadığı bir takım durumları şey yapan, yani bir şekilde kendince düzeltmeye çalışan diyeyim. Birdenbire Hoffa'nın ölüşü ve Amerikan siyasi tarihinde gerçekten yani olay o kadar çok tartışılmış ki, Scorsese yine yönetmen, Martin Scorsese.
0: Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci oyun.
1: İşte yani
0: Ağır toplar, değil mi?
1: hepsini yan yana getirmeleri çok zordu. Filmde bir de başka bir şey yapıldı. Bilgisayar efektleriyle kişilerin gençlik hallerini yaratmaya çalıştılar. Ama çok büyük bir eleştiri aldı. Ne kadar işte Al Pacino'nun ya da Robert De Niro'nun gençlik halini bilgisayarlarla beyaz perdeye yansıtmaya kalksalar da çok sırıttığı söylendi. Fakat film olağanüstü. Yani Amerikan yakın tarihini, dünya yakın tarihini öğrenmek isteyenler için çok büyük ipuçları sunan bir başyapıt, inanılmaz müzikleriyle. İşte o filmden bir şarkı dinleyelim yine. Tabii yine Scorsese her zaman yaptığı gibi dönem şarkılarını filmlerinde kullanıyor. Adıyla Jerry Vale söylüyor. Dinlediği andan itibaren insanlar hakikaten çok hoş bir şarkı dinlediklerine emin olabilirler.
0: Hemen o zaman yayına verelim o müziği de.

0: Sevgili dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Film Müzik Nota'da suç odaklı filmler ve müziklerini konuşuyoruz. 2000 tarihli bir filmde sıra Snatch, Türkçe'ye kapışma olarak
1: Evet.
0: çevrilmiş. Yönetmen Guy Ritchie, senarist yine aynı isim. Oyuncular Jason Statham, Brad Pitt, Vinnie Jones. Kapışma, suç ve aksiyon türünün son dönemdeki en dikkat çeken örneklerinden biri diye tanımlamış Özkan çıkardığı notlarda. Film Londra'nın suçla örülü yeraltı dünyasında vuku bulan iki farklı hikayeyi ele alıyor. Bir tarafta çalınan bir elmasın peşinden gidenler, diğer yanda ise boks dünyasının arka sokaklarında dönen illegal işler. Bu boks birçok Amerikan filmde de hep gündeme gelmiştir, değil mi? O profesyonel boks, yeraltı boksu, iddia üzerine oyuncuların işte maçlar yaptıkları.
1: Şimdi boks biliyorsun 70'li yıllarda inanılmaz bir dönemi var. Çok
0: Popüler
1: önemli
0: olduğu bir
1: isimler
0: dönem,
1: var.
0: evet.
1: Tabii ki son derece popüler oluyor. Bu sefer bunun alt kültürleri çıkıyor. Yani farklı yerlerde farklı işte ne bileyim bahislere konu oluyor.
0: Tabii bahisler.
1: Amerika'nın gündemindeki belki de o dönemdeki hatta dünyanın gündemindeki en önemli spor bokstu. Burada filmde yine çok ilginç bir şey var. Seçilen isimler Jason Statham mesela son dönemin işte Uzak Doğu vari filmlerinde oynayan bir aktör ve şu an çok ünlü. Brad Pitt'i zaten biliyoruz ve filmde asıl hikaye ve herkesin odak noktası Vinnie Jones. Neden Vinnie Jones? Vinnie Jones çünkü bir İngiltere Premier Lig oyuncusu. Ve çok sert olduğu için bütün kariyeri boyunca aşırı sert bir oyuncu olduğu için işte Guy Ritchie böyle bir karakteri birdenbire yani kesinlikle kendisinin aktörlükle ilgisi yok ama sinema dünyasına kazandırdı. Bu filmle girdi ve peşi sıra birçok filmde oynadı. Dolayısıyla film tabii ki Britanya'da daha fazla
0: İzlendi,
1: izlendi.
0: sahiplendi.
1: Dünyada da izleyicisi vardı ve yine seçilen müzikler biraz Tarantino gibidir Guy Ritchie'de. Index on the Hernando's Hideaway adlı çok ünlü bir şarkı vardır. Onu bu filmde kullandı. The Johnston Brothers'tan birlikte dinleyelim.
2: I know a dark, secluded place, a place where no one knows your face, a glass of wine, a fast embrace. It's called Hernando's Hideaway. Olé.

0: then strike a match, and you will know you're in Hernando's Highway.
1: Geldik son örneğimize sevgili dinleyiciler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Film Müzik Nota'da müziğe de daha fazla zaman ayıralım diye Özkan'cığım. Çok hızlıca konuşalım. Kara Düzen, Black Mass 2015 yapımı bir film. Boston bölgesinin en azılı suçlarından biri ve aynı zamanda eyalet senatörünün erkek kardeşi olan İrlandalı bir mafya babasına dönüşüyor. Güney Boston sokaklarında birlikte büyüdüğü John Connolly başarılı bir FBI ajanı oluyor ve ofisin en önemli aktörlerinden ikilinin yolları yıllar sonra ortak düşmanları olan İtalyan mafyasını ortadan kaldırmak için tekrar kesiştiğinde John mafya liderini kendisiyle işbirliği yapmaya ikna ediyor. Böyle özetlemişsin.
2: Son dönemin ilgi çekmeyen ama bence olağanüstü filmlerinden bir başkası tabii ki Johnny Depp'i görüyoruz gene. Hı hı. O Karayip Korsanları'ndaki o sempatik adamın nasıl bir karaktere büründüğünü ve nasıl büyük bir aktör olduğunu görüyoruz. Filmde de yine şeyin 70'lere özellikle bu da bir gerçek bir hikaye. Bütün anlatılanların hepsi gerçek. Çok ciddi bir kovalamaca ve bir bürokratik işlemler serisinde çözülmeye çalışan dosyalar serisi var. Film hakikaten müthiş bir film ve The Animals'ın yani bence müzik dünyasının en önemli gruplarından bir tanesi Don't Bring Me Down adlı şarkısını kullandılar tam da gerektiği yerde.
1: Biz de veda ediyoruz sevgili dinleyiciler. Özkan Pekesen ve program yapımcınız prodüktör ben Murat Örem haftaya yine birlikte olabilmek ümidiyle müziği de verdi yayına arkadaşlarımız.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Türk Dil Kurumu sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Küçük çocuklara sayı saymayı nasıl öğretirsiniz? Bu sorunun cevabını anne ve babalar çok iyi bilir. Onlar çocuklarını kucağına oturtur ve avuçlarını açtırarak parmaklarını saydırmaya başlar. Böylece 2 yaşında bir çocuk 2 elinde 10 parmağı olduğunu öğrenir. Çoğu kişinin ellerinde 10 parmağı ve 10 da ayak parmağı vardır. Bunlar saymayı öğrenmek için kullandığımız ilk şeylerdir. Elimizdeki 10 parmak sayesinde sayı sistemimizde onluk sistem oldu. 10, 9'dan sonra gelen sayının adıdır. Aynı zamanda bu sayıyı gösteren 10 ve X ile gösterilen Roma rakamlarının da adıdır. 9'un bir fazlasına 10 denir. Yani 10, 9'dan sonra ve 11'den önce gelen çift doğal sayıdır. Biliyor musunuz? 10, 0'ın ilk kullanım sayısıdır. Matematikte de ondalık sayı sisteminin tabanıdır. Bir başarıda en yüksek puan 10 ise en başarılı kişi 10 alır. Bazen iltifat ederken de 10 sayısını söyleriz. Bir sohbet ortamında arkadaşımıza "O kadar güzel konuştun ki 10 üzerinden 10" diyerek iltifat edebiliriz. Antik Yunan'da Pisagor'un öğrencileri onu en kutsal ve mükemmel sayı olarak kabul ederlerdi. Çünkü hava, su, ateş ve toprağı temsil eden 1 ile 4 arasındaki sayıların toplamı 10 yapıyordu. Hava, su, ateş ve toprak 1 artı 2 artı 3 artı 4 olarak evrensel bütünlüğü 10 sayısıyla simgeliyordu. 10 sayısı biliyorsunuz 1 ve 0 rakamlarından oluşur. Eski medeniyetlerde 9'a kadar olan rakamlar biliniyordu ama 10 yazılamıyordu çünkü 0 bilinmiyordu. Örneğin Afrika'da sayılar çentik atılarak yazılırdı. 10 için bir kütüğe 10 tane çentik atılırdı. Güney Afrika'da Lebombo Dağı'nda bulunan 37 bin yıl öncesine ait bir kemik üzerinde 29 adet çentik sayılmıştır. Dünyanın en etkili bilim insanlarından biri sayılan Profesör Doktor Erdal Karapınar, Avrupa'da 30 bin yıllık bir kurt kemiğinde beşerli kümeler halinde 57 çiziğin olduğunu tespit etmiştir. Bu çizikler dillerin çoğunda bir rakamının yazımını birbirine benzetmiştir. Çünkü Arapça, Farsça ve Latin dillerinde bir rakamı birbirine benzer. Mısır'da ve Sümerler'de sayılar 9'a kadar bilinirdi. 10 sayısının yazılabilmesi için 0'ın bilinmesi gerekiyordu. Yalnızca Sümerler 0'ı yer tutucu olarak kullandılar. Sümerler 115 sayısını yazabiliyorlar fakat 105 sayısını yazarken 1 ile 5 arasına çift kama işareti koyarlardı. Bu işaret boşluk anlamına gelirdi ve bir değer taşımazdı. TÜBİTAK dergisinde 5. yüzyılda Hint gökbilimci ve matematikçi Aryabhata'nın sıfırı ondalık sayı sistemine alarak matematiğe kazandırdığı yazılmaktadır. Daha sonra sıfır 9. yüzyılda Harezmi tarafından kullanıldı. Harezmi'nin 1'den 9'a kadar olan rakamların yanında sıfır sayısını da kullanması matematiğe getirdiği en büyük yenilik olarak kabul edilir. Harezmi, çıkarma işleminde hiçbir şey kalmadığını ifade etmek için küçük bir yuvarlak yaptı. Günümüzde Arapça ve Farsça'da sıfır nokta olarak belirtilir. Bizde ve Batı dillerinde büyükçe bir yuvarlaktır. Arapça ve Farsça'da 10, aşağı doğru bir çizgi ve yanına nokta konularak yazılır. Eski Türklerde ise sıfır elbette biliniyordu. Türk Dil Kurumu Başkanı Profesör Doktor Osman Mert, eski Türklerde sayıların rakamla değil yazıyla gösterildiğini söylemiştir. Orhun yazıtlarında 10 sayısı rakamla değil yazıyla belirtilmiş. 10 sayısı genellikle bir başarıyı belirtir. Futbolda 10 numara genellikle takımın en yaratıcı ve lider oyuncusuna verilir. Türk futbolunda bu numara jübile maçında Fenerbahçe forması giyecek kadar saygı duyulan taçsız kral Metin Oktay'la özdeşleşmiştir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Müzik tutkusu başlıyor.

Atmayan

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin siyasi rekabeti kutuplaşmaya çevirdiğini ve milleti böldüğünü söyledi. Birbirlerine tuzak kurdular, şimdi de ceremesini çekiyorlar ifadesini kullandı. CHP'nin kendi içinde dış mihraklardan kurtulması gerektiğini belirten Erdoğan, "Biz CHP içindeki bu kavganın, iç savaşın tarafı değiliz. Dün yoktuk, bugün de yokuz, yarın da olmayacağız." dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. "Bizim üzerimizden yönetim yetersizliklerini temize çekmeye kalkmasınlar," dedi. CHP'nin kendi meselesini kendi içinde halletmesi gerektiğini söyledi. Çelik, "Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemenin bir an evvel meclise gelmesi gerektiğini belirtti." Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin başörtüsü konusunda normalleştiğini söyledi. "Zaman zaman marjinal ve geri kafalı fosiller başörtüsüne kin kusuyor," dedi. AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı, "Başörtüsü marjinal değildir, bu toprakların normalidir," ifadesini kullandı. ABD'nin başkenti Washington'da Lübnan ve İsrail arasında doğrudan müzakerelerin 5. turu düzenlendi. 3 ülke çerçeve anlaşması imzaladı. Anlaşmayla Hizbullah'ın silahsızlandırılması süreciyle eş zamanlı olarak İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi ve kalıcı ateşkese zemin hazırlanması hedefleniyor. Lübnan'ın güneyinde özel pilot bölgeler kurulacak. Bu bölgelerde kontrolü Lübnan Silahlı Kuvvetleri sağlayacak. İsrail ordusu ateşkese ve ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine hava saldırısı düzenledi. İsrail güçleri Bint Cübeyl ilçesine bağlı Bereşit beldesine 3 ses bombası attı. İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda Adalar Belediye Meclisi dün olağanüstü toplandı. Başkan vekili için oylamada ilk 3 turda sonuç alınamadı. 4. turda oylamada CHP'nin adayı belediye meclis üyesi Medine Pamuk, oy çokluğuyla Adalar Belediye Başkan Vekili seçildi. Ağrı'da 30 Ekim 2013'ten beri kayıp olarak aranan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Nesin Bey'e ilişkin dosya yeniden açıldı. Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangını yoğun müdahaleyle kontrol altına alındı. Balıkesir'de ise otluk alanda çıkan yangını söndürebilmek için ekipler aralıksız müdahale ediyor. Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bugün denize girmek yasaklandı. Kararın olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle suda boğulmaların önlenmesi sebebiyle alındığı öğrenildi. Edirne'nin Keşan ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmak isteyen 6 FETÖ şüphelisi ve bir insan kaçakçısı yakalandı. Venezuela'da peş peşe meydana gelen iki şiddetli depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 1430'a yükseldiği belirtildi. Yaralı sayısı 3000'i geçti. Çok sayıda kişi hala enkaz altında. Birleşmiş Milletler, Venezuela'yı vuran yıkıcı depremlerden 7 milyona yakın kişinin etkilenebileceğini bildirdi. Pakistan'da Sindh eyaletinde paramiliter güçlerin bulunduğu merkeze bombalı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 3 paramiliter güç hayatını kaybetti. Çıkan çatışmada 3 saldırganın etkisiz hale getirildiği belirtildi. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. Haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün sporun o en eski sorusuna cevap arayacağız. Bir sporcuyu zirveye taşıyan şey doğuştan gelen o benzersiz yeteneği midir, yoksa spor salonlarında, spor alanlarında inşa edilen kusursuz bir fiziksel güç mü? Modern sporun gün gün bir makineleşme sürecine girdiği çağımızda saf yetenek hala en büyük koz mu? Bugün zihnin kasla, zarafetinse güçle mücadelesinden bahsedelim istiyoruz. Bu tartışmanın en canlı örneği Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo da olabilir. Messi futbolun saf yetenek tarafını temsil eder. Fiziği çok güçlü görünmese de doğuştan gelen top kontrolü ve saha görüşüyle rakiplerini etkisiz bırakır. Diğer yanda Ronaldo çalışmanın ve fiziksel kapasitenin zirvesidir. Vücudunu adeta bir makineye dönüştürerek hızı, gücü ve sıçrama yeteneğiyle imkansızı başarır. Basketbolda mesela Stephen Curry'nin mucizevi şut yeteneğiyle LeBron James'in fiziksel üstünlüğü aynı soruyu akıllara getirir. Yetenek oyunun şiirini yazarken fiziksel güç o şiirin ne kadar hızlı, kalıcı ve dayanıklı olacağını belirler. Ancak modern spor artık her ikisini de aynı potada eritmeyi zorunlu kılıyor. Eskiden sadece yeteneğiyle maç kazanan oyuncuların devri kapandı. Artık en yetenekli yıldızın bile 90 dakika boyunca sürekli koşacak güce sahip olması gerekiyor. Teniste Federer'in estetik vuruşları, Nadal'ın fiziksel direnciyle çarpıştığında ortaya çıkan o efsanevi rekabet, bu iki kavramın birbirini karşılıklı olarak nasıl beslediğini de gösterdi. Eğer fiziksel güç bir sporcunun motoruysa, yetenek o aracı kullanan pilottur. Biri olmadan diğeri sizi şampiyon yapabilir ama ikisi bir araya geldiğinde ortaya çıkan şey efsanedir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.
2: Anılarda Kalanlar programını dinliyorsunuz.

yıllardan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel üzümlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde, bir gün dönersin diye.

0: anılarda kalanları dinlediniz.
1: Şimdi müzik zamanı.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün radyo oyunlarımız içinde belki de en meşhur eser olan Behçet Necatigil imzalı Ertuğrul faciasından söz edeceğiz. Modern şiirimizin ustalarından Behçet Necatigil'in 6 bölüm olarak kaleme aldığı eser, 1974 yılında TRT İstanbul Radyosu tarafından mikrofona koyulur. 1995 yılında da kitap olarak yayımlanır. Oyun, 1890 yılında Japonya açıklarında batan Ertuğrul Fırkateyni'nin trajik hikayesini seslerin gücüyle, radyo tiyatrosuyla yeniden canlandırır. Eser, Sultan II. Abdülhamid'in Japon imparatoruna dostluk mesajı ve nişan gönderme kararını anlatarak başlar. Ertuğrul Fırkateyni'nin İstanbul'dan ayrılışı, mürettebatın aileleriyle vedalaşması ve uzun yolculuk sahneleri işitsel efektlerle dinleyiciye aktarılır. Oyun, fırtına sahnelerinde yoğunlaşan ses tasarımıyla Fırkateyn'in kayalıklara çarpma anını dramatize eder. Dalga sesleri, rüzgar uğultusu ve denizcilerin son çırpınışları dramatik bir atmosfer yaratır. Sağ kurtulan askerlerin Japon köylüleri tarafından misafir edilmesi, iki ulus arasındaki sarsılmaz bağın temellerini vurgular. Karakterlerin iç konuşmaları ve hüzünlü diyaloglar, vatan özlemiyle görev bilinci arasındaki duygusal çatışmayı da gözler önüne serer. 587 kişilik mürettebatın tümünün hayatını kaybettiği facianın edebiyatımızdaki en güçlü yansıması niteliğindeki oyunun karakterlerinden biri, geminin seyri sefer defterini tutmakla görevli şair Ali Ruhi'dir. Behçet Necatigil, geminin uğradığı Singapur'da hastaneye yatırılarak, burada hayatını kaybettiği düşünülen şair üzerinden hem hüzünlü ve lirik bir dil kurar, hem de yaşanan trajediyi kişisel boyutta da ele alarak anlatımını daha da derinleştirir. Eser, günümüzde TRT Dinle platformu üzerinden tüm dinleyicilerimiz için de ulaşıma açıktır. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Geçmişin Sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.